Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: like it.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 15 Mayıs Cuma ve biz bazı cumaları olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
2: Mehmet Aşçıoğlu.
1: Hoş geldin Mehmet Aşçıoğlu.
2: Hoş bulduk.
1: Ve sen ne zaman yayına geldiğinin farkında mısın?
2: Bir ay olmuş.
1: Hayır, o değil, o Yasemin'den gelen bilimli bilgi.
2: Hayır, bilmiyorum.
1: Bütün özel... Resmi, kutsal.
2: Öncesi, evet, 25 Nisan öncesi, şimdi 19 Mayıs.
1: Evet, 19 Mayıs öncesi. Artık 19 Mayıs duamızı sana yaptırırız. En sevdiğimiz şeylerden biri Mehmet'e dua ettirmek. Şey hiç düşündün mü gerçekten mesela böyle işte kaybolup gitsen, tamam mı? Piyasadan tamamen böyle işte Ferrari'sini satan bilgi olsan. Bak, hazır sana hayat işaret de vermiş. Sonra mesela gitsen, örnek veriyorum. Bu Küba deyince de artık elini tersine vuracaksın şimdi. Küba'da gitsen mesela, orada cami bulsan, ister miydin böyle bir şey? Ben istiyorum ya.
2: Oraya gittim.
1: Cemaate orada, seslenmek istiyorum.
2: Orada cami de buldum var. Bir cami, bir havra, bir kilise var. Çalışıyor hala. O camiye de gittim yani. Çünkü yurt dışına gittiğinizde elhamdülillah Müslümanım ben. Müslüman doğdum. İnşallah öyle de öleceğim. Şimdi tabii gittim ben oraya. Orada... Bir sürü dünyadan bir sürü gelen Müslümanlar var. Orada kılınan namaz tabii ki kendi ülkendeki gibi de değil, farklı. Yani enteresan oluyor tabii. Bunu bir kere de Makedonya'da yapmıştım, Üsküp'te. Bir kere Amerika'da, bir kere de Almanya'da yapmıştım. Tabii ki enteresan olan Müslüman olmayan bir ülkedeki bir ibadethanede olmak,
1: evet,
2: ilginç oluyor.
1: Değişik oluyor.
2: Onu test ettim ben. Küba'da da onu buldum zaten, gittim yani.
1: Evet, ama benim kastettiğim burada tamamen işte neydi? Orada vaaz vermek yani.
2: Yani
1: dua ettirmek orada cemaate kastettiğim benim.
2: Öyle
1: buydu.
2: Bir şeyim var mı bilmiyorum ama biraz evvel seninle konuşuyorduk. Benim hayatım boyunca yapmaya çalıştığım tek şey iyi insan olmak. İnsan olmak. Evet. Bir kere bunu söylüyorum. Sonra birileri altına yazıyor işte, hadi canım yani sen işte hiç görmemişsin bilmem ne vesaire. Ben insanları seviyorum. Tabii ki yani her insan iyidir demiyorum ki. Yani iyisi var, kötüsü var bunun. Ama nefret etmiyorum. Kötüyü de aptal değilim. Onu görüyorum, anlıyorum.
1: Estağfurullah.
2: Kendimi uzak tutuyorum. Bu kadar basit. Böyle olunca da insanları seviyorum diyebiliyorum. Herhalde son anıma kadar da bunu diyeceğim. Tabii yeryüzünde yaşıyorsun. İyi de kötü de Allah'tandır diyoruz ya, aslında iyi kötü dediğimiz şey bizden daha çok kaynaklanıyor. Baktığında %90 yaşıyoruz toplumda, bizden kaynaklanıyor. Ne yapalım ama hayatın gerçeği, bizim bilemediğimiz başlangıç yılları dahil hep böyle olmuş. Bir şey akıyor gidiyor hep rutininde. Sabah çıktım yola, araba kullanıyorsun İstanbul'da. İstanbul'da bu arada 6'da da çıksan 50 dakika karşıya geçmek değişmiyor yani. Ha, ama 7'den sonra çıkarsan 24 kilometrelik mesafe, eğer bir yakadan bir yakaya, daha doğrusu Anadolu yakasından Batı yakasına geçiyorsan 1 saat 50 dakika oluyor. Neyse, çıktım dedim ki ya, herkes bir barınaktan, bir evden çıkıyor ve herkesin bir ailesi var. Kimi otobüse koşuyor, kimi minibüse koşuyor, kimi araba kullanıyor. Ama herkes bir şeye koşturuyor ve hep bir rutinle bu akıyor gidiyor. Allah Allah dedim, biz ne yapıyoruz? Ama hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Şu anda hayatı tanımla desen işte böyle bir şey herhalde. Ferrari'sini satan bilge dedin. Ya o nasıl olunuyor ben bilmiyorum da. Ama hayat bu dediğim şekilde akıyor ve gidiyor. Benim bir tane duam var. Ben seviyorum çalışmayı. Son anıma kadar ben çalışmak istiyorum. İşe yarıyorsam, tabii birileri de bana o işi veriyorsa, çalışmak istiyorum. Benden patron olmadı. Ben hep bir çalışan oldum. Hep bir emekçi oldum. Buna da çok memnunum. Hep birilerinin parasını aldım. O işi de o haliyle son anıma kadar inşallah yapmak istiyorum. Bakalım olacak mı? Hayat gösterecek.
1: Peki, duaların kabul olsun diyelim. Birazdan efendim gitmeden biz zaten kendi 19 Mayıs duamızı yaparız. Ayrı mevzu. Şimdi gelelim. Her insan nasıl ki bir değil, her hisse de bir değil. Borsa bir mi değil mi, biz bunları konuşacağız. Yabancı gelmeye başlamış. kalırlar mı, giderler mi, ne olur? İşte nispeten yarım bir aydımayız. Biz artık yazda ne bekleyelim? Merkez Bankası'nın enflasyon raporu. Bunların hepsini konuşacağız efendim. Sizleri de yayınımıza bekleriz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Mehmet Haşlıoğlu'na yönlendirebilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelirseniz eğer bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz efendim Mehmet Haşlıoğlu'na. Şimdi iç kısma geleceğim ama Mehmet, önce bir dışarıyla başlayalım istiyorum. Şii'nin böyle çok enteresan cümleleri oldu arka arkaya. 8,5 yıl sonra Trump biliyorsun Çin'e gitti. İran meselesi olmasa başka başka başlıklar olurdu. İşte kritik nadir minerallerden tut da tarifelere kadar, Tayvan'a kadar pek çok şey olabilirdi. Fakat İran'ın burada çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Ona keza Tayvan meselesinin de bir kaldıraç olarak kullanıldığını görüyoruz. Dün Xi'yi sormuştu, dedi ki Trump'a, Tukidides tuzağından kaçınabilecek misin? Yani ben artık kendi statikomu oluşturan büyük bir ülkeyim ve ister istemez ya bu çok büyüdü, çok büyüdü, o bana saldıracak, o bana saldıracak, dur ben saldırmadan ben ona saldırayım dediğimiz hikaye Tukidides tuzağı. Sen bana saldıracak mısını sordu. Yekten sorulan soru aslında enteresan, altında bir şey olması lazım. Nitekim öğrendik ki dün de bunu öngörüyorduk zaten, bütün hikaye Tayvan. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ile ilgili dün son dakika açıklaması da yaptı onlar. Dediler ki Boğaz'ın açık olması noktasında biz mutabığız. Yani İran'ın karşısındalar bu konuda. Ama Tayvan'la ilgili de uyarısı var Xi'nin. Diyor ki bu bir çatışma meselesi olmasın Trump. Tayvan bizim için bir çatışma konusu olmasın diyor. Aleni bir şekilde söylüyor ve diyor ki Trump, benim kırmızı çizgim Tayvan. Oraya silah satamazsın. Tek Çin'i tanımış olman bana bir şey ifade etmiyor. Oraya silah satamazsın diyor. İşler bu noktaya geldi. Piyasalara bakıyorsun, her şey aynı. Yine 107 dolara görüyoruz biz biraz petrolde.
2: Tabii düşmedi. Düşmedi. Onu konuşacaktık.
1: Yani. Evet, buyur lütfen. Nasıl değerlendiriyorsun son gelişmeleri?
2: Yani Çin tabii ki dışarıdan bakıldığında zaten BRICS sebebiyle İran'ın mihmandarlarından biri olarak görünebilir. Hatta en önemlisi. Eminim Amerika da öyle bakıyordur. Ama İran mevzunda iş öyle çalışmıyor. Yani bu coğrafyada bizim bulunduğumuz Anadolu'daki hakimiyetimiz, bizim bulunduğumuz coğrafya Türkleri ve yüzyıllardır Türkleri ve Persleri barındırıyor. Bu bizden çok daha eski, aynı konumda, aynı topraklarda yaşayan bir medeniyeti konuşuyoruz. Ve tabii ki kendi yaşam tarzları, kendi anlayışları olan bir topluluk. İran meselesinde dikkatini çekmiştir. Rejimden kaçan insanlar bile İran'ı savunmak için İran'a döndü. İlk başta çoğu insan izlerken ya bunlar da şov yapıyor diye düşünmüştür ama öyle olmadı yani. Evet. İranlılar çok enteresan. Şu mesajı verdiler. Rejimden ben memnun değilim. Onu alt edeceksem, yıkacaksam ben yıkarım. Size ne oluyor mesajı verdiler. O enteresandı. Amerika ve İsrail de herhalde çok kolay olacağını düşünüyordu. Halkı işte ayaklandırırız, rejim nasıl olsa yıkılır. Mesajlar da hep o yöndeydi. Olmadığı gibi daha ilginci hala Hürmüz meselesi devam ediyor ve İran Hürmüz'ü neticede bundan sonra ben çalıştırırım kardeşim. Buradan geçen herkes de bunun ücreti neyse bana vermek zorunda noktasına da gelmiş durumda. Tabii Amerika Trump'ın da söylediği gibi işte bombaları yağdırırım, sizi silerim, tarihe gömerim mottosunu devam ettirecek. Çünkü bir şekilde iç siyaset de var Amerika'da. Bunu pek çok şu an yorumcu konuşuyor, doğru da konuşuyorlar. Seçimler önemli olacak Trump için öyle veya böyle. Ama ben kaybettim, burada yenilgiye uğradım türü bir halle oradan çekilip gidemez. O sebeple de mutlak surette İran'la bir uzlaşıya varmak istiyor Amerika ama uzlaşıda tamam ya ağamsın paşamsın eyvallah denmesini bekliyor. Çok belli ki öyle olmayacak. Zaten bugünkü petrol fiyatları da onu gösteriyor. Çin dün Amerika'ya ne dedi biz bilmiyoruz ama dedikleri şeyler arasında Trump'ın söylediği türden o denli yumuşak laflar var mı? Şimdi tartışma konusu bu sabah itibariyle bu fiyatlamaya bakıldığında. Çünkü Trump çok seviyor işte, evet evet işte İran anlaşmak üzere kabul ediyorlar dediği noktada İran dönüp diyor ki bir dakika ya neyi anlaşıyoruz, öyle bir şey yok. Yani oradaki dış siyaseti Amerika'nın Trump'ın laflarıyla enteresan gidiyor. Yani 10 tane lafından 2 tanesi belki doğru çıkıyor, 8 tanesi hep yamuk bir yere gidiyor. O nedenle de burada gerçekten kağıdın üzerine dökülen bir anlaşma görmeden belli ki bu iş bitmeyecek. Ha, Hürmüz meselesi tabii ki eğer dünya petrol ticaretinin %18'i ise oradan geçen abartılıyor. O çok net. Çok belli ki petrol üretenlerin şu andaki fiyatlama da çok da işine geliyor.
1: Tabii.
2: Kaç defa böyle bir fırsat bulabilirsin ki? 60 dolar 65 dolarda ağlıyordu hepsi. Diyorlardı ki bunun bir çıkarma maliyeti var vesaire.
1: Araya gireyim, finansallarına bakıyorsun mesela üreticilerin.
2: Evet.
1: Almış başını gidiyor, çok mutlular hallerinden. Hı-hı. O karlılık nedir öyle her
2: birinde? Ülkeler de çok mutlu yani, Araplar falan bence çok mutludur yani. Evet. Bir de hazır bahaneleri var işte, bunu tekrar hayata geçirmek, işte tekrar üretimi yerine oturtmak bilmem kaç aya var, alır. Yani o işte de biraz yalan dolan var. Hatırlayalım lütfen, sadece bir yıl evvel OPEC neredeyse üretimi sıfırlama noktasına gelmişti aman fiyat düşmesin diye. Yani bilmiyorum, Trump'ı açıktan kullandılar mı ne yaptılar, bir anda İsrail'le beraber İran'ı vurma noktasına geldi Amerika. Şimdi İsrail kenara çekildi, hiç gıkı bile çıkmıyor. Amerika benim gördüğüm caz çavlak ortada kaldı.
1: Arada gidip Lübnan'a bomba atıyor, onu yapıyor yani.
2: Ama şimdi onlar kolayı tercih ediyor. Tabii. En kolay ezebildiğinin üstüne gidersin. Venezuela için Amerika'da öyle yapmadım. Şimdi de Küba'yı tehdit ediyor. Ya kolayı tercih edersin, kolayca ezebileceğini. Zavallıları tercih edersin. Burada güç gösterirse hep onlar üzerinde dönüyor. Allah insanların yardımcısı olsun.
1: Amin.
2: Şimdi de mesela Küba dün açıklama yaptı. Hiç akaryakıt yok yani. Benzin yok ülkede, kalmamış. Her şey bitme noktasında. Çünkü abluka sürüyor. Zaten 1960'ta başlayan bir ambargo var. Ne ihracat yapabiliyor, ne ithalat yapabiliyor. Hı hı. Hiçbir şey yapamıyor. Onun üzerine de şimdi bu özellikle petrol kısıtlaması sonrası ülkede enerji de yok çok belli. İşler çok zor. Ya, bu iş öyle çok belli ki ha deyince çözülmeyecek. İran'ın tamam demesi gerekiyor. Görünen o ki İran tamam demiyor.
1: İran bu, tamam der mi?
2: Demez mi bence. Demez bence. Evet. Der, şöyle der. Onun koşulları kabul edilirse tabii, der. Niye demesin?
1: Tazminat istiyor biliyorsun. Durduk yere yekten kalktın geldin bana saldırdın, tazminat vereceksin diyor.
2: Yani istiyordur, istiyor, isteyecek. Öyle görünüyor. Trump bakalım dediğini yapacak mı? İyi bir yığınak yaptı Amerika, uçaklarını vesaire oraya sevk etti, tekrar silah deposunu yeniledi vesaire bu geçen süre zarfında. Umarım bu iş tekrar çatışmaya dönmez. Piyasaların öngörmediği ya da beklemediği ya da hesap etmediği şey o, bir daha çatışma ortamı o ilk başında olduğu gibi. O olursa muhakkak her yerde etkisini görürüz.
1: Evet, peki şimdi o zaman reklam arasına gidiyorum efendim. Döndüğümüz gibi kendimizi konuşacağız. Sizleri de bekliyoruz. Sorularınızla, yorumlarınızla 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a yazılı ulaşmanızı rica edelim. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri bekleriz. Reklam arasında sohbetimiz Mehmet Aşçıoğlu'yla kesintisiz devam ediyor.
0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
6: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
7: Mehmet Aşçıoğlu'yla yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enflasyon raporunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani tek hanenin 2028'e kalmış olması. Nasıl buldun raporu?
8: Şimdi beni şaşırtmadı. Yani bu sene yılın başında hedefler daha tutturulabilirdi. Ama orada da bir enflasyon güdümü vardı. Sadece tek haneye geçiş vardı. Seninle bir programda bunu da konuştuk. Ben ona imkansız demiştim.
7: Evet.
8: Yani mümkün değil. Merkez Bankası bir takım hedefler koyuyor ama son 30-35 yılına bakıldığında koyduğu hiçbir hedefi gerçekleştirememiş. 1-2 sene hariç orada da enflasyon coşmuş, tamam mı? Böyle krizimsi şeyler olmuş ya da krizin kendisi olmuş. Ertesi sene biraz ortalık durulmuş. O zaman tutturmayı başarmış ya da yaklaşmış. Ama normal akışında Türkiye'de enflasyon hedefine hiçbir zaman erişilememiş, ulaşılamamış. Yapabildiğimiz sadece 2005 ile 2008 arasındaki 3 yıl bu ülkede tek haneye de düşürdük biz faizi. Morguç da çalıştı ama maalesef onu orada tutmakta başarılı olamadık. Lehman krizi sonrası özellikle 2010'dan sonraki süreçte Türk lirasının değer kaybı günleri başladığı andan itibaren biz onu yitirdik. Tabii ki kim ne düşünür ben bilemem ama liranın değer kaybı maalesef Türkiye'nin toparlanmasına izin vermiyor. Tabii ki ekonomide bazı şeyleri düzeliyor gibi gösterebilir. Mesela toplam iç borcun kur yukarı gittiği zaman dolar bazında düşebilir. Bu da seni dünyanın borçluluk anlamında makul ülkeleri arasında tutar. Toplam borç ve gayri safi milli hasıla oranı açısından. Ama bizde maliyet demek biliyorsun yabancı para demek. Üretimimizin neredeyse bütün sektörlerde artık %80'inin girdisi ithal olmuş. Şimdi ithal girdisi olan %80 ithal girdisi olan bir yerde hep maliyet enflasyonu riskiyle yaşıyorsun. Yetmiyor. Aynı zamanda bir de talep enflasyonu oluşturuyorsun. Yani ikisi bir arada da çalışabiliyor. Mahfi Hoca geçenlerde yazmış. Doğru yazmış. Yani öyle bir ülkeyiz ki biz ikisini bir arada çalıştırabiliyoruz. Hem üretim enflasyonu var bu ülkede hem talep enflasyonu var. Talebi kırmak için de düşündüğümüz yegane şey evet maaş artış hızına bakıldığında enflasyonun daha aşağısında onu tutmak. Talebi kırmanın yolu bu ama toplam refahı düşüren şey bu. Peki kırılıyor mu o talep? Ya talep kırılsa ne olacak? Raftaki fiyatlar hep yukarı gidiyor. Bu sefer o dediğimiz maliyet enflasyonu devreye giriyor. Evet. Onun için de hani enflasyon raporunu sen merkezin okusan ne olacak? Tutmayacağı zaten belliydi. 2028'e bıraktı. 2028'e de tutmayabilir. Çünkü o dönemde artık seçim muhtemelen yapılmış olacak. Bu sefer o seçim sonrası kargaşa. Diyeceksin ki ama seçim sonrası bir rahatlama olur. Öyle olmuyor. Bir sürü ertelenmiş şey sonrasına da kalabiliyor. Belirsizliklerle her şey devam ediyor. O nedenle de muhtemelen 2028'de de biz seninle bol bol konuşuruz. Şimdi ne olacak? 2030 ne olacak? Allah ömür verirse tabii.
7: Amin.
8: Enflasyon herhalde bu ülkede hedeflenip de hedefe ulaşılamayan şeylerin birinci sırasında.
7: Evet, peki. Enflasyon bu ülkede çok istenen ama bir türlü hedeflenemeyen şeylerin başında geliyor bence dedi Mehmet Aşçıoğlu. Peki borsaya sence nasıl bir etkisi olacak bunun? Önce gel istersen bu ayın geri kalanı için borsayı konuşalım. Sonrasında genelinde ne beklediğine bakalım Mehmet Aşçıoğlu. Nispeten kısa bir aydan bahsediyoruz. Bizim için yarım bir ay. Dışarıdaki fırsatlar varsa eğer bize çok yansıyamayacak gibi ya da yansır mı?
8: Bizi bırakırsam şimdi enflasyon konuştuk. Bilanço dönemi de geçti bu arada. Evet. Bilanço dönemi bitmeden evvel başladığı anda bir yükseliş gördük biz. Hem de savaş ortamındayken o yükseliş başladı. Şimdi hep konuşuyoruz, her hafta program yapıyoruz. Takip edenler bilir, ben iyimser tarafta biriyim. Hep öyle oldum aslında, çünkü çok basit mantık. Anlattığımız şey, enflasyon var, devalüasyon var. Para arzı sürekli genişliyor. Paranın büyüdüğü, miktarının büyüdüğü yerde bu iş sadece enflasyon yaratmaz. Yani mal ve hizmet fiyatları artmaz. Mal ve hizmet fiyatları artıyorken varlık fiyatları da artar. Borsada da biz varlık fiyatlaması yapıyoruz. Şirketler o demek. O yüzden de şimdi bir es verdik biz bilanço dönemi bittiği için. Çünkü satın alacaklar alındı. Gidecek hisseler gitti, oyun oynanan hisselerde oyunlar devam ediyor, fiyatlar yukarı gitti, bazılarında realizasyonlar görüyorsun. Bir de o işin o kısmı oldu 2020 sonrası, pandemi sonrası. Öyle paralar öyle büyüdü ki, öyle yatırımcı sayısı arttı ki, öyle çok fon kuruldu ki, fonlar bile bakıyorsun almış oldukları sığ piyasayız biz, hisselerle hissenin trendine etki edebiliyor. Genel trend yukarı devam ediyor bir kere. Bunu bilmek lazım. Bu artık sadece işte finansal tablolarla izah edilen bir şey değil ya da emisyonla. Burada bakıldığı zaman evet 600'den fazla hisse var ama bizim şirketlerimiz gerçekten dünyadaki muadilleriyle mukayese edildiğinde çok ucuz. Yani bu dedim ya, oturup da kar bakıp FK bakarak hesap edilerek söylenecek bir şey değil. Bugün Amerika'ya bakıyorsun, şirket değeri bakıyorsun, 4.2 trilyon dolar. Senin ülkenin gayri safi milli hasılasının neredeyse dörde katlamış şirket var. Bir tane şirket bu ya. Evet. Ülkeyi konuşmuyoruz. Şimdi öyle büyüklükler oluşmuş ki Amerika'da, paranın önünü alamamışlar, o çok kesin yani. Deli bir para basılmış, deli bir para yaratılmış. Onun için de böyle işte şirket değerlerine abanıyorlar. Orada da bu oyun oynanıyor. Çünkü bunu yapmazlarsa, öyle kripto dünyası vesaire oluşmazsa, düşünsene o paranın işte mal hizmet oraya kaydığını, aynı Türkiye'deki gibi enflasyon olduğunu. Ne dolar kalır ne Amerika kalır. O yüzden de bu oyunu da oynamak zorundalar. Ve sürekli her gün işte haber akışı, Bloomberg'de, sizde, işte Reuters'da, orada burada, İşi canlı tutmak için. Kocaman bir oyun bu ya. Sanki sahne arkasında sürekli oynanan bir piyes, hiç bitmeyen. Bir de komik komik dediğim gibi şeyler. Yok 0.1 puan düşmüş de, yok 0.1 puan da azalmış da. Böyle bana saçma geliyor, aptalca. Oturup gülüyorum artık ben bunlara.
7: Herhalde, ne yapalım, vermeyelim mi rakamları?
8: Herhalde yok
7: bizden?
8: Senin için söylemiyorum. Şu an onu sen söylemek zorunda kalıyorsun. Bunu zaten... Aynı film endüstrisi gibi Amerika planlı ve organize yapıyor bence. Tek gerçekliği olan gelişmekte olan ülkeler. Bak biz gerçeğiz. Tek gerçekliği olan. Öbür tarafta sanal dünya yaşanıyor. Şimdi Avrupa'yı konuşuyoruz. Avrupa'da da işler biraz gerçeğe dönmeye başladı. Resesyon var. Yani durmadan bak, bütün bu işlerin gerçekten vücut bulduğu ve kötü diye niteleyeceğin tek şey var abi, istihdam. Mesela Avrupa'da o şimdi realiteye dönmeye başladı. Çok insan işsiz kalıyor.
7: Evet.
8: O ne yapar biliyor musun? Huzursuzluk yaratır. Yani aç olan ya da muhtaç olan insan sokağa da çıkar. Her şeyi de yapar. O sebeple de Avrupa'nın işi daha zor. Amerika oynadığı oyunda bu arada, hemen onu da söyleyeyim, çok başarılı bence. Borsamız genel haliyle bence trend yukarı ve devam edecek. 2 yıl evvel de aynı tahminleri yapıyorduk. 2 yıl önceki hedefleri ancak şimdi aşabildik. Mesela 14.250 hedefi vardı. O aşıldı, 15.000 üstüne de çıkıldı. Bu sene bütün araştırma gruplarının konsensüs hedefi 17.500'lerde. Bence o da gerçekleşir. Çok zor değil. Çünkü endeks olayı çok zor değil. Bugün 20 tane artık bizi izleyenler, borsayı takip edenler de biliyor. 20 tane baba hisseyle sen endeks istediği gibi yukarı al, aşağı götür, yapabilirsin bunu. Dün mesela bir gün evvel endeks aşağıdaydı ama endeksle alakası olmayan bir sürü hisse yukarıdaydı. Dün endeks yukarıdaydı, endeksle alakası olmayan bazı hisseler yukarıdaydı ama pek çoğu da aşağıdaydı gibi. Birbirinden ayrışmaya

0: Artık şu sıralar Astor ya da işte arada giriyor çıkıyor Kiler Holding, arada giriyor çıkıyor destek. Bunlar tek başına endekste muhakkak ki bir etki yaratabiliyor, büyük çıkış ve düşüşleri. Şimdilerde Sasa, geçmişte de öyleydi, hala. Tabii bunların onunu bir arada hareket ettirdiğin zaman enteresan hareketler görüyorsun. Endeksin yukarı yönlü hareketi devam edecek ama hep söylerim, endeks yukarı giderken bir sürü insan para da kazanamayabiliyor. Seçimlerimiz bize para kazandıracak. Biraz stratejik olmak gerekiyor. Yani yanlış seçim yaparsan endeks yukarı giderken para kaybediyorsun sen.
1: Evet.
0: O yüzden de seçimlere dikkat etmek lazım.
1: Peki şimdi o seçimlere nasıl dikkat edilecek? Nasıl stratejik olalım? Bu kısmı da konuşacağız Mehmet Aşçıoğlu'yla yayınımızın son kısmında. Ama şimdi bir reklam arasına gidelim efendim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada düzeltme geçeyim. 106 dolar Brent petrolün varili. Yanlışlıkla yazıldı diye tahmin ediyorum. 106 dolar onun altını çizmiş
0: O da
1: olalım.
0: az değil ki. 103'tü dün. 3 dolar yukarıdasın.
1: Evet, yani 100 dolar yazdı ama yanlışlıkla yazmışlardır efendim. 106 dolar, biz düzeltmiş olalım. Radyoda reklamlar, yayınımız sosyal medyada kesintisiz devam ediyor. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Gelmek isteyenleri bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
13: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
14: Sabah, öğle, akşam SOA.
15: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklam.
16: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
17: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
16: Bloomberg HT Radyo.
18: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Siz radyoda reklamları dinlerken biz neşeli eğlenceli konulara girdik. Strateji kısmını unutmadık efendim. Onu konuşacağız. Fakat bize eğlenceli hikayeler anlatmaya devam edecektin Mehmet. Son hikayeni anlatıyordun.
1: Kripto konuşuyorduk. Şimdi bu kripto ilk çıktığı zaman ben o zaman TEB'deyim. Pardon, çok özür dilerim. Evet, Ekonomi Bankası'ndayım. O zaman tabii IT'de arkadaşlar var, yani bilgi işlemci çocuklar. Onlar tabii her şeyi haberdarlar, biliyorlar. Dediler ki ya Bitcoin diye bir şey çıkıyor. Tamam, nasıl bir şey o? Bu yeni para olacak. Güzel. Nereden alınacak? Ya dediler, yani bu işte yazılımsal bir şey. Nasıl ya dedik. İşte gireceğiz internet sitesine, para yatıracağız, alacağız. Ne kadar? 0,25 sent. Bak, hiç unutmuyorum. 0,25. Tamam, nasıl yapıyoruz bunu? İşte anlattılar falan. Dedim ya 10 dolarlık alalım. Ya 10 dolar, her bir dolarda 4 tane var. 10 tane, 40 tane Bitcoin aldığını düşünsene. Nasıl yapacağız falan dedim. Anlattılar. Aa, bize zor geldi. Bunu nerede saklayacağız? Dediler ki sanal ortamda. 10 dolar da olsa bize çok kıymetli geldi ve biz almadık. Ha, o dönemde birileri almıştır muhakkak ama tutabilmiş midir? Hiç zannetmiyorum ben. Yani zaten belli bir fiyata kaç defa gitti geldi. Ama çıkış hikayesinin böyle içinde olmuştuk biz. Bu oradaki külfet, yani gir bir yere, yok oradan oraya para aktar falan filan. Efendim onu yok bilgisayar ortamında sakla. Onunla uğraşma külfeti bizi caydırmıştı çoğumuzu. Hatta herkesi, hepimiz yani. Kaç tane adamdık orada. Oradan sanal bir şeyin geldiği yere bak. Yok efendim blockchain'di, oydu buydu, çok güvenilirdi falan, hiç de güvenilir olmadığını işte son dönemde anladık, biraz evvel konuştuk. İran'ın varlıklarına 320 milyon dolarlık varlıklarına Amerika el koyu verdi, demek ki görünebiliyor, demek ki sen hiç müdahale etmeden birileri tak diye müdahale edip alınabiliyor, çalınabiliyor da. Güzel bir hikaye oldu Bitcoin ve devam ediyor hala.
0: FB Star demiş ki, FB Star diyeceğim efendim. Aradaki çünkü 8 mi B mi göremiyorum ben onu. Sanalarsa sattılar bu millete demiş. Gülmüş kendi kendine. Peki şimdi sanalını bırakalım da nasıl bir fırsatı? Ben şeyi merak ediyorum. Strateji konuşacaktık ya seninle. Önce mesela bir yerde fırsat var mı? Bizim bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi fırsatı yakalayabilmek için önce fırsat fırsat mı değil mi bunu anlaman gerekiyor. Yani bu kapasitenin sende olması lazım. Bu çeşit bilgiyi haiz olman lazım. Ne o bilgi mesela şu
1: Aslında o
0: dönemde?
1: bilgiyle olmuyor. Hep gelişmelerle oluyor. Bir olay, bir gelişme olduğunda onu anlayabilmek kapasiten olması gerekiyor. Yani sen çok şey bilsen ne olur? Çok bilen çok yanılırmış. Şimdi ben bir analistim, değil mi? Bu bilançolara baktığımda sadece mali analizle yürürsem, yani sadece finansal tablolarla alabileceğim, hatta boş ver, hiçbir hisseyi alamayabilirim ben. Çünkü rasyolara bakarsam öyle çok pahalı görünüyoruz. Ama ne dedim biraz evvel ben? Biz ucuzuz dedim bak. Neden? Çünkü mukayeseli. Öbür firmalara bakıyorsun, işlem gören dünyadaki, sana bakıyorsun. Abicim, Amerika'daki firmalarla bazı firmalarımızı mukayese ediyorsun. 100.000'de 1 fiyat. Sen çok ucuzsun yani. Ben diyorsun ya, yabancı gelir mi, devam eder mi? Bence yabancı politik sebeplerle gitmekle hata yaptı Türkiye'den. Belki de mutlu olmuşlardır. Çünkü dünyada para kazanmaya devam ettiler. Ama söz konusu olan Türkiye ve Türkiye'deki fırsatlarsa, bizi özellikle 2020 yılında pandemide çok ciddi terk ettiler. 2016-2020 arası %72 olan yabancı pozisyonu 62'lere düştü. 2016-20 arasında bu kadar az azalmışken pozisyon, 2020'den sonra pandemide bütün dünyada pozisyonlar alınıyorken bir tek ülkeyi terk etti yabancı fonlar, o da Türkiye'ydi. %27'ye kadar düştü pozisyonları 63'ten. Şimdi de gelebildiği yer 37, 38, yani daha fazla değil. Aynı seviyeye gitmeye kalkışsalar sende çarpan etkisi yaratırlar, onu söyleyeyim. Hem ciddi bir pozisyon alırken ciddi bir mal çekişi yaratırlar, arz daralır. Bizde ilgi bu haliyle bile devam etse, o arz daralması fiyatları hızlandırır.

0: Ve tabii bunu yaparken doğal manipülasyon etkisi oluştururlar. Ama şimdi ondan uzaklar. Neden? Yine o siyaset, o gündem devam ediyor. Fakat yine de bundan sadece 3 yıl evvelle şimdiyi mukayese etsek daha fazla ilgi var diyebiliriz. Şimdi strateji kısmına geri dönelim. Senin sorduğun şeyin cevabı aslında hadiseler ve gerçekleşmeleri nasıl yorumladığınla alakalı. Ne bileyim bak mesela Astor çıkıyordu, yükseliyordu. Hak
1: Evet.
0: ediyor yükselişini. Şimdi fiyat biraz uçuk bir hale geldi. Ama pozisyon konuşurmuş. Ne bileyim EuroPower duruyordu mesela. Aynı işi yapıyorlar. Tamam aynı büyüklükte değiller. Ama biri diğerini bana göre mantık konuşuyor. Yarısı edebilirdi. Ederdi yani. Nitekim 22 liraydı fiyatı. Gitti 62 lira oldu. İlginç. Bu arada Astor 180'den bu düşünce varken 180'den 340'a koşarken oldu bu. Yani bir tanesi neredeyse 1'e 1 prim yaparken öbürü neredeyse 1'e 3 prim yaptı. Şimdi iyi ya da çok mükemmel görünen hangisi? Astor aslında. Ama primi yapan kim o dönemde? Daha çok prim yapan. Bu iki arada iyi konuşuyoruz şu an. Öbürü oldu. Mesela mukayeseli kavramda şirketleri birbirine mukayese etmek. Al sana bir strateji. Ne bileyim telekomünikasyonda baba diyebileceğimiz iki şirket var. Türk Telekom, Turkcell. Senle yine burada bir yayında sormuşlardı, söylemiştim. Ya Türk Telekom ciddi şekilde GSM tarafını büyütüyor ve fiyatlama tekniği, taktikleriyle ilginç müşteri alıyor demiştim. İkisi de fonda olmasına rağmen. Diyecekim şimdi geliyor bilançolar, harbiden öyle oluyor. Mesela Telekom'un mali sonuçları Turkcell'e göre daha iyi görece. Ama fiyata etkisi var mı? Yok. Çünkü ilginç bir şekilde orada da yabancı pozisyonları artmıyor. Ama olsun bu hiç olmayacak diye bir şey yok. Mesela al sana bir mukayese daha. Tabii bu strateji hisse seçimlerindeki stratejinin en temeli yine benim için değişmeyecek. Başa dönüyorum. Ne dedim? Bu sonuçlara, finansal sonuçlara bakarsak ben çok zorlanıyorum dedim. Ama ben yine de finansal sonuçlara bakıyorum. Şu ana değil. Bu sene böyle yine çok zor bir yıl olacak. Çok belli. Ama biz hep geleceğe yatırım yaparız. Özellikle ciro artışı ve esas faaliyet kârı artışı içindeki firmalara bakıyorum ben. Çünkü bu dönemde belirgin esas faaliyet kârı artışı varsa bu önümüzdeki yıllara da taşınabilir. O zaman o şirketi almak gerekiyor. Ama tabii orada da bakacağımız şey şu. Bu teknik analiz o işe yarıyor bende. Fiyat nereden nereye gelmiş? Yani ne kadar makul? Zaten bu dediğim satın alınmışsa atıyorum bu süreç görülmüş 10 liralık kağıt gitmiş 60 lira olmuşsa ona da geçmiş olsun. Gidip onu almam ben. Ama 10 liralık hisse bu süreçte gitmiş 15 lira olmuş ancak piyasa kadar gitmiş hatta aşağısında kalmışsa ha o zaman onu alabilirim. İnsanların yanılgısı şu oluyor. İyi hisse tabii ki var ama iyi hisse her fiyattan alınmaz. Genelde zirveden yapışıyorlar. Sonra da hep ağlama duvarı oluyorsun sen. Sürekli tabii zorluk orada başlıyor. Zorda olan bana çok soru soruyorlar ya ben de cevap veriyorum.
1: Evet, burada da şimdi bir sürü soru var, onlara
0: Yani ne
1: bakıyorum.
0: yapsın ki adam yani soruyor ama ona diyebileceğim bir şey de yok. Ya kardeşim sen bunu zaten yanlış bir fiyattan, yanlış bir seviyeden almışsın diyemiyorsun. Bu pandemi dönemi ilginçti. Ben bakardım o zaman yayınların altındaki yorumlara. Şimdi çok bakmıyorum. Mesela atıyorum Kontrolmatik 300 küsür liraydı ya arkadaş diyordum tamam çok iyi şirket çok güzel şirket de ben bunu bu fiyattan almam. Baksanıza FK'sına diyordum. Ya bu daha ne kadar bu kârı büyütebilir ki büyütemeyeceğine göre bu pahalı diyordum. İşte yazıyorlardı aynı Sasa'nın patronuna dedikleri gibi sen işte bilmiyor musun falan filan. Bölündü ise düşmüştü. Dedim ki ya bak yarı fiyatına düşmüş neredeyse. Bir zamanlar işte yaptığımız yorum bakın işte burada çalışmış dedim. Bu sefer altına şunu yazlar. O bedelsiz bölündü bilmiyor musun? Yani insanlar öyle bir haberler ki bölünme sonrası öyle olduğunu zannediyorlar. Halbuki bölünme sonrası fiyat 110 lira olmuş. 110'dan gelmiş hisse bu yorumu yaparken 42 liraya. Onun düştüğünün bile farkında değil. Adam bu hisseyi almış. Onun gerçekten düştüğünün farkında değil. Ha, burada şu devreye giriyor. Biraz olsun öğrenmek gerekiyor. Yani bir şey satın alıyorsun, risk alıyorsun. Biraz da

0: bu trikleri, bu detayları bilmek gerekiyor. Hisse yatırımcısı olmuş, detaylardan bir haber. Yani hala %10'luk yukarı marj, %10'luk aşağı marj, onun hangi fiyattan hesap edileceğini, kapanış seansının ne olduğunu bilmeden yatırımı yaptığını zannedenler var. Ben öyle yatırımcılara diyorum ki boş verin hisseyle uğraşmayı. Ne yapacaksın? Ne seçmeye uğraşıyorsun? Git fon al. Hala da aynı şeyi söylerim. Ya da hiç mesela hisseyle uğraşmak istemiyor musun? Biraz öyle endeks yorumu yaptım. Ne dedim? Abi zaten hep yukarı. Öyle yani. O kadar kolay ki onu tahmin etmek. Git endeksi satın al. Düşüşlerinde endeks kontrat olarak işlem görüyor. Ne kadar paran kontrat satın alıyorsa, ki bir kısmını da tamamlama için kenarda tutmak lazım. Bu şu demek, 100 liralık endeks satın alacaksam en az 30 lirayı kenarda tutayım ki 70 liralık alayım. Ani düşüşlerde tamamlama çağrısı diye bir şey var. Teminat tamamlaman gerekiyor çünkü orada leverage, yani kaldıraç var. Hiç değilse pozisyonumu batırmayayım. Bunu yaparsan yine para kazanırsın. Bir sürü alternatifin var. Ama dedim ya, benim stratejimde birinci husus faaliyetler. Ben şu sıralar en çok esas faaliyet karına bakıyorum. Bu dönem öyle bir dönem. Çünkü dipte çıkan kar maalesef ödenen faiz sebebiyle çok bir anlam ifade etmiyor. Şirketler çalışıyor. Kredi de çoğu olduğu için faize kurban ediyorlar. Ama para kazananı o esas faaliyet karında görebilirsiniz.
1: Aşk patatesi kendi stratejisini paylaşmak istemiş. Onun stratejisi ne biliyor musun hisse seçerken?
0: Neymiş? Diyor aşık ki, olmak mı?
1: Hayır. Adı aşk patatesi de aşık olmak değil de buna yakın bir şey, yine böyle sevgiyle ilgili bir şey bulmuş. Diyor ki çalışanları mutluysa diyor alırım. Mutsuzsa almam. Çalışanı mutsuz olan bir şirket ne kadar büyüyebilir ki demiş.
0: Öyle olmuyor ama ya. Yani
1: olmadığını da biliyoruz
0: şimdi,
1: tabii.
0: Şimdi benim gibi hayatım boyunca polyanacılık oynadıysan şöyle oluyor arkadaşlar, mutlu görünüyorsun. Benim çalışıp da mutsuz olduğum 15 yıl çalıştığım banka, işte adını söyledim, TEB yani. 15 sene her şeyimi verdim. Kurumu hep ilk 5'te tuttum bak. Hiç istisnasız. Oradaki çalışanlar bilir. Ya ben ayrıldım. Sadece bir sene sonra bir baktım 26. sıra mı 21. sırada mı neydiler. Sonra 19, 18 derken şimdi oralarda bir yerlerdeler. Bu istatistiğe bakabilirsiniz. 2005'ten 2019'a biz hep ilk 5'teydik. Şimdi çalışıyorsun, dinliyorsun. Mutlu bazen görünmeye uğraşıyorsun. Mutlu falan değilsin yani, yalan. O gördüğünüz şey bazen şey olabiliyor yani, bir piyesten ibaret olabiliyor. Mutlak mutluluk diye bir şey yok, bir kere onu söyleyeyim. Ama çalışanlarını düşünen firmalar var. Tamam, bu kesin. Ama bunu tespit etmen çok zor. Sen dışarıdan bunu göremezsin. Bu borsada yatırım karinesi olamaz yani. Eğer neydi? Mutlu patates miydi?
1: Aşk patates.
0: Aşk patatesi böyle düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Sen de bir çalışansan bunu biliyorsundur muhakkak. O öyle olmuyor yani. Bir de çalışana hep bahane var. Onun için de mutlak mutluluk yok. Şirket çok iyi olur. Ama çalışan huysuz olur. Böyle şeyler de oluyor. Çalışanların yarısından fazlası huysuzsa sen de yine öyle bir hava da yaratabilir. Bunun tespiti diye bir şey mümkün değil yani. Öyle bir hayat da yok. O sebeple de ben buna katılmıyorum ya, katılamayacağım.
1: Evet, şeyde efendim aldatmasın sizi işte. Ay sosyal medyada öyle geziyorlar, böyle tozuyorlar, evet,
0: kocaman,
1: onu yiyorlar,
0: kocaman
1: bunu içiyorlar.
0: Reklamı, evet. Tabii
1: yani hiç aldanmayın efendim onlara. Peki şimdi burada başka bir yorum daha vardı. Şişe camı sormuşlardı yanılmıyorsam. Şişe camla ilgili bir yorum vardı. Göreyim de onu bir. Çok gitmiş herhalde. Göremiyorum. Ha, şişe cam bedava mesela demiş. Şirket değeri olarak. Ama hissenin gideceğine inanmayınca ucuz diye almanın anlamı var mı diye sormuş Güran Bey.
0: Şimdi orada sabır gerekiyor. Hadi faktörlerden bir tanesi daha. Stratejini doğru şirkette, iyi şirkette diyelim, sabır üzerine kurman lazım. Mesela daha önce 50 liradan 2 yıl evvel almış olan insan ağlıyorken 33 liraya düşmüştü. Oradan alan şimdi sınırlı bir mutluluk yaşıyor ama belli ki burada yönetim değiştikten sonra trend de değişti. Tamam, yardırmıyor kâra baktığın zaman, yağdırmıyor da, ciro büyüyor bir şekilde ama karlılık aynı oranda değil çünkü maliyetler de artıyor ya. Ama orada bir şeyler değişmeye başladı benim gördüğüm. Yönetim değişikliğiyle bu oldu. Trend de değişmeye başladı. Şimdi 50 lira gelmiş bu fiyat. Belli ki uptrend'e geri döndü. Burada kalmaz bence. Mesela doğru bir tespit yapmış. Çok çok ucuz. Bunu sadece elde ettiği karla ya da ortamdaki maliyetlerle hesap edemezsin. O bir def. Yani dünyada sanıyorum 4 numara yani yaptığı işte. Kaç tane şirketimiz var ki böyle? Türk Hava Yolları hariç. Düşün yani. O sebeple de orada bence trend değişti. Sabreden muhakkak ki para kazanır ama bunlar sermayesi çok büyük şirketler. Onun için de fiyatı büyütmeler öyle çok kolay olmuyor. Bir tane rahmetli şey var, rahmetli olmuş dedemiz vardı. O doğru söylüyordu. Küçük şirket eğer batmayacaksa kendini büyütür. Küçükten kastettiği onun sermayenin küçüklüğü, halka açıklığın küçüklüğüydü. Bu strateji Türkiye'de değil, dünyada da böyledir. Yani blue chip dediğimiz şirketler her zaman küçük sermayeli şirket gibi algılansa da öyle değil. Yaptığı iş ve faaliyetleri konusunda işini büyütmeye, işini korumaya aday şirketler. Belli bir büyüklüğe de haiz. Şimdi Şecan bu açıdan, bu haliyle bakıldığında böyle nitelenebilir. Bundan sonra yaklaşık bence yönetim değiştikten sonraki süreçte başladı. 3 ay evvel bu trend değişmeye başladı. Hala da devam ediyor. Her fiyatı yukarı aldığında fiyat artık eskisi gibi geri gelmiyor. Geri çekilmelerinde ben sağlam hisse arıyorum diyen için çok da risk ihtiva etmiyor. Makul kazanç kovalıyorsanız olabilir ama ben parayı 2'ye, 3'e, 5'e katlayacağım bu kısa vadede olsun. Şecam gibi hisselerde o öyle olmaz. Hadi ince olma. Biri sormuş bana. Abi Aselsan gibi olur mu? Bak tesadüf şimdi sana burada sordular. Dün sormuş.
1: Burada önümde biliyor musun?
0: Olmaz abi. Bir de Elma Armut yani teknoloji firması bir tanesi.
1: Evet,
0: öbür tarafta
1: soru.
0: Sen reel üretimde baktığın zaman cam üretimi, cama dayalı üretim yapan bir firmasın. Evet dünyanın en büyüğüsün ama ürettiğin şey farklı, kar marjları farklı, ucu açıklık var, ucu kapalılık var. Yani aynı şey değil. Yani birini biriyle mukayese ederken biraz mantıklı düşünmek lazım.
1: Peki. O zaman devam ediyorum burada. Fon tarafı, peki fon tarafında kalayım mı diye bir soru var.
0: Yani hangi fon olduğu önemli. Hangi fon derken kimin fonu değil bak. Ne tip fon taşıyorsun, neyi amaçlıyorsun?
1: Yok,
0: bir
1: burada
0: sürü
1: kastettiği
0: fon var.
1: Şey yani
0: hisse fonlar. Tabii
1: şey söyledin ya, ona bakarsan endeks üzerinden de ilerleyebilirsin. Çünkü gideceği nihayetinde
0: kalsın
1: belli dedin.
0: Kalsın bence yani kalsın. Kalmak gerekiyor. Şöyle en büyük korku ve endişe şu, o korkuyu 3 yıldır sürekli pompalıyorlar. Hep işte kur şöyle artacak, böyle olacak farkındaysan. Hep bu korku pompalanıyor çünkü hep rezerv rakamlarıyla ilgileniyor. Yanıldıkları şey şu, o korku nasıl pompalandı burada? Biz o büyük hareketi nerede gördük? Senin Merkez Bankası rezervin eksiye döndüğü zaman. Tabii ki bir de kur korumalı mevduata seni götüren süreç yaşandığı zaman o süreci hatırlayalım. Bir taraftan enflasyon var ülkede, öbür taraftan faiz inanılmaz aşağıda. Türk lirasının reel getirisi dediğin şey reel zarar. Yani faiz var ortamda %12-13 mevduat faiz. Hatta 9-9,5. Enflasyon var ortamda %17-18. Sen zaten net net %7-8 zarar yazıyorsun. Ne yabancı gelip senin TL'ne yatırım yapıyor ne de içerideki vatandaş. Ne yapacağım ya diyor TL'de durup sürekli olarak döviz ve döviz bazlı yatırım peşinde koşuyor. Herhalde en fazla dolarize olduğumuz dönem o zamandı varlıkların. Sonra süreç bir anda değişti. Muazzam bir kur artışı 2016 ile şu an arasında sadece 3 liradan dolar gibi aslında dünyada dolar endeksi düşerken pek çok paranın onun karşısında değerlendiği bir para birimi karşısında bizim paramız 15 kat eridi. Şu an 45 liranın üstündesin sen. Hal böyle olunca da tabii burada insanlar hep endişe içinde. Yine böyle bir şey olur mu? Ama bakın anlattığım para politikası değişti. Ya bu ülkede 3 yıldır bu para politikası yine değişir moduyla hareket eden insanlar var. Yani nasıl olsa yine faiz aşağı gelir. Gelemedi bir türlü. Ama bu gelir piyasanın normal koşullarıyla değil. Nasıl olsa getirilir modu bu söylediğim. Ama öyle olmadı çünkü gerçekten reel manada şu an para politikası çalışıyor olması gerektiği gibi. Enflasyon hedeflemesi yanlış değil doğru ama bir türlü enflasyonu düşüremiyoruz. Çünkü var olan durumda enflasyon neyse ona göre para politikası.

0: olmak zorunda. Bir ülkenin parası o ülke için kıymetli olmak zorunda. Evet, 3 yıldır paramız daha değerli görünüyor. Çünkü
1: Evet.
0: baktığın zaman ortamda yine devalüasyon var.
1: Evet.
0: Ama devalüasyon yani paranın değer artış hızından, değer kayıp hızından daha fazla bir faiz var ortamda. Yani reel faiz ortamı var. Ve bu da hep endişeler getiriyor. Ama unutmayalım, faiz geçmişteki gibi değil. Şu anda enflasyonla mukayese edilebilecek bir faiz politikası, sıkı para duruşu var. O ne kadar devam eder, ne olur ne biter. Şu an Merkez Bankası'nın bugün sabah da konuştuğumuz açıklamaları baki. Biz sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz vurgusu var. Bu durumda para politikası bu haliyle devam ediyorken kur kaybı, pardon, tek Türk lirasının değer kaybı evet devam eder ama yine belli seviyelerde olur bir müddet daha.
1: Peki Yasemin, ne kadar vaktimiz var? Ona göre ya kapanışımızı yapacağız. Tamam, peki öyleyse. Öyleyse gidiyoruz yavaştan. Gitmeden önce 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdiden mesajımızı alalım, öyle gidelim. Sonrasında efendim işbaşı çarşamba günü dönmüş olacak. Nasıl paylaşmak istersin, hislerini dinleyelim senden.
0: Ya büyük önder bize bu ülkeyi emanet ederken pek çok geride anlamlı şey de bırakmış. Gençlik içinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bunlardan biri. Ben hala çok gencim diyormuşum. Tabii yaş
1: Genç ruh.
0: şey diyorlar,
1: Ruh da
0: yaş
1: olur
0: sadece bir rakam.
1: galiba.
0: Kendini genç hissediyorsan gençsin. Tabii ki öyle değil. Dün squash oynadım. Şimdi her tarafım ağrıyor çok fena. Bir zamanlar ağrımıyordu. Topuğumdan başıma kadar her tarafım ağrıyor. Tabii ki benim ülkem için dileğim ilelebet hep baktığın zaman ileride ve hep bağımsız olması ve tabii ki yine bizim gelecekte çocuklarımız bu bayrağı devraldığında onlar da kendi çocuklarına taşıyabilsin dileğindeyim ben. Hep söylerim, misak-ı milli sınırlarını koruduğumuz sürece biz hep bağımsız ve payidar bir ülke olacağız. Zenginliği konuşmuyorum. Şimdi oturduk ekonomi konuştuk. En büyük zenginlik senin vatanının olması. İşte görmüyor musunuz? Biraz evvel söyledik. Kolayı ezmek, kolayı yapmak, zayıfı ezmek çok kolay.
1: Evet.
0: Ve bunu yapıyorlar baktığınız zaman dünyada hakim ülkeler. Onun için de hep güçlü kalmak gerekiyor. Buna ilişkin Ulu Önder'in pek çok baktığınız zaman sözü var dikkate alınacak ve alınması gereken. Şükür ki ülkemiz payidar bir ülke hala öyleyiz ve inşallah hep de öyle kalacağız.
1: Amin.
0: Ben inşallah daha nice 23 Nisanlara, nice 29 Ekimlere, nice 19 Mayıslara erişmek istiyorum. İnşallah Allah bu duamı da kabul eder. Çok
1: Amin.
0: güzel bir bayram ve yaza da giriyoruz. İnşallah ülkemiz daim olsun. Bütün gençlerimizin, bütün ulusumun bayramı kutlu ve mutlu olsun.
1: Evet, kutlayalım efendim biz de Mehmet Aşçıoğlu'na teşekkür ederek. Şimdiden kutladık bayramınızı.
0: Bir bayram daha var ama onu da kutlayalım. Kurban
1: 29
0: Bayramı
1: Mayıs.
0: geliyor bir de. Çünkü orada seninle yayın yapamayız.
1: Evet.
0: Ben çünkü şimdi bu iki arayı birleştirip Çanakkale'ye kaçarım. Bu arada Kurban Bayramınızı da canı gönülden en içten duygularımla kutluyorum. Huzurlu bir bayram ailelerinizle beraber huzurlu bir tatil diliyorum.
1: Evet, amin diyelim biz de. Gidelim şimdiden. Ben de 29 Mayıs kutlayacaksın zannettim ama o 29 Mayıs ne zaman denk gelecek? 29 Mayıs'ta bayramda değil
0: Bayram
1: miyiz?
0: olacak.
1: Ha, o zaman 29'da Mayıs'ı da kutla.
0: Bir sürüsü bir araya
1: İstanbul'u da
0: geldi.
1: kutla.
0: Evet.
1: Fatih Sultan Mehmet Han. Onun da ruhu şad olsun
0: Evet,
1: diyelim.
0: onun da ruhu şad olsun.
1: Evet, Atatürk'ümüzle, tüm gazilerimizle, şehitlerimizle. Eğer ki bu cennet vatanda böyle bir cehennemin ortasında hala her şeye rağmen bir şekilde başımız dik duruyorsak efendim, onlara borçluyuz. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun diyoruz. Gidiyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz

0: Her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net,
6: Sigortam.net. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
7: sizin. Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: İnancıyla kılçık koca.

0: SOA. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
11: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. Probio Kids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Probio Kids, Menarini'den.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
15: Büyük rahatlık PTR.
16: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
17: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
18: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
19: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
20: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
21: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih, günaydın diyelim sana.
2: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
1: Önemli, çok fazla detay var üzerine konuşmayı gerektiren. İlk etapta aslında tabii dünkü enflasyon raporu toplantısı ve bunun çıktıları var. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkileri nasıl dizayn edileceğini belki de belirleyecek toplantı olarak bakılabilirdi. Trump-Xi Jinping görüşmesine bunlar var. Öte yandan yine bir yandan savaşın bitimine dönük beklentilerin ne kadar uzun vadeye doğru yayılacağı konusu var. Bütün bunlar piyasa üzerindeki baskıyı gerginliği bir miktar daha artırmaya devam ediyor. Diğer tarafıyla da baktığımızda piyasa bu dengelerin içerisinde kendisi özellikle bir yandan Fed'in yeni başkanının gelişini, öbür taraftan para politikalarındaki farklılaşmayı, işte İngiltere'de bir başbakanlık değişimi olacak mı bunu, jeopolitik gerilimlerin gelişen ülkeler üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. Diğer taraftan yine özellikle Senato Bankacılık Komitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kripto varlıklarla ilgili düzenlemesinin geçmiş olması da önemli haberlerden bir tanesi. CFTC tarafından işletimi, SEC tarafından da gözetimi gerçekleştirilecek bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bütün bunlar piyasa açısından önemli, önümüzdeki dönemde tartışılacak konular olarak karşımıza çıkıyor. Fakat en önemlisi elbette bizim içeride enflasyon raporu toplantısının çıktıları. Bunların üzerine konuşarak başlamakta fayda var zannediyorum. Merkez Bankası'ndan çeşitli beklentiler vardı. Aslında orada genel anlamıyla soru işareti yaratan belli başlıklar söz konusuydu. Revizyon olacak olmayacak tartışmasının da ötesinde Merkez Bankası piyasayla ne kadar yakınsıyan bir dil içerisinde olacak, bu merak ediliyordu. Merkez Bankası diyor ki biz ara hedefi zorunlu olmadığı müddetçe değiştirmeyecektik ama artık zorunlu oldu. Dolayısıyla ara hedef 24'de revize edilmiş oluyor. Dolayısıyla elimizdeki önemli fonksiyonlardan bir tanesi bu. Diğer taraf yine tahminlerde biz bir bant aralığı kullanıyorduk. Bu ortam o bant aralığını kullanmaya da çok müsaade etmiyor. Dolayısıyla biz biraz daha hedef, nokta hedeflerle betimlemeli olarak gidecek bir senaryo çerçevesi çizmeyi daha uygun bulduk dedi Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada tahminde 26 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan yine eğer önümüzdeki dönem açısından biraz daha farklılaşma, biraz daha savaşın ve etkilerin uzun süreceği anlaşılırsa tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edildi. Faiz artırımda dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edildi. Özellikle koridorun üst bandından çok uzun süre fonlamayı doğru bulmadıklarını, eğer bir aşamadan sonra gerekli olacaksa o zaman politika faiziyle aksiyon almayı daha olumlu ve doğru bulacaklarını anlıyoruz Merkez Bankası'nın. Ancak özellikle şu an itibariyle bulunduğu noktadan çok da şikayetçi değil gibi görünüyor Merkez Bankası. Hani bulunduğu hem likidite koşullarının hem de benzer şekilde faiz seviyesinin mevcut koşulları yönetmekte çok problem üretmediği kanaatinde. Ama eğer işler uzayacak ve beklentiler daha da kötüleşecek olursa bir politika aksiyonu da söz konusu olabilir gibi görünüyor. Koridorun üstünü daha da açık, daha asimetrik bir yapıya geçme konusuna sıcak bakmadıklarını da anlıyoruz. Aslında toplantının içerisinde gıda ve özellikle petrol fiyatları, enerji maliyetleri üzerinden gelen baskının kendi beklentilerini de piyasanın beklentilerini de aşan enflasyonun gerekçesi olduğunu aktardı Merkez Bankası. Önümüzdeki yine sürece ilişkin olarak da özellikle çıktı açığı ekonomideki yavaşlamayla birlikte bir parça daha enflasyon üzerinde aşağı çekici etki üretebilir. Kira ve konut tarafı, kira konut ve eğitim tarafları piyasa açısından önemli unsurlar. Özellikle hizmet enflasyonunun aşağı gelmesi yılın özellikle de ikinci yarısında biraz daha lehte çalışabilir. Bunların bizi getirebileceği yere de bakarak biz nokta tahmini %26 seviyesine koyduk diyor Merkez Bankası. Dolayısıyla 60.9 dolardan 89.4 dolara çıkmış olan da bir ham petrol tahmini oldu. Ne dersin Merkez Bankası'nın dili ve söylem şekli için?
2: Şimdi sen gündemi anlatırken o yoğunluğu ben de bir düşündüm. O kadar çok konu var ki gerçekten. Şimdi hani enflasyonla başladın. Şimdi enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerde Merkez Bankası ile kamuoyu arasındaki o iletişimi sağlayan en önemli enstrümanlardan birisi aslında enflasyon raporu. Yılda 4 kez açıklıyoruz ve o rapor ile Merkez Bankası enflasyonun nereye gittiğini, ne gibi risklerle karşı karşıya kalabileceğini ya da kendisinin ne adım atabileceği konusunda sinyaller veriyor. Bu açıdan çok önemli. Önce bunu altını çizelim. İkincisi, yani çok zor bir dönemden geçiyoruz merkez bankacılar açısından. Çünkü savaşın getirmiş oldukları ve aynı zamanda belirsizlikleri çok çok fazla. Bak, sadece biz de konuşmuyoruz. İşte son bir iki hafta içerisinde küresel anlamda major merkez bankalarının tamamı savaşın sebebiyet vermiş olduğu enflasyonist riskleri ve bunlara karşı ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. O yüzden hani genel bir problemle karşı karşıyayız. Fakat dizi özgü bir durum var açıl. Onu lütfen atlamayalım. Biz zaten savaş olmasa bile enflasyonla mücadelede sıkıntı yaşıyorduk. Yani bak, savaş 28 Şubat'ta başladı. Bizim Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına baktığımız zaman epeyce bir yüksekteydi yani. Ve bunun da temelinde evet, geçmişte hizmet sektörü, gıdadan bahsediyorduk, kiradan bahsediyorduk ama gıda hep bu noktadaydı. O yüzden şöyle tanımlayayım. Bizim zaten ağır aksak ilerleyen enflasyonla mücadele programımız ne yazık ki savaş ile beraber büyük bir darbe yemiş oldu ve bu darbenin nereye gideceğini şu an kestirmeye çalışıyoruz. İşte sen de zikrettin. Merkez Bankası orta vadeli hani o hedef, yani daha sonra ara hedefi %16'dan %24'e çekti. Tahminini artık aralık vermeyeceğim dedi. Haklı. Yani bu kadar belirsizlik olmuş olduğu bir ortamda böyle geniş bir aralık vermenin bence çok bir anlamı söz konusu değil. Sene sonu tahmini ise %18'di bir önceki orta nokta. Şu an %26'ya getirdi. Valla benim düşündüğüme göre biraz daha yukarı getirdi. Yani ben açıkçası hani Merkez Bankası'nın bu kadar yukarı getirebileceğini pek düşünmüyordum. O yüzden piyasa arasındaki fark olarak bence biraz daralttı. Bu arada piyasa nerede? Ben 29'dayım sene sonu. Piyasa 30 civarı bir yerde. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ama yani ben artık bundan sonra hani para politikası nereye evrileceği ayrı bir tartışma konusu ama savaş bitmeden herhalde bu arada savaş bitmeden derken de hani ablukanın kalkmamasından bahsediyorum. Dün IMF bir açıklama yaptı. Gidişat bizim kötü senaryo düzleminde ilerliyor dedi. Çünkü bu ablukanın olması küresel tedarik zincirlerinde büyük bir kırılmayı beraberine getirmeye başladı. Yani şu haberleri çok sık duymaya başladık. Mesela Japonya'da otomotivcilerin 72 günlük kauçuk ve plastik stoğu kaldı. Ya da Avrupa'daki havayolu şirketlerinin işte 3 aylık stoğu kaldı gibi haberleri duymaya başlıyoruz. Şöyle bir ortamda yani merkez bankacının bence yapacağı çok çok fazla bir şey yok. Çünkü sizin kontrolünüz dışında olan, arz yönlü problemi olan bir taraftan gelen enflasyon baskılarını aslında gidermeniz mümkün değil. Sadece sizin yapmanız gereken hikaye şu: o enflasyonist baskıların fiyatlama davranışına geçişkenliğini sınırlamanız lazım. O da talep üzerinden gidiyor. Şimdi bu noktada Merkez Bankası'nın yani söylemi şu: talep koşulları belli ölçüde dezenflasyonist diyor ama ben Türkiye'de de şöyle bir noktadayım açıl. Şimdi biliyorsun bu enflasyon tahminlerine ilişkin yapılan analizlerdeki en önemli nokta çıktı açı. Yani çıktı açı ne demek? Yani bir ekonominin potansiyel üretimi ile mevcut üretim arasındaki fark. Şimdi bakın, son 2 yıla dönün bakın Merkez Bankası'na. Bununla ilgili sürekli bir sıkıntı var. O da şu, genel olarak anlatmaya çalışayım. Bizim resmi istatistiklerimiz Türkiye'nin büyümesini ve talebini ölçmekte ne yazık ki muktedir değil. O yüzden de oradan gelen yanlış sinyalde Merkez Bankası'nın doğru karar almamayı itiyor. Neyse, bütün olarak bir yorumlamaya çalışayım. Yani dün piyasa çok bir tepki göstermedi. Çünkü piyasa hani yani çok büyük bir beklenti içerisinde değildi. Sadece enflasyon tahmin ve hedeflerinin realistik bir noktada olup olmayacağına bakıyordu. Bence belli ölçüde realistik bir ortama geldiği gibi görünüyor. Fakat bundan sonraki süreç için belirsizlikler çok çok fazla. Yani Merkez Bankamız evet her türlü opsiyon masada diyor ama şeyi de unutmayalım. Yani Türkiye'nin seçim satına yaklaşıyor olması Merkez Bankası'nın faiz artırma opsiyonunu siyaseten hani alet çantası dışına çıkarabilir. O opsiyonu mutlaka dikkat alıyor olmamız lazım. O yüzden başka opsiyonlar düşünmek lazım. Benim önerim, son dönemde sıklıkla bunu dile getiriyorum, eğer bir faiz artışı gerekiyorsa ben bunun yani stopaj oranlarının indirimi şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada eminim hani Maliye Bakanlığı gelir kaybı diyecek ama unutmayalım, Türkiye'nin en çok borçlanan kurumu bizzat Maliye. O yüzden faiz artışının hazinenin borçlanma maliyetini yukarı çektiğini unutmuyor olmamız lazım. O yüzden bu alet çantasındaki enstrümanları genişleterek bu yüksek belirsizlik ortamına karşı mücadele ediyor olmak bence en doğru strateji olur.
1: Peki şimdi stopaj diyorsun ama mesela stopaj kısmı normal koşullar altında hani dövizleşme yönünde bir risk olsa belki orada daha fazla devreye girebilir ama şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla özellikle hani halkın döviz talebinde böyle bir canlılık ya da canlanma söz konusu olmadığı için bu tarafta çok belirleyici bir etken olduğu düşünülmüyor diye anlıyorum ben para politikası çerçevesi içerisinde. Bunun haricinde elbette ekonomideki yavaşlamaya dönük işte mesela dünkü raporların içerisinde de vardı. Gelen verilerde zaten daha net olarak anlayabiliyoruz. Firmaların talebe dönük algısı nispeten daha aşağı doğru kaymaya başlamış gibi görünüyor. Yani aslında beklentiler önümüzdeki döneme ilişkin bayağı ciddi bir hani hem iç piyasa hem dış piyasa temelli olarak bozulma gösterir niteliğe doğru evrildi. O nedenle aslında yüksek kalmaya devam eden enflasyon beklentilerini bir noktaya çıpalamak ve zora düşmekte olan özellikle bilanço resesyonu riskine doğru gitmeye başlamış bir reel sektörü rahatlatmak arasında biraz sıkışmış bir tablo gözlemliyoruz. Hani burada özellikle firmalar bacağı zannediyorum para politikası çerçevesinden biraz daha ayrıştırılarak dikkate alınması gereken bir kimliğe, hüviyete büründü gibi görünüyor. Ne dersin?
2: Ya ben de aynen bunu kastettim açım. Yani siz söylem olarak gerekirse faiz arttırırım derseniz eğer, o reel sektör açısından gelecekte bir faiz artırım ihtimalini gündeme getirir. Bankacılık sektörü açısından da Merkez Bankası gerekirse faiz artırır şeklinde beklenti yaratır. Bu da kredi faizleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratır. Ya benim kastettiğim bugünün durumu değil, ileride şartlar gerektirdiği durumda stopajı kullanmak. Yani ben çok da şunu söyleyeyim açık. Ya ben Merkez Bankası'nı sadece bizim için değil, dünya için de geçerli. Çünkü bakın bu yaşamış olduğumuz şok, dışsal şok bir stagflasyonist baskı getiriyor ama bu stagflasyonist baskı bundan galiba 3 hafta önce ECB Başkanı Lagarde dedi ki bunu 70'le karşılaştırmayın dedi. Ya karıştırmayın dedi. Çünkü temel fark ne biliyor musun? 1970'li yıllarda dünya borçlu değildi. Şu an dünya inanılmaz borçlu. O yüzden 1970'lerin sonunda monetarist iktisat akımının gelişmesiyle beraber Volcker faizleri hızla yükseltmişti. Bunda bir beis yaşanmamıştı ki unutmayalım 80'lerde, EM'lerde büyük kriz yaşanmıştı. Bugün dünya öyle bir borçlu ki öyle faiz artırma ihtimali söz konusu değil. O yüzden senin dediğine şuradan katılıyorum. Yani Merkez Bankası'nın gelecekteki hani alet çantasındaki o araçların sayısını çoğaltması ve burada elini kısıtlamaması lazım. Başka bir şey daha buraya ekleyeyim. Şimdi Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri kullanıyor. Ben bu tedbirlerin bir kısmının oldukça başarılı olduğu kanaatindeyim. Özellikle bu hani bankaların mevduatlarının TL payı %60'ın üzerinde olma hikayesi. Senin de az önce bahsettiğin bu yurt içi yerleşiklerin dolarizasyona gitmemesinin sebeplerinden birisi. Bir diğer sebep de şunun altını çizeyim. Ben bir analiz yaptım. Yani analizde şuna baktım. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının o parite etkisinden arındırılmış halinde. Sonra 3 senede kümülatif baktım. Ne zaman bizim vatandaş ya da şirketler döviz almış? 3 yerde döviz almış. Birincisi 2023 yazı. Hani Mehmet Bey ve ekibi geldiği zaman kuru bir bırakmıştı hatırlarsanız. Dolar TL 20'den 27'ye gelmişti. Bir orada döviz almışlar. İkincisi yerel seçimde döviz almışlar. Üçüncüsü ise İmamoğlu gözaltısında döviz almışlar. O yüzden aslında bizim yurt içi yerleşiklerin sanki iç siyasi gelişmelere karşı hassasiyeti dışarıdan daha fazla. O yüzden belki ileride konuşuruz. Hani bu CHP butlan meselesi gibi konularda. O yüzden bu risk var o noktada. Yani bugün evet almıyorlar ama var. Benim merkeze bu reel sektörle ilgili tavsiyem şu. Hani ben şu konuda biraz ayrışıyorum. Çünkü biz kredi koşulları kıt ve pahalı diye dile getiriyoruz ama hem Sayın Bakan hem Sayın Merkez Bankası Başkanımız da hayır kredi büyümesi kuvvetli diyor ve ortaya rakam koyuyorlar. Mesele kredi büyümesinin niceliği değil niteliği. Bak rakamları anlatmaya çalışayım. Şu an yıllık kredi büyümesi kabaca %30'larda bir yerde gidiyor. Fakat tüketici kredilerde bu rakam 40'larda, ticari kredilerde bu rakam 27-28'lerde. Ticari kendi içinde ikiye böldüğümüz zaman KOBİ'de büyüme hızı %60-70'lerde, diğer ticarilerde ise sıfıra yakın bir yerde. Şimdi şu argüman dile getirebilir, diğer ticariler yani large corporate'lar, büyük işletmeler bunlar kredi talep etmiyorlar denebilir ama ya %50'den kredi almanın hiçbir manası yok ki, o yüzden etmiyorlar. Ve OECD'nin rakamlarına göre Türkiye'de KOBİ'nin verimliliği tüm OECD ülkelerine göre en düşük seviyede. O yüzden biz KOBİ ya da tüketici kredilerini büyüterek daha verimsiz alanlarda kredi genişlemesine gitmek yerine daha orta büyük ölçekli ticarilerde kredi büyümesi bir miktar öncelik tanıyıp oralardan bir verimlilik, bir üretim çıktısı sağlamamız lazım. Yani bunların hepsini konuşuyor olmamız lazım. Aksi takdirde yani daha önce yaptığımız şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı bir sonuç ummak. Bak önüme bir not almışım açın. 2024 yılı sonundaki enflasyon raporunda 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı %6 ile 18, orta noktası ise %12. Üzerinden 1,5 sene geçti, geldiğimiz noktayı görüyorsun değil mi? Farklı şeyler yapıyor olmamız lazım.
1: Tabii ki işte bu şoklar, endojen, egzojen şoklar gerçekten piyasa açısından beklenti aralığını bir yerden bir yere yerleştirmeyi de, bankalar açısından öngörü yapıp ona göre kredi politikası oluşturmayı da, merkez bankaları açısından tahmin etmeyi de çok farklılaştıran noktalara doğru taşıdı. Biraz önce sen saydın zaten son 3 yıl içerisindeki gerekçeleri. Şimdi buradan sonra oluruna biraz bakarak devam edelim. Merkez Bankası'nın duruşu şunu öncelikle tarif ederken kararlılığımız devam ediyor diyen, ancak önümüzdeki döneme ilişkinde hakikaten beklenti çıpalaması için belli bir noktada durmayı tercih eden Merkez Bankası dili duyduk. Sonraki toplantıda ne bekliyorsun Haziran toplantısında? Diyelim ki aynı bugünkü koşullarla girdik Haziran toplantısına. Ne beklersin Merkez Bankası'ndan?
2: Evet. Bak ben arada aslında söyledim. Dedim ki siyaseten bundan sonra faiz artırmanın çok mümkün olduğu kanaatine değilim ben. Yani o yüzden bence Merkez Bankası çok faiz artıramayacak. Fakat eğer şartlar bugünkü gibi devam ederse mevcut faizi de koruyacak diye düşünüyorum. Şunu yapmasını beklerdim. Yani Başkan Bey bunu dile getirdi. Politika faizi 37. Biz bu yılın para politikası raporunda sene başında dedik ki bizim hani fonlama aracımız bir hafta vadeli repo dedik. Şimdi orası 37, biz 2 aydır 40'tan veriyoruz. Keşke geçen toplantı yapsaydı ama ben tekrar söylüyorum. Yani siyaseten bizim artık faiz artırmamız çok ihtimal dahilinde değil diye düşünüyorum. Ve o yüzden sebeple de şöyle söyleyeyim. Haziran toplantısında şartların bugün olduğu gibi olması durumunda Merkez Bankası mevcut duruşunu ve mevcut söylemini aynen koruyacaktır ve belirsizliklere işaret edecektir. Sadece biz de bunu yaşamayacağız. Başka bir şey daha söyleyeyim. Belki oraya geçiş yaparız birazdan da. Mesela bunu FED'de yaşayacağız. Yani Amerikan Merkez Bankası'da yaşayacağız. Onlar da durmaya çalışacak ama diğer taraftan Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankaları biraz görev tanımları gereği, biraz da üslupları gereği onların faiz artırma ihtimali daha kuvvetli olabilir. Şartlar böyle devam ederse.
1: Elbette bu söylediğin kısım önemli. Biraz önce bahsettiğin hani siyasi bakış açısı ve ekonomi yönetiminin durduğu nokta arasındaki makasın uyumlu olması da önemli konulardan bir tanesi. Şimdi tahminlere bakacak olursak mesela 2027 sonu %15, 2028 sonu %9. Dolayısıyla hani seçim normal tarihinde olsa oraya bir tek haneli enflasyonla gitmek mevcut koşullar içerisinde çok mümkün olmayabilir diyor Merkez Bankası'nın enflasyon raporu bize. Şimdi buradaki önemli konu bir ödünleşme olur olmaz noktası. Yani aslında ekonomiyi gerçek anlamda soğutarak ortaya çıkabilecek bir düşen enflasyon trendi bu noktada beklentiler adına en önemli konu. Ama tabii siyaseten de başından bu yana, bu program uygulanmaya başlandığından bu yana büyümeden taviz vermeden giden bir bakış açısıyla sürdüğü için program bugün geldiğimiz noktada her iki tarafı da zorlar bir aşamaya doğru gelinmiş oldu. Şimdi buradan sonra bu ödünleşmenin neresinde olunmasını beklersin? Talep koşullarının nerede? İç piyasa koşullarının nerede, nasıl şekillenmesi söz konusu olabilir?
2: Şimdi açıl, merkez bankacılığın hani yoğurt yiyiş şekli var. Dünyada iki tane ekol olduğunu biz biliyoruz. Birisi hani Anglo-Sakson ekol, yani Fed'in liderliğini yapmış olduğu ekol. İkincisi ise kıta Avrupası, daha doğrusu Bundesbank ekolü. Şimdi tabii ben hep şöyle derim aslında, yani benim karakterimi belirleyen temel unsur geçmişte yaşadığım travmalardır. Bu kurumlar için de böyledir. O yüzden bu okullarda Fed'in yaşamış olduğu travma 1929-30 büyük dünya buhranı. O yüzden işsizliğe hassas Fed. Fakat diğer taraftan hani Almanya'nın yaşamış olduğu ise 1925 hiperenflasyon. O da enflasyona hassas. Her ikisi 2008'de Lehman sonrası durumda finansal istikrarsızlığa doğru hassas. Şimdi bizim merkez bankamız da daha çok hani Avrupa müktesebatına uyum çerçevesinde enflasyona daha hassas, finansal istikrara da hassas. büyümeye hassas olması gerekir ama sanki büyüme işsizlik tarafında hassasiyet siyasi tarafta. Şimdi o yüzden seni ödünleşme diye adlandırdığın olguda yani ben kendimi Sayın Cumhurbaşkanı yerine koyuyorum. Şöyle düşünürüm. Derim ki 2023 yılı ortasında yeni ekonomi yönetimine dedim ki işte istediğiniz kadar faizi artırabilirsiniz. Top sizde. Ama bu işi çabucak çözün ve bir sonraki seçime giderken de büyüme ve enflasyon, büyüme ve işsizlikle ilgili bir problem yaratmayın dedim. Bakın şartlar ne oldu önemli değil. Yani yeni ekonomi yönetiminin hani İmamoğlu duruşmasında işte yani gözaltısında hiçbir dahli yok. Savaşla ilgili dahli yok ama 3 sene geçti. Yani hala enflasyon %30'lu rakamlarda ve bu sorun aşağı gitmiyor. O yüzden siyaseten o kritik noktanın yaşandığı bir yerde yani bu noktada ya bir sorun yaşamak istemeyecektir ki şeyi çok iyi biliyoruz. 2024 yerel seçimlerinin yani AK Parti açısından başarısıyla sonuçlanmasının ana sebebi mesela emekli maaş artışları. O yüzden 2027'ye girerken biz maaş artışları tarafında da yani siyasi irade

0: yöntemiyle, ama büyümeyi de çok aşağı çekmeden bir noktada seçimlere gitme ihtimali kuvvetli görüyorum. Böyle bir denklem üzerine bence hazırlık yaparsak daha realistik ve daha gerçekçi olur. Bu denklemin başka bir değişken de ekleyeyim, kur tarafı. Kur tarafında da bu cetvelle çizilmiş bir eğilim vardı ya. O eğilim hafif yukarı meyillendi. Yani aylık dolar TL artış hızı %1.1, 1.2 idi. 1.6, 1.7 civarı bir yere geldi ama benim sene sonu 52 dolar TL tahminimi çok fazla bozmadı. O yüzden bu denklem, üzülerek söylüyorum, reel sektör için kötü bir denklem. Çünkü bir taraftan kıt ve işte pahalı likidite, bir taraftan talep taraflarında baskılanma, bir taraftan döviz üzerinden reel kurda bir değerlenme ve bu da döviz cinsinden kazananların getirilerinin baskılandığı, ki bilançolar geliyor. Galiba önümüzdeki haftalarda ISO 500 gelecek, 2025 yılı göreceksiniz. O yüzden şirketlerin gemisini kurtaran kaptandır misali, herkesin kendi içine odaklanıp kendi yani verimliliklerini, maliyetlerini üzerine odaklanması gereken bir dönemden geçtiğimiz kanaatindeyim. Bunun dışındaki senaryoların çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum.
1: Peki o zaman bir de şunu sorayım. Özellikle hane halkının döviz talebini enflasyon raporunun içerisinde kutu olarak da var, değerlendirme olarak da var. Buralarda pek bir hareketlilik görmedik ama özellikle tabii altın tarafına yönelim ve altın cephesinde alım tercihini biraz daha belirgin şekilde gördük. Şimdi bu altın talebi hem bizde hem de Hindistan'da iki gelişen ülke olarak diğer ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek. Hindistan son bir hafta içerisinde iki ayrı önlem alarak altın ithalatını nispeten kısıtlayan ve önümüzdeki döneme ilişkin bu bağlamda hane halkı talebini biraz daha dizginlemeyi hedefleyen adımlar attı, gerçekleştirdi. Bizim taraftaki kompozisyonu nasıl görüyorsun?
0: Evet. Şimdi bizde de biliyorsun kısıtlamalar var altın ithalatında ama ne oluyor? Öyle kısıtlar bizim gibi ülkede işe yaramıyor. O yüzden bu hafta açıklanan ödemeler dengesine baktığınız zaman net hata ve noksan kaleminde 7 milyar dolarlık bir açık var. Bak, bunun tamamı hani kayıt dışı altındır demiyorum ama siz sınırlamalar getirdiğiniz zaman sistem dışından başka başka sorunlar ortaya çıkıyor. Bak, hiç konuşmadık, cari denge. Şimdi genelde ekonomi yönetimi cari dengede cari işlemler açığına bakıyor. Ben biraz bunu değişik bakmak istiyorum. Çünkü net hata noksanın bir kısmı da cari açığı, sınıflandırılamayan ve kayıt altında alınamayan kısmı. Yani o noktada da ne yazık ki işler büyüyor gibi görünüyor. Yani valla yani yurt içi yerleşikler şuna ikna olmuş vaziyette. Bu kur bir yere gitmeyecek. O yüzden hala tercihlerini Türk lirası yana kullanıyorlar. Hani altın geleneksel bir enstrüman. O yüzden mesela bak geçen de bir şey anlatayım açıp. Bir otomotiv şirketiyle işte yemek yiyorduk. Dediler ki biz Ocak ayında aldığımız siparişlerin bir kısmı Şubat'ta iptal oldu. Neden dedim? Çünkü altın fiyatı düşünce gram bazında insanların herhalde varlıklarının hani o arabayı alabilme yetisindeki zayıflığa doğru gitmeye başladı. O yüzden altında Türkiye'nin dinamikleri çok çok farklı. Bir de bir şey var, bence dünyada birçok ülkede olmadığı kadar keskin bir şey var. Bizde de gelir dağılımındaki uçurum her geçen gün daha fazla büyüyor. O yüzden iki farklı resim ortaya çıkıyor. Üst gelir grubunda harcamanın hala devam etmiş olduğu, yani çok basit bir yemeği inanılmaz yüksek fiyata bir sürü insanın verip almış olduğu bir segment var. Yukarıda %20-30. Ama diğer tarafta ise aşağıda %60-70 de yani hani ay sonu getirmekte zorlanan kesim var. O yüzden Merkez Bankası'nın para politikası bence etkinliğini kaybediyor. Çünkü bakın, para politikası genele hitap ediyor. Halbuki bu üst ve alt kesim arasında baktığınız zaman buradan maliye de gelirler politikasına gidiyor olmanız lazım. Aksi takdirde bölüşümde yaratacağınız sorunlar az önce bahsettiğimiz siyaset anlamında ödümleşme ile ilgili olarak da problemi gündeme getirecek ve siyasi iradeye başka bir yöntem izlemek zorunda bırakacak. Yani ekonomik başarıyla seçime gitmek dışında başka alanlara gitmeyi sevk edebilir bu tablo.
1: Peki ikinci olarak da bir makro ihtiyati çerçeve var. Bu çerçevede özellikle bireysel tarafta çeşitli kredi kısıtları vesaire, bunları gözlemliyoruz. Şimdi bir yandan bu var ama öbür taraftan da Fatih, dikkate değer başka bir alan gelişiyor. Makro ihtiyati önlemler kredi piyasasında, konutta ve taşıt tarafında özellikle çok kısıtlayıcı kalınca piyasa kendi yolunu bir şekilde buluyor. İnsanlar kendi yolunu bir şekilde buluyor. Tasarruf finansmanı üzerinden bu sefer bunları gerçekleştiriyor ve burası delinmiş oluyor. Sonuç itibariyle bu tasarruf finansmanı modeli şu anda inanılmaz iş yapıyor. Bu arada çok da hakikaten insanların faydasına da işleyen bir sistem olarak dikkatle çekiyor. Çünkü erişilebilirliği neredeyse imkansız hale gelmiş birçok alanda, oraya erişme imkanı da tanıyor. Yani bir sistem eleştirisi değil söylediğim. Sadece makro ihtiyati çerçeve ve tasarruf finansmanı modelinin bunu zayıflatıcı bir boyutu olup olmadığı üzerinden değerlendirelim istiyorum.
0: Evet. Seninle Gyöder zirvesindeydik. Orada ben bu konuyu işlemeye çalışmıştım.

0: Yani erişebilirlik hikayesi. Yani Türkiye'de konut ve otomobil sahibi olmak isteyenlerde hani arzular şelale fakat para yok. O yüzden bu insanlara öyle bir model sunacaksınız ki onların konut ve otomobili erişimini sağlayacaksınız. İşte tasarruf finansman şirketleri burada yani önemli rol oynadı. Şimdi bakın tarihi tam hatırlamıyorum ama galiba bunlar artık bir finansal risk yaratıyor. Bunlara bir sermaye zorunluluğu getirdi. Ve böyle olunca galiba o şirketlerin sadece altısı ayakta kaldı. Geri kalan kapandı ama o altısı da iyi bir sermayeyle büyüyor. Yani o yüzden sen de dediğin gibi sisteme yönlü bir eleştiri getirmiyorum. Ve mevcut şirketlerin finansal istikrar anında sorun yaratmadıkları kanaatindeyim. Ancak senin dediğin gibi makro ihtiyati çerçeve. Biz bu meseleyi 2010'larda Çin'de konuştuk açıl. Çünkü Çin'in bir gölge bankacılık sistemi vardı ve gölge bankacılık sistemi otoritenin koymuş olduğu kuralların ötesinde bir genişlemeye gidiyordu. O da problem yaratıyordu. Bugün bizde de aynı durum bence orada da geçerli. Yani o yüzden Merkez Bankası'nın bankacılık sektörüne uygulamış olduğu kuralları başka taraflara uygulamaması sadece makro ihtiyati çerçeveye zarar vermiyor. Aynı zamanda ekonomik adalete de zarar veriyor. Yani banka kredi veremezken diğer şirketlerin çok rahatla kredi verebilmiş olduğu ya da kredi benzeri yapılar ortaya koyabildikleri bir noktada orada bir düzenleme olmazsa senin de zikrettiğin gibi makro ihtiyati çerçevenin iki tane bacağı sorunlarla gelinir.
1: Peki geçeyim birazcık yurt dışı gündeme çok hızlıca. Özellikle Trump-Xi Jinping görüşmesi buradan çıkan sonuçlara baktığımızda Çinliler genel olarak aslında her şey için tabii yaparız, öyle alırız, böyle yaparız, bu kadar tarımsal ürün alırız, şu kadar işte sizle mineraller konusunda anlaşmak için görüşürüz, aynı zamanda bu kadar çip konusunda sizden talebimiz var, işte siparişleriniz uçak siparişi de veririz, hani 500 diyorsunuz biz 200 veririz falan, her şeye hayır değil evet diyen ama sonunda bunları yapmayan bir yapıyla hani tırnak içinde Trump'ı ilk dönemlerinde eylemişlerdi. Şimdi de buna benzer bir eyleme var gibi duruyor. Fakat esas önemli kısım hakikaten hem tarımsal taraftaki söylem ve çıktılara baktığımızda hem de aynı zamanda özellikle Tayvan konusundaki çok net duruşu dikkate aldığımızda Trump ve yönetimi beraber gittiği CEO'lar ne kadar istediklerini aldılar ondan çok emin değilim. Bu ziyaret sonrasında ortaya çıkacak tablo hani orada bir gerilim olmaz ama daha sonraki dönemde karşılıklı olarak biraz daha el yükseltmeyi beraberine getirir mi?
0: Evet. Şimdi çok güzel tarif ettin. Ben de gülümsedim. Yani Çin işkencesi. Yani eminim Amerika'ya Çin işkencesi yapıyorlar. Tam tarzları o şekilde. Abi her şeyi yaparız dert etme. Arka tarafta bir adım atılmıyor. Bundan bir ay önce The Economist dergisinin bir kapağı vardı. Kapakta bir yani hatırlatayım bizi izleyenlere. Şöyle Trump'ın resmi böyle buzlandırılmış ama Xi net ve Napolyon Bonaparte'a atfedilen ama aslen Selahattin Eyyubi'ye ait olan bir lafı o ön plana çıkarıyor. Ve diyor ki düşmanın hata yapıyorsa müdahale etme bırak yapsın. Bence Çin'in tarzı bu yani Çin ABD'nin hata yaptığını görüyor. Onu eğiliyor ve o taraftan gitmeye çalışıyor. Şimdi tabii önümüzdeki dönem ben şöyle bir analiz yapıyorum. Biraz radikal gelebilir ama yani böyle okumaya çalışıyorum. Şimdi dünyanın bir kez iki tane büyük ekonomik gücü var. ABD ve Çin. Rusya önemli bir güç ama ekonomik anlamda değil güvenlik anlamında. Bir de iki tane de ekonomik dışı daha doğrusu devletler dışı güç var ki Trump yanında taşıyor bunları. Birisi teknoföderler, birisi ise finansal oligarklar. Şimdi bu beşli yapı önümüzdeki süreçte birbirleriyle müzakereye varıp dünyayı paylaşacaklar mı? Güç anlamından bahsediyorum. Yani Avrupa'yı, işte Afrika'yı ya da Latin Amerika'yı. Bu bir ikinci Yalta anlaşması olur. Ya da tam tersi bunlar birbirleriyle kavga edip kaos yaratacaklar. Bence ilk senaryo daha kuvvetli. O yüzden sanki böyle bir noktadan gitme. O yüzden Trump'ın Xi ile, Trump'ın Putin'le ilişkileri oldukça kuvvetli düzlemde gidiyor. Bu tabloda. Bu tabloda Türkiye'nin rolü de Türkiye bu geçişkenliklerin olmuş olduğu yerlerde bir ara role sahip. O da Türkiye'nin hani bak az önce bahsettik makro iyi değil, mikro iyi değil ama buna rağmen bizim finansal piyasalar CDS niye iyi? Çünkü bizim önceliğimiz artık yani ekonomik değil, jeoekonomi olmaya doğru gidiyor diye düşünüyorum.
1: Fatih Kereste çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahını bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, aslında bu zirvenin çıktıları neler? Biraz onun üzerinden konuşmak lazım. Biz biraz evvel konuşurken Fatih'le de altını çizmeye çalıştık. Hani Çinliler normalde hayır demiyorlar, yaparız diyorlar. Öyle de olur, böyle de olur diyorlar ama sonuç itibariyle kendi bildikleri yoldan gitmeyi tercih ediyorlar. Şimdi bu toplantının çıktılarını biraz netleştirip konuşmakta fayda var.
1: Açıl çıktıları dedin, istersen daha böyle biz iş dünyası tarafıyla, piyasalar etkiler tarafıyla değerlendirmeye başlayayım. Ve tabii senin bıraktığın yerden Çin'in sözleri meselesinden başlayalım. Tabii bizim tarihimizden de bildiğimiz şeyler aslında bunlar, ama hakikaten böyle Açıl. Çin genel olarak hayır demiyor ve sözler veriyor. Bunun karşılığında da genel olarak somut bazı tavizler kopartmaya çalışıyor. Somut ve anlık bir takım tavizler karşısında da ileriye dönük sözler veriyor. Bu sözlerden bir tanesi mesela biz çip alacağız sözüydü Açıl. Evet, pek çok çipin Çin'e satışı yasak ama bazı serbest çiplerin satışını da biliyorsun Çin daha önce biz alacağız dedi. Ama gitti şirketlere hayır almayın, sipariş vermeyin dedi. Ya da gümrüklere hayır, ben bunları geçirmem diyorlar. Bugün mesela tekrar H serisi çiplerin satışı ya da sunucuların satışı söz konusu, ama acaba gümrüklerden bunlar geçecek mi? Aynı şekilde Açıl, tahıl meselesini çok konuşuyoruz, soya meselesini çok konuşuyoruz. Hep böyle Çin soya alacak, Çin tahıl alacak. Evet alıyor, ama Açıl ihtiyacı kadar alıyor. Piyasa şartları gereğince alıyor, ama masa başında verdiği sözleri göze almıyor ödeyeceğim. Bu böyle gidiyor yine. Nitekim soya fasulyesi vadelerine baktığımız zaman Chicago'da zirve umuduyla 4 gün üst üste yükselişte kapatmıştı, ama dün biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü somut bir şey çıkmadı o taraftan. Evet, Richard Greer şunu söyledi Açıl. Çin çok miktarda iki haneli tahıl ürünü alacak dedi, ama soya ya da tahıl segmenti genel olarak daha iyi rakamlar, daha somut şeyler duymak istiyordu. Dün %3'e yakın düştü. Soya'yı özellikle bahsetmek istedim çünkü Çin-Amerikan ilişkilerine en duyarlı, belki jeopolitik açısından en duyarlı vadeli nedir dersen, ben şahsen soya vadelileri derim. Dolayısıyla soya vadelilerinin %3'e yakın düşüşle kapattığını belirtmek isterim. Başka çıktığına Açıl, Boeing diyeceğim. Tabii Çin'in, bir defa şunu belirtmek isterim, Çin'in en azından bir uçaklık acil ihtiyacı var. Dolayısıyla hep bu sipariş söz konusuydu, ama 500 uçak beklenirken daha dün konuşuyorduk, 200 uçakta kaldı. Boeing hisseleri de seansı %5'e yakın düşüşte kapattı Açıl.
0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: avantajı sağlayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitiriyoruz. Haftayı bitirirken hem küresel taraftaki gelişmeler hem de dün içeride enflasyon raporu sunumunu karşıladık. Orada beklentilerde yukarı yönlü revizyonları takip ettik. Tüm bu detayları konuşacağız program içerisinde. Bugünün özelinde ise manşetlerde Çin ve ABD görüşmesi vardı. Başkan Donald Trump ve mevkidaşı Xi Jinping'de yapılan açıklamalar vardı. Önemli açıklamalar vardı. Donald Trump'tan olumlu açıklamalar geldi. Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır değerlendirmesini yaparken Xi Jinping tarafında da aslında olumlu açıklamalar vardı. Ancak kırmızı çizgisini orada belirtti. Tayvan konusunun yanlış yönetilmesinin ilişkileri ciddi şekilde bozabileceğine yönelik aslında söylemleri ise piyasa üzerinde dalga boyunu arttırmış gibi duruyor. Peki haftayı bitirirken piyasalarda neleri konuştuk? Hangi varlıklar daha fazla değer kaybetti? Altın başa çıkıyor efendim. Altın yükselen petrol ve güçlenen dolar baskısıyla birlikte haftalık kayba yöneldiğini takip ettik. Şu ana kadar haftalık bazdaki kaybı %2'nin üzerine taşımış bulunmakta. 2,1'lik bir kaybı işaret ediyor. ABD-İran çatışmasından bu yana yaklaşık gerilemeye baktığımız zaman %13'lük bir gerilemeye işaret ederken Haziran vadeli ABD altın kontratlarında ise %1,4'lük düşüşle 4.619 dolara kadar gerilediğini de takip ettik. Bunun yanı sıra dolar endeksine bakıyoruz. Dolar endeksi bu hafta %1'in üzerinde yükseliş sergiledi. Bu durum dolar bazlı altını diğer para birimlerini yine kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiğini de takip ettik. Brent petrol fiyatları bu haftalık yükselişi %5,5'luk bir yükseliş oldu. 100 doların üzerindeki seyri devam ediyor. Her ne kadar olumlu haber akışları gelse de altın tarafındaki 100 dolar seyri yine devam ediyor. 106 doların üzerinde seyretti. Spot gümüş tarafına bakıyoruz. %3,1'lik bir düşüşe işaret etti. Orada da 80 dolar 93 sent kaldığını söyleyebiliriz. Evet, tüm bu detaylarla birlikte piyasalar üzerinde yakından takip ediyoruz diyelim baskıyı oluşturmasını. Ama diğer tarafta küresel piyasalarda özellikle teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketler yaptığını gördük. Güney Kore KOSPI rekor seviyeye koşmuştu. Ancak o 8000 puanın üzerine attıktan sonra sert bir geri çekilmeye de işaret etti ki özellikle volatilitenin arttığını gördüğümüz noktada bir diğer tarafta yapay zeka teması da bastırmaya devam ediyor. Tüm bu detayları konuşacağız. Ancak bugün piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına şöyle hızlıca bakalım. Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon hedefini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD ve İsrail'in başlatmış olduğu savaş sonrası ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Ve Karahan 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti. Belirsizlikten dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Karahan, nokta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin ise %26 olduğunu söyledi. Ara hedef ise %24'e revize edildi efendim. Evet, olağanüstü yaşanan dış şok diye nitelendirilen petrol fiyatlarının yansıması enflasyonist bir baskıyı beraberinde getirdiğini söylerken soru cevap kısmında enflasyonla mücadele programından yani dezenflasyon programından kesinlikle vazgeçilmeyeceğinin de altı çizilmiş oldu. Soru cevap kısmında özellikle ilk hedeflerinin enflasyonla mücadele oldukları bir kez daha vurgulanmış oldu. İkinci başlığa dönüp bakıyoruz. Çin ziyaretinden kritik mesajlar geldi. Xi Jinping için başarılarından dolayı tebrik ettiğini, umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacaktır değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söyleyerek Çin'in Boeing'inden 200 uçak satın almayı kabul ettiğini de açıklamış oldu. Ticari bir görüşme olduğunu söyleyelim. Ancak burada Xi Jinping'in Tayvan konusunda bir kez daha uyardığını da söylemiş olalım bu tarafta. IMF'den ise kötü senaryo uyarısı. IMF sözcüsünden geldi. Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle birlikte yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomiyi referans senaryodan olumsuz senaryoya doğru ittiğini söylerken Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar sonrasında enerji piyasalarındaki genel görünümün nasıl şekillendiğini işaret etti ve üye ülkelerle aktif temas halinde olduğunu, üyelerimizle küresel ekonomiye yönelik son şok karşısında İhtiyaçların ne olduğunu değerlendiriyoruz. Ekonomiye yönelik son şok karşısında ihtiyaçların ne olduğunu değerlendirirken fonun hangi alanlarda destek sağlayabileceğini de söylüyoruz dedi. Burada daha çok kötü bir senaryo ortaya koyduklarını söyleyelim. Bir diğer tarafta Nvidia'nın piyasa değeri 6 trilyon dolara da yaklaştı. Yapay zeka bambaşka bir dünyada kendi temasıyla ilerliyor. Adeta savaş yokmuşçasına. Burada zaten hisse senetlerindeki yükseliş performansından da bunu görüyoruz. Hemen veri takvimine geçiyoruz. Bakalım neler gelecek bugün. Ve veri takvimiyle devam ediyoruz. Türkiye'den içeriden saatler onu gösterdiğinde inşaat hizmet üretim endekslerini karşılayacağız. Mayıs ayına ilişkin karşılayacağımız bir veri olacak. Bunun yanı sıra yine Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi olacak. Piyasa katılımcıları makro verileri nasıl yorumluyor? Buradaki beklentiler nasıl şekilleniyor? Önemli, özellikle savaşın etkilerinin tamamının görüldüğü bir ay sonrasında Mayıs ayına ilişkin beklentileri karşılıyor olacağız. Euro bölgesinden Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülteni karşılarken saatler 11'de bütçe dengesi verisini yine takip ederken 16-15'te ise sanayi üretim verisi Nisan ayına ilişkin karşılayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Evet, dün içeride kritik bir gündü. Küresel piyasalar anlamında da kritik bir gündü. Peki yatırımcılar özellikle dünkü enflasyon raporu sunumu sonrasında ve jeopolitik gelişmelerde yaşanırken nasıl pozisyon almalılar, nasıl çeşitlendirmeliler, riskten nasıl korunmalılar? Hemen gidelim Roto Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy ile birlikte değerlendirelim. Kerem Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Evet, şimdi ara hedefi %24, önceki 16, yıl sonu tahmin 26. Böyle bir senaryo dahilinde soru cevapta soruldu bu. Beril Akman sordu bunu. Özellikle buradaki yukarı yönlü revizyonları sizin bundan sonra güvercin olacağınız anlamına mı geliyor dedi. Ki başkan da orada hayır, böyle bir şey yok, enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz dedi, ama siz nasıl okudunuz bu revizyonları?
1: Yani başlıkta toparlamak gerekirse bir kere, yani bence toplantının genelinden çıkan ana başlık, Merkez Bankası'nın kendini piyasa tahminlerine yakın, ciddi ölçüde yakınsaması oldu diyelim. Çünkü Merkez Bankası'nın tahminlerinde aslında bu kadar da yukarıya doğru revizyon çok bekleniyor muydu konusu bir miktar soru işareti bence. Dolayısıyla bence beklentilerin üzerinde bir yukarıya doğru revizyon oldu. Nokta tahmin 26'ya çıkartıldı. Bence bunu şöyle okuyabiliriz. Yani her ne kadar bant bir miktar artık bir şekilde gözlem dışında bırakılsa da, bant şeklinde düşünecek olursak aslında 26, yukarıda 3, aşağıda 3 diye düşünürsek 29'lu 30'lu seviyelere Merkez Bankası da yavaştan gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi tabii içerideki hem yüksek faiz hattını düşündüğümüzde hem de dışarıdaki küresel jeopolitik gelişmeleri düşündüğümüzde an itibariyle Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu kararlar silsilesi en azından ciddi anlamda piyasalara paralel hareket etme gayreti içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Çok zor. Gerçekten hem para politikası hem şey tarafında, faizler tarafında, yani para politikası tarafını yönetmek gerçekten zor bir iklim içerisindeyken bence Merkez Bankası bunu fena yönetmeyi diye düşünüyorum. Hem alınan kararlar hem de piyasa ile iletişim konusunda gayet iyi bir noktadayız diye görmekteyim. İkinci konu tabii küresel tarafta petrol tahminlerinin yukarı çekilmesi hikayesi. Merkez Bankası da kendi tahminlerini yukarıya doğru revize etti. Bu da tabii Haziran ayına geldiğimizde eğer hala daha savaşın sönümlenmediğini, bir şekilde hala ikili devletler arasında sözlü de olsa müdahalelerin olduğu ama Hürmüz'den herhangi bir akışın olmadığı bir duruma eğer Haziran ayında gelecek olursak, o zaman belki politika faizi hala 37'de kalmalı mı yoksa bu 40'a gitmeli mi konusunu Merkez Bankası'nın biraz açıklaması gerekebilir. O biraz elini zorlaştırabilir o tarafta. Yani bunu piyasaya anlatmak biraz zor olabilir. Ama onun dışında bence an itibariyle Merkez Bankası en azından üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor gibi görünüyor diyebilirim ben.
0: Peki şimdi yani böyle bir senaryo karşısında borsaya ne kadar pay ayrılmalı? Bu da önem arz ediyor. Yani bugün enflasyon hedeflerinin yükseltildiği, daha gerçekçi bir noktaya yaklaştırıldığı durumda ama bir diğer tarafta sıkı duruş mesajının da verildiği senaryo dahilinde Kerem Bey, özellikle burada hisse senedine dair yılın ikinci yarısı sonrasında ivmelenir düşüncesi bir sekteye uğrar mı? İki, burada sabit getirili menkul kıymetlerde kalım yine beraberinde gelecek mi? Yani bu devam edecek mi? İstikrar korunacak mı? Nerede hisse senedi?
1: Bence fotoğrafa faizler tarafından bakmak gerekiyor. Çünkü savaşın başladığı tarihten bugüne bence piyasa tepkisi olarak en doğru tepki tahvil verim eğrileri tarafında. Yani gerek Türkiye'de gerekse küresel tarafta. Çin'i ayrı tutuyorum. Şimdi Türkiye'deki tahvil faizlerine baktığınız zaman maalesef 2024'teki verim eğrisi, yani 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık seviyelerinin 2026'nın Mayıs'ına geldik. Aynı, hatta belli vadelerde daha üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Savaştan bugüne 2 yıllık tarafta böyle 580 bas puana yakın yukarıya geliş var. 5 yıllık tarafta 450 bas puana yakın yukarıya geliş var. 10 yıllık tarafta da 389 bas puana yakın yukarıya doğru bir geliş var. Şimdi tahvil faizleri bu kadar yukarıya doğru gittiğinde tabii ki sizin ister istemez borsa tarafında, yani riskli varlıklar tarafına döndüğünüzde bir şekilde değerlemelerle yukarıya doğru potansiyelleriniz azalıyor. Şimdi bu konu bir tarafta dururken ikinci konuya bakmak lazım. O da tabii ki enflasyonun hızlandığı zamanlarda reel getiri ihtiyacının ortaya çıkıyor olması. Böyle dönemlerde ara ara Nisan ayında gördüğümüz gibi reel getiri ihtiyacı nedeniyle yatırımcıların riskli varlık gruplarındaki pozisyonlarını ara ara arttırdığı bir döneme gelebiliriz. Ama çok kabaca ve basit bir hesapla eğer Merkez Bankası bundan sonraki geriye kalan işte 8 ayda Mayıs'ı da işin içine katacak olursak, eğer gerçekten fonlamayı %40 seviyeden yapacaksa geriye kalan aylarda yaklaşık 8 ayda ortalama işte sizin risksiz faiz oranınız para piyasası fonuna koyduğunuzda aylık 3.30 nette size 2.70-2.80 bandına getiriyor. Bunu 8 ay boyunca fonladığınızda zaten siz 20-22 gibi bir risksiz faiz oranıyla getiri elde etme imkanına sahipsiniz. Dönüp riskli varlıklara baktığınızda bir risk primini üzerine koymak durumundasınız ki %30-35 eğer bir potansiyel görüyorsanız siz bir şekilde o tarafa yönelebilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü endeks seviyesinden, yani her ne kadar BIST şu anda benchmark olma hüviyetini kaybetmiş olsa da yine onun üzerinden hesap yaptığımızda 18 binli bir BIST görmediğimiz sürece yılın sonunda aslında siz faizde kaldığınızda başa baş bir getiri elde ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla bence yatırımcıların hesabını buna göre yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerek dengeli risk seviyesinde gerekse atak risk seviyesinde olan yatırımcılar için bence bu hesabın önemi var. Ama biz kurum olarak dengeli risk seviyesinde %50'ye mertebesinde sabit getirilen enstrümanların portföyler içerisindeki ağırlığının olması gerektiğini gözlemliyoruz. Az önce söylediğim gibi aylık enflasyon rakamlarına göre belli aylarda riskli varlık gruplarına geçip reel getiri elde etme hikayesiyle oraların öne çıktığını göreceğiz. Ama yılın geri kalanına kadar Merkez Bankası'nın dün de vermiş olduğu sinyalle beraber yüksek faiz setlerinin devam edeceği, makro ihtiyati tedbirlerin yukarıda kalacağı, hala daha bizimle beraber olacağı ve bu bağlamda da aslında netenette bir para politikasında gevşeme görmeyeceğimiz bir ortamda riskli varlık gruplarının böyle çok ciddi bir rally yapma imkanı pek yok. Ama ara ara dönem dönem belli sektörlerin de etkisiyle yukarıda reel getiri anlamında, yukarıya doğru gitme anlamının ihtiyacının olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki yatırımcıların şu anda dikkat etmesi gereken kritik şey nedir bundan sonraki süreçte? Kendilerinin, yani risklerini minimize etme açısından. Bugün en kritik gelişme olarak okuyabileceğiniz şey savaş ve petrol fiyatları mıdır yoksa içerideki dengeler mi?
1: Yani Türkiye ekibi yatırımcı için konuşuyorsak tabii olay biraz daha bulanıklaşıyor ama genel olarak küresel tarafta baktığımız ve bakmamız gereken şey enerji arz şokunun bizi ne tarafa doğru götüreceği konusu. Bir kere bu bence yukarıda ana temayı oluşturuyor. Ardından enerji arz şokuyla beraber ileriye dönük enflasyon beklentileri bizi nereye götürecek konusuna bakmak gerekiyor küresel tarafta. Ki küresel taraftaki enflasyon beklentileri yükselirken biz içeride zaten dezenflasyon süreci şu anda kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Dolayısıyla küresel enflasyon beklentilerinin yukarıya doğru gittiği bir ortamda yurt içindeki enflasyon beklentilerinde çok gevşeme ihtimali yok. Dolayısıyla bunu da bence satır başlarından bir tanesi olarak yapmak lazım. Ve buna paralel olarak tabii ki tabii faizlere bakmak gerekiyor. Yani faizler yüksek kaldığı sürece gerek sizin reel ekonomi tarafında, reel sektör tarafında, gerekse de hane halkının satın alma gücü anlamında ciddi anlamda zorlandığı bir iklim devam edecek demektir. O yüzden bu başlıklar bence yurt içindeki bir yatırımcı tarafından ciddi anlamda takip edilmesi gereken başlıklar gibi gözüküyor diyebilirim. Bunun ardından tabii ki ne zaman bir şekilde ülkenin seçime doğru evrileceği konusu da iç siyasi gündem açısından da önem arz ediyor. Ama onun öncesinde çözmemiz gereken gerek küresel makro başlıklar, gerekse de içerideki makro başlıklar bir miktar daha yakından takip edilir diye gözüküyor şu an için.
0: Peki, yani bugün yatırımcılar nezdinde baktığımızda da özellikle yanlış fiyatlanıyor dediğimiz şey var mıydı? Çünkü tahvil farklı bir senaryoyu fiyatlıyor, hisse senedi bambaşka tarafından bakıyor.
1: Evet, yani bir kere böyle bakmak lazım bence mevzuya. Savaş ilk patladığında 27 Şubat itibariyle biz Mart ayında ciddi anlamda bütün varlık gruplarında yani altınından gümüşüne, endekslerine kadar her şeyde satışlar gördük. Dolayısıyla Mart ayı kabus gibi bir aydı. Ama 31 Mart itibariyle yani 1 Nisan itibariyle artık en kötünün fiyatlandığını ve bu en kötünün fiyatlanmasına itibaren bir dip oluştuğunu ve oradan da ciddi anlamda yukarıya doğru bir hareket gözlemlediğimiz bir dünya içerisindeyiz. Şimdi az önce söylediğim gibi bence riskli varlık grupları için ara ara böyle dönemler ve böyle zamanlar yaşayacağız. Çünkü bu gerilim, yani bugün işte İran Savaşı, yarın Ukrayna Savaşı, öbür gün Tayvan, öbür gün Asya tarafındaki gelişmeler bir şekilde yılın sonuna kadar masada kalmaya devam edecek. Çok belli. Dolayısıyla o tansiyon azaldıkça riskli varlık gruplarına dönme ihtiyacı olacak. Bütün küresel ekonomilerde, Türkiye'de bunun içerisinde. Tansiyon arttıkça da tahvil faizlerinin yukarıda asılı kalmaya devam ettiği bir süreç olacağı için o tarafa doğru insanların kendini bir miktar risklerini hedge etme noktasında, risklerini sabitleme noktasında gittiğini gördüğümüz bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Türkiye özelinde tabii yatırımcılar için şu hep önemli bir konu olmuştur. Dolar TL'nin seyri. Şimdi dünkü Merkez Bankası'nın aslında vermiş olduğu mesajlardan da anladığımız şu Merkez Bankası'nın tutumu pek değişmeyecek. Ama özellikle geçmiş 2 yılda ya da son 1 yılda gördüğümüz Dolar TL'nin aylık devalüasyon hızına baktığımızdaki yaklaşık 1 ila 1.20 bandındaydı. %1 ila 1.20 bandındaydı. Onun bir miktar yukarıya taşındığı bir ortamla karşı karşıya kalacağız. Yani aylık devalüasyon dolar TL'de böyle 1.50'nin üzerinde 1.50-1.75 bandına doğru gidecek gibi gözüküyor. Fakat bu ana sentimenti değiştirecek mi? Yani yurt içindeki birleşik, yerleşik yatırımcılar topyekün dövize gidecek mi'nin karşılığı şu an hayır. Çünkü herkes hala da dolar TL'nin bir stabilizasyon içerisinde olduğuna inanmış gibi gözüküyor. Bunu yatırım fonlarındaki giriş çıkış rakamlarından da mevduat dolarizasyonundan da anlıyoruz. Dolayısıyla bir göz ucuyla hala Türkiye'deki yatırımcıların içerisinde böyle bir panik olduğunun farkındayız. Ama bu paniği de yurt içindeki yatırımcılar dövize gitmiyor. Fakat sentetik olarak döviz
0: Peki, evet, Kerem Aksoy ile birlikte değerlendirirken bir aslında evet. Şimdi son alabilir miyiz Kerem Aksoy? O sırada ses gitti.
1: Evet, şu an sesim geliyor mu?
0: Evet evet, şu an geliyor. Kısa bir toparlama alayım, bitirelim.
1: Evet, yani Dolar TL tarafındaki yatırımcıların bu duyarlılığının bir miktar portföyler içerisinde hece edildiğini gözlemlediğimiz bir ortam içerisinde izlemek istedim. Ama onun dışında bence zaten Türkiye'deki yatırımcı kitlesi yeterince piyasaya karşı duyarlı hareket ediyor diye tahmin ediyorum.
0: Peki. Kerem Aksoy, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü ve güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: Besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Haftayı kapatıyoruz. Nasıl kapatıyoruz?
2: Haftanın son işlem günündeyiz Pelin ve oldukça hareketli bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafta. Özellikle gelen ekonomik veriler, hem jeopolitik risklerin konuşulduğu masalar, bir yandan da gelen haber akışları küresel hisse senedi piyasalarını oldukça volatil hareketlere sürükledi diyebiliriz. Asya tarafına baktığımızda seans içinde 8000'lerin üstüne çıkarak rekor seviyelerini tespit eden KOSPI'nin sert hareketleriyle 5 haftalık kazanç serisini aşağı yönlü olarak revize ettiğini söyleyebiliriz Asya tarafının. MSCI Asya Pasifik Endeksi %2,5 geriledi ve bunun öncülerinde aslında yükselişlerinden sıkça bahsettiğimiz Samsung, Hynix gibi hisse senetlerini aldığını söyleyebiliriz. Burada altını çizmem gerekiyor ki KOSPI Endeksinin yaklaşık %50'lik, %46'lık endeks değerini zaten Samsung ve Hynix karşılıyordu. Buradan hemen geçmek istiyorum Wall Street piyasalarına. Wall Street piyasalarında da dün aslında Trump-Xi görüşmesinin getirdiği haber akışıyla beraber S&P 500 ve Nasdaq tarafında son haftalarda görmeye çok alıştığımız rekorlar tazelendi diyebiliriz. Fakat bugün baktığımızda bir miktar daha yapay zeka ve teknoloji hisselerinin öncelerinde yukarı yönlü ivmelerini koruyorlar ama bugün açılıştan itibaren de performanslarını takip etmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Burada Trump'la ilgili önemli bir haber akışı gördük sabah aslında. Çünkü Trump'ın ilk çeyrekte 10 milyarca dolarlık yatırım yaptığını hisse senetlerine, Nvidia, Oracle gibi hisse senetlerine bireysel olarak yatırım yaptığı haberini okuduk sabah saatlerinde. Ve şirket kar marjlarından bahsetmemiz gerekir Amerika tarafında. Çünkü 2004'ten beri en yüksek seviyelerine ulaştılar. Geçen haftalarda bilanço sezonunun %80-90 oranıyla tamamlandığından bahsediyorduk ama şu an tamamen tamamlanmasıyla beraber 2004'ten bu yana en yüksek kar marjlarına ulaştığını ABD şirketlerinin söyleyebiliriz. Buradan da aslında birazcık emtia tarafına geçmek istiyorum. Çünkü savaşın başından beri oldukça fazla Brent petrolden bahsediyoruz. Bu hafta içinde de aslında volatil hareketler gördük ama genel intiba 108 doların üstünde kalmasıydı. Altın tarafında ciddi geri çekilmeler gördük ve savaş başından beri kaybı %12 seviyelerine ulaştı diyebiliriz altının. Şu an 4569 dolarda spot piyasada işlem görüyor diyebiliriz altın tarafının. Gümüş tarafına baktığımızda ise Mayıs ayından beri %11'lik bir kazanç elde etti. Bunun birazcık spekülatif hareketlerden dolayı olduğunu burada bu noktada eklememiz gerekir. Haftanın son işlem gününe bu şekilde giriyoruz. Gün içinde piyasaları takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve efendim hemen şöyle borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan Serdar Bey bizlerle birlikte. Serdar Karakaş bizlerle olacak. Serdar Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Haftaya nasıl başlamayı bekleriz?
1: Haftayı nasıl bitirmeyi
0: bekleriz? Özür dilerim.
1: Evet, bugün biraz daha haftanın son günündeyiz. Şöyle bir şey var ama haftaya da biraz daha dalgalı geçirdik maalesef. Üfe rakamlarını aldık. Üfe rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Ama diğer taraftansa şöyle bir şey var. ABD'den kalkan o Trump'ın uçağıyla aslına bakarsanız içerisindeki o dolu olan CEO'larla beraber bu haber akışını ilk anlamda göz ardı ettiğini söyleyebiliriz piyasaların. Yani daha çok oradan gelecek anlaşma haberlerine aslına bakarsanız şu an içinde çok dolu haberlerin de gelmediğini görüyoruz. Daha çok Trump'ın söylemleri, işte savaş bundan sonra bizim sabrımızı zorluyor, sabrımız taşmak üzere, Hürmüz olmasa da olur tarzındaki söylemleri tüm dünya piyasaları negatif olarak da etkilediğini görüyoruz. Asya'dan başladığımızda negatif kapanışa doğru devam eden bir süreç. Vadeleri Amerika ve ABD vadelerine baktığımızda ise negatif seyirle haftanın son gününe doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Zaten biz de dün itibariyle enflasyon raporumuzu aldık. O enflasyon raporunda da yukarı yönlü revizelerin geldiğini gördük. Hatta ara hedeften de vazgeçildiğini söylemiş oldu. Bize de Karahan bundan sonra nasıl bir patikayla yola devam edeceğimizi, yani neredeyse 3 yıllık bir sıkı para politikasını bu politika ilerlettiğimiz zamandan beri en önemli toplantıyı geçirdiğimizi söyleyebiliriz bizim açımızdan. Bundan sonra en azından hani işte 60 dolarlar seviyesinde ilk olan bizim enflasyon raporumuzdaki petrolün fiyatını 90 dolar civarlarına çıkarması, 26'ya da yıl sonu enflasyonu revize etmesi en azından piyasalara yakınsayan daha gerçekçi rakamlara çektiğinden dolayı da pozitif olaraktan karşılandığını söyleyebiliriz. Bugün de yurt içinde saat 10'da piyasa katılımcıları anketini yakinen izleyeceğiz. Diğer taraftansa bizim endekse geldiğimizde ise 14.500-14.400 destek aralığını önemli takip edeceğimiz bir gün diyebiliriz. Çünkü buranın kırılımı bizi tekrardan 14.150'lere doğru çekecek bir fiyatlamayı, satış baskısını hissedebileceğimiz bir süreci getirebilir. Çünkü önümüzdeki hafta özellikle bayram tatiline girmemiz ve bir gün eksik olması, 19 Mayıs'ın araya girmesi yatırımcıları biraz daha en azından nakit veyahut da riskten kaçışı sağlayabilecek bir politikaya, stratejiye doğru itebileceğinden biraz daha volatil bir gün geçireceğimizi bu haber akışlarıyla düşünüyoruz.
0: Peki Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de Info Yatırım ailesine hem güzel bir seans günü hem de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ve efendim evet, haberimizi de veda ediyoruz. Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda İran Savaşı'nın yarattığı az şokların etkisiyle 2026 için enflasyon ara hedefini 16'dan %24'e yükseltti.
2: İran Savaşı sonrası ilk yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda koşullara dikkat çekilerek hedeflerde önemli değişikliğe gidildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumda 2026 ara hedefini %16'dan %24'e çıkardıklarını, belirsizliklerden dolayı tahmin aralığı iletişimine ara verme kararı aldıklarını söyledi.
3: Hatırlayacağınız üzere geçen yılın üçüncü enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları, sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerin de resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok merkez bankasının iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
2: İran Savaşı sonrası tedarik krizini dikkate alan Merkez Bankası daha önce 60.9 dolar olan 2026 ortalama ham petrol fiyat tahminini 89.4 dolara yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2027 yılı ortalama ham petrol fiyatı tahmini ise 56 dolardan 75.4 dolara yükseltildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise önceki toplantıya göre %19'dan %26.3'e, 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a yükseltildi.

0: reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı Egea.

0: kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dünkü piyasa hareketinde %0.32'lik bir yukarı yönlü hareketle kapanışı gördük. Hem bugün açılıştan neler beklemek lazım? Dünleri fiyatladık, konuşalım. Hem de dün sen tabii enflasyon raporundaydın. Dolayısıyla oradan piyasa için hangi çıkarımlar oldu? İstersen biraz orayı da değerlendirelim. Piyasa katılımcıları anketinin yenisi bugün gelecek. Zaten oradaki hani nispeten yakınsamayı belki daha sonra da yorumlayabiliriz.
1: Evet. Şimdi borsayla başlayalım. Dün aslında negatiften bir toparlanma eğiliminin öne çıktığını, özellikle BİM, Aselsan, TÜPRAŞ gibi endeks üzerine ağırlığı yüksek hisse senetlerindeki alımlarla endeksin toparlayıp günü sınırlı da olsa
0: BİM'de sermaye artırımı da vardı.
1: Evet. Yani burada banka hisselerinde iki günlük sert düşüşten sonra gelen tepki alımları burayı biraz toparladı. Dün bankacılık endeksi %1,4 civarında bir pozitif seyir izlemişti. Ancak haftalık bazda hala %3 civarında eksiyiz. Bu arada mesela Ereğli gibi son dönemde endeksi yukarı taşıyan, 7 hafta üst üste yükseliş eğiliminde hareket eden Ereğli gibi hisse senetlerindeki düşüş eğilimi yükselişi sınırlayan diğer bu pozitiflerin dışında kalanların negatif seyretmesine de etkili olan gelişmeydi. Burada dikkati çeken şu MSCI endeksinde yapılan düzenlemeler sonrası uzun zamandır çok hızlı yükselen destek finans faktörü gibi MSCI endeksine girebileceği yönündeki tahminlerle hareketlenen hisse senetlerinin iki gün üst üste taban olması endeks üzerinde hem BIST 100 hem BIST 30 üzerinde ağırlığının çok yüksek olması nedeniyle negatif yönde etki yaptı. Haftalık bazda, yani hafta başından beri baktığımız zaman destek finans faktöringin iki günlük düşüşün endekse olumsuz etkisi yaklaşık 150 puan oldu ki zaten BIST 100 endeksin haftalık değer kaybı 400 puan civarında. Yani bunun çok önemli miktarı %40'ından fazlasının destek finans faktöringden geldiğini görüyoruz. Düne baktığımızda ise 59 puanlık bir eksi endeksi aşağı yönlü çektiğini görüyoruz. MSCI endeksinin MSCI tarafının endekslere giriş çıkış kriterlerinde aslında matematiğin dışında bazı subjektif değerlendirmeler de yaptığı veya yapabileceği yönündeki tahminler bu tip hisse senetlerinde MSCI endeksine gireceğine yönelik hareketlerin çok yoğun bir şekilde görüldüğü hisselerde iki gündür satış baskısına neden olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde aslında beklenti hem MSCI'da hem de ardından da Borsa İstanbul'da endeksi oluşturan hisse senetlerinin seçiminde aslında Borsa İstanbul bir takım düzenlemelere gitti ama analistlerden gelen yorumlar bunun pozitif ama yeterli olmadığı yönünde. Bazı subjektif değerli, yani hisse bazlı analizlerin de yapılarak endeks diyelim matematik olarak karşılayan bazı hisse senetleri oldu, bazı şirketler oldu. Borsa İstanbul uzmanları alıp o şirket özelinde, hisse senedi işlem sırası özelinde takas analizini, hissedeki hareketlilik analizini yaparak, daha farklı sahiplik analizini yaparak subjektif bir değerlendirmeyle endekse girip girmeyeceğine karar vermesi yönünde bazı beklentiler var. Çünkü benchmark özelliğini kaybetmesi bütün sistemi etkiliyor. Yani ekosistemi etkiliyor. Borsa İstanbul yatırımcılarını, kurumsal yatırımcıları, endeksin kendisine olan güveni etkilediği için bu yönde beklentiler olduğunu söyleyebiliriz. Dünden önce yabancı işlemleri gelmişti. Nisan'da 1,3 milyar liraya, milyar dolara yakın alımla yılbaşından beri 3,5 milyar dolarlık yabancı yatırımcının alımları net alım tarafında olduğunu gördük. En çok Astor, Aselsan, TÜPRAŞ, İş Bankası alırken Türk Altın, Tera, TAV ve Akbank'ı da en çok satılanlar tarafında görüyoruz. Ama satılanlar alınanlara göre çok daha düşük miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Türk Altın'ın buraya gelmişken bilançosu geldi. Evet. Orada bir ek süre alınmıştı dün akşam geldi.
0: 1,6 milyar TL sanıyorum. Geçen ayın aynı dönemine göre %143'lük bir artışla Türk Altın işletmelerinin karı geldi.
1: Evet, aracı kurumların araştırma departmanlarında değerlendirmeleri geldi. İstersen onu veriden sonrasını aktaralım. Biz açılış öncesi bir 5 dakikada dünkü enflasyon raporu toplantısından biraz bahsedelim. Dünkü enflasyon raporu toplantısı aslında analistler, ekonomistlerin beklentilerinden daha pozitif olduğunu söylüyor. Yani genelde enflasyon raporu toplantısından sonra çıkan ekonomistlerle görüşmelerimizde tahminlerinden de iyi bir, yani gerçekçiliğe yakın bir revizyon olduğunu, dolayısıyla bunun pozitif karşılanabileceği ifadelerini kullandılar. Tahmin aralığının ortadan kaldırılması önemliydi. Aslında şöyle, şimdi Merkez Bankası her ne kadar bir orta nokta hedefi her zaman tahmini ve ara hedeflere geçtikten sonra ara hedef ve orta nokta olmasına karşın tahmin aralığı genelde Merkez Bankası'nın asıl hedefiymiş gibi.
0: Oranın üstü daha doğrusu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ekonomistler tahmin aralığının üst bandı asıl hedef ve asıl tahminmiş gibi değerlendiriliyordu. Orta noktaya ve alt tarafa genellikle bakmıyordu ekonomistler ve analistler. Dolayısıyla bunun gibi çok belirsizliği yüksek olduğu dönemlerde şimdi Merkez Bankası o tahmin aralığını açması gerekecekti. Bu açtığında da üst band muhtemelen 30'ların üzerinde bir yerlere yerleşecekti. Bayağı üzerinde, hatta 35'lere, belki o daha da bir yukarıya çıkacaktı. Bu da piyasayı hem de takip eden bireysel yatırımcıları diyelim, bunun fiyatlamasını bandın üst tarafından yapma eğilimini ortaya çıkarabileceği endişesi vardı. Bu yüzden tahmin aralığının ortadan kaldırılması, şimdilik ertelenmesi oldukça pozitif karşılandığını söyleyebiliriz. Enflasyon raporundaki revizyonlarda 16'dan 24'e genellikle 3 bas puan veya 5 puan gibi, 3 puan veya 5 puan gibi artışlar piyasa tarafından bekleniyordu. Buradaki 8 puanlık artırım da daha gerçekçi bulunduğunu söyleyebiliriz. Orta noktada 18 civarı gibiydi. 15-21 bariz bir şekilde belirtilmese bile band 15-21'di. Dolayısıyla orta noktası 18'di. Bunu da 26'ya çekti. Burada bir diğer önemli gelişme de 2027'de artık tek hane beklenmiyor. Orası 2028'de da 15'e yükseldi. 2028'de ancak tek hane bir beklentisi var. O da orta nokta. Sizin sabahtan beri hem Erhan Hoca ile hem de diğer bant yayınlarıyla enflasyon raporuna ilişkin gelişmeleri değerlendi ekonomistler. Burada Merkez Bankası'nın bu duruşunun petrol fiyatlarındaki yükselişi, gıda fiyatlarındaki yükselişin gerçekçi bir şekilde yansıtılmasının ardından riskleri ve olası pozitif gelişmeleri bir yansıda vermesi de pozitif karşılandı. Buradaki risklerin fazla olması, burada orta nokta evet bu, ama yukarı yönlü riskler ciddi boyutta devam ediyor yönlendirmesini de yapmış oldu Merkez Bankası böylece. Petrol fiyatlarını 60.9'dan 89.4'e çıkardı ki bu da şu andaki hem gelinen ortalama seviyelere hem de bundan sonra ne olacağına ilişkin öngörülerde gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki riskler hala, bugün işte sabah kalkıyoruz, yine Hürmüz'le ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le görüşmesinden sonra hala açılabileceğine ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Hala petrol fiyatları sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde, piyasalarda baskının devam ettiğini görüyoruz. Uluslararası piyasalardaki, özellikle Güney Kore'deki çok hızlı yükselişten sonra gelen kar satışları diyebiliriz. Veyahut da bundan sonra tabii bu kar satışıyla mı kalacak, yoksa artık bir trend değişimi, bundan sonraki gelişmelerle göreceğiz, ama buradaki gelişmeler bizde de açılışı negatif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi borsa açılışını vereceğiz. Bir negatif açılıştan sonra günün kalanında, haftanın son işlem günü artık ne yöne evrileceğini göreceğiz.
0: Şimdi şirket haberleri de var. İkinciler Demirçelik'in halka arzında talepler bugün de toplanmaya devam edecek diyelim. Ama tamamlamadan şirket haberlerini hemen borsa açılışına da geçelim. %0,81'lik yani 118 puanlık bir düşüşle ana endeks haftanın son işlem gününe 14.526 puandan başladı. 20 hisse yükselirken 72 hisse düştü. 8 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Buradan hemen kırılımlara da döndüğümüzde sektörel tarafla başlayalım. Sonra hisselerle devam edelim. Mali endekste %1,60, sanayide %0,04, bankalarda %1,24'lük aşağı yönlü bir hareketle yeni gün başladı. Hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde haftanın son işlem gününde %0,35'lik bir kırmızı ekran var. Keza ulaştırma %0,92 kadar eksilerde. Turizm endeksi ise %0,18'lik yeşil bir ekranla alıcılı seyirde. Ve buradan pariteler diyelim. Dolar TL tarafında 45,54,50'de işlemler devam ederken Euro TL işlemleri 53,04,12'den devam ediyor. Bugünün ajandasına baktığımızda Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Matrix Finansal Teknolojilerden temettü ödemeleri olduğunu da elinde bu hisseleri bulunduranlar için söyleyelim. Şimdi açılışta petrol yükselince alışık olduğumuz üzere Tüpraş ve Petkim ilk beşinin içerisinde yer aldı. Puan bazlı katkılarda Tüpraş, Türk Altın İşletmeleri ki bilançosu var diye konuştuk. Katılım Evin, Petkim ve MLP Sağlık'la ilk beşi turladık. Puan bazlı baskılarda Destek Finans bir gün daha tabandan açmış durumda. Dün de tabanda kapanmıştı. Endeks üzerinde 53 puanlık bir baskısı var. Bu arada arkasından gelen isimler de Akbank, Turkcell, Yapı Kredi ve Türk Hava Yolları var. Dönelim bir de buradan yüzdesel tarafa. Niye Teknoloji, Efor Yatırım, Türk Altın İşletmeleri, Petkim ve Katılım Evim yüzdesel olarak güne en çok yükselerek başlayan hisseler oldu. Türk Altın İşletmeleri açıkladığı bilanço sonrası %1,67 alıcılı. Bu arada yüzdesel bazda en çok düşenler de Destek Finans, Türkiye Sigorta, Pasifik Eurasia, Emlak Konut ve Turkcell var. Hemen buradan şirket haberleri diyelim. Türkiye Sigorta'yı listede gördüğüm için önce onu söyleyeyim. Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan TVF Finansal Yatırımların Türkiye Sigorta sermayesinin %5'ine denk gelen 500 milyon lira nominal değere sahip payların yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışını pay başına 13,5 lira fiyatla tamamladığı açıklandı. Dediğiniz gibi ikinciler Demirçelik tarafında halka arzda toplama, talep toplama süreci bugün de devam ediyor. Yine Anadolu Efes'te Tek Gıda İş Sendikası arasında TİS sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı detayı var. S&P Ford Otomotiv'in uzun vadeli kredi notunu BB- de görünümünü durağında teyit etti. Europower Enerji tarafında ziraat yatırımın sınırlı pozitif olarak değerlendirdiği bir haber akışı var. Dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknoloji'nin halka arzı için SPK'da başvuru süreci başladı. Halka arzının sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yine gübre fabrikaları tarafında da bir şirket haberi var. Onlar da bağlı ortaklığı gübre taş maden yatırımlarının faz 1 kapasite artışı ve faz 2 tesis yatırımlarına ilişkin inşaat taahhüt sözleşmesi ihaleyi kazanan tarafla imzalandı detayıyla karşımıza gelmekte. Şimdi Türk Altın İşletmelerinden bilanço geldi dedik. Hem biraz istersen onu konuşuruz hem de açılışta dikkatini çeken hisse hareketi var mı? Tabii petrol direkt etkilemiş değil mi yine Tüpraş'la Petkim'e?
1: Evet, petrol etkilemiş. Altın fiyatlarındaki düşüş takip etmiştik. Ancak Türk Altın İşletmelerinin bilançosu gerçekten beklentilerden olumlu gelmesi.
0: Evet.
1: Finansal durum nedeniyle son birkaç haftaları düşüş eğiliminde olan hisse senedini birkaç gündür düşüş eğiliminde olan hisse senedinde yükseliş hareketini ortaya çıkardığını görüyoruz. Zaten burada iş yatırımın mesela değerlendirmesi vardı. Hedef fiyatı finansal veriler sonrasında 53 liradan 57 liraya yükseltmiş. Tut tavsiyesini devam ettirdiğini ifade etmiş. Özellikle Favök tarafında beklentilerin üzerindeki karlılık ki şöyle yıllık bazda yaklaşık 5 kat artışla 4.27 milyar liralık bir Favök açıkladı. Ciro'daki artış %61. Karlılık net kar tarafında ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %143'lük bir artışla 1.61 milyar liralık net kar var. Operasyonel görünüme bakıldığında ilk çeyrekte yıllık %3 azalışla 39.891 ons altın satışı gerçekleştiği ifade ediliyor. Philip Capital Araştırma Departmanı'nın hazırladığı değerlendirmede ons başı parasal maliyetler ortaya çıkartılarak bakıldığında ise sınırlı bir artış olduğu görülüyor. Favök marjının benzer şekilde 37 2,7 puan artışla %48,1'e çıktı. Görülüyor ki oldukça olumlu. Zaten piyasada da fiyatlamalar açısından en önemli gösterge bu olduğunu düşünüyoruz. Ciro'daki belirgin artış, operasyonel kar marjlarındaki yıllık iyileşme ve net nakit pozisyonunun korunması nedeniyle pozitif bir fiyatlamadan bahsediliyor. İş yatırım tarafında da FAVÖK tahminlerini 2026 yıl sonuna ilişkin 296 milyon dolarlık FAVÖK tahminlerini koruduklarını söylüyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi piyasa katılımcıları anketi geldi. Oradan
0: şimdi
1: devam
0: verileri turlayacağız. Bu arada Türk Altın İşletmeleriyle ilgili en güncel tavsiye bugün tarihli BNP Paribas'dan gelmiş. 49 TL hedef fiyat vererek piyasanın altında getiri demişler. Hemen şuradan detay da verelim. Ücretli çalışan istatistikleri geldi. Mart 2026'da yıllık %1,8 arttı. İnşaat üretim endeksi geldi. Mart ayında %1,2 yıllık bazda azalmaya işaret etti. Hizmet üretim endeksi yine geldi. Mart ayında 2026 için %3,2 artışa işaret ediyor. Yıllık bazda bakıldığında diyelim. Ve ekrana gelen son dakikalarda yine dediğimiz gibi piyasa katılımcıları anketi var. Buradan detayları da paylaşmaya çalışacağız tabii izleyicilerimizle. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,39'dan %23,82'ye revize edilmiş vaziyette. Ekranlarımıza gelmiş durumda. Verinin detaylarını ben açabildiğim zaman detaylarını vereceğim diyeyim şimdilik sadece izleyicilerimize. Yine son dakikalardan gideyim. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi Mayıs ayında %18,43 oldu. Önceki veri ise 18,02'ye işaret etmişti. Yani bir miktar daha orta uzun vade tarafına baktığımızda piyasadaki enflasyon beklentilerinde bir miktar yükseliş gözlemliyoruz. Yine de genel tabloya bakıldığında tabii bir önceki enflasyon raporuna kıyasladığımızda şimdiki tahminle daha yakın bir veri seti karşımıza çıkmış durumda diyebiliriz. Merkez Bankası tarafından açıklanan piyasa katılımcıları anketi Mayıs yine değerlendirmesinde. Şimdi detay da vereyim biraz. Toplam 72 katılımcı var. 17'si reel sektör, 55'i finansal sektörden olmak üzere. Yıl sonu için dedik tahminlerde %27,53'den %28,94'e, 12 ay sonrası için %23,39'dan %23,82'ye ve 24 ay sonrası için %18,02'den %18,43'e bir yükseliş söz konusu oldu enflasyon beklentilerinde. Faiz beklentileri tarafında katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi %40'ta kaldı. Haziran ayı para politikası kurulu toplantısı için Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi de yine %37'de gerçekleşti. Cari yıl sonu dolar TL kuru beklentisi 51.23'ten 51.57'ye çıktı. 12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi 53.62'den 54.69'a yükselmiş vaziyette. Büyüme beklentileri %3,5'dan 3,3'e indi bu sene için. 2027 için ise %4,1'de sabit kaldı. Bir de cari işlemler açığında 47,8 milyar dolar açık öngörüldü ama son dönemde ekonomistler eldeki verilerle yaptıkları tahminlerde daha böyle sanki 60 milyarlar civarına işaret ediyor. Ne dersin Bekir? Sana göre gelen piyasa katılımcısı anketini şöyle hızlıca bir yorumlayacak olursak hangi başlıklar öne çıkar?
1: Beklendiği gibi özellikle 2026 sonuna ilişkin yukarı yönlü değişim yüksek oldu. 1,41 puanlık bir artış var. 28.90'lar yani 29 sınırına geldi. Merkez Bankası'nın 26'ya çektiği tahminin biraz üzerinde. Ancak burada trend olarak baktığımız zaman son 3 aydır beklentilerde, piyasa katılımcıları beklentilerinde 2026 yıl sonuna ilişkin beklentilerde yukarı yönlü bir hareket var. Burada dediğim gibi artış oranı da hızlanıyor. Önce 1 puanın altında. Geçen ay 1,2 puanlık bir artış vardı. Şimdi de 1,4 puanlık artış var. Bunu kırmak için işte aslında en önemli gelişme bizim yapacağımız şeylerden çok petrol fiyatlarındaki dengelenme olacak gibi görünüyor. Çünkü buradaki artış devam etti. Hürmüz'ün kapalı olduğu sürece hem piyasa katılımcıların hem hane halkının, reel sektörün algısı enflasyonun yükseliş eğilimini koruyacağı yönünde olacak. Burada dediğim gibi işte Hürmüz'ün açılması, savaşın ya kısa zamanda bitebileceğine yönelik bir durum oluşursa bu fiyatlamaların hızlı bir şekilde geri gelmesi mümkün. Çünkü özellikle hane halkının üzerinde çok etkili olan pazar fiyatlarında yaz sezonun gelmesi nedeniyle biraz orada o tarafın algıdaki pozitif görünüme etki edebileceğini ama risklerin ortadan kalkmaması durumunda bunun çok güçlü olmasının beklenemeyebileceğini düşünüyoruz. 27.53'ten 28.94'de dediğim gibi 2026 sonu artışı tahminler doğrultusunda diyebiliriz yani.
0: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi sabahı tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. Probio Kids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Probio Kids, Menarini'den.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalar nezdinde ABD-Çin görüşmelerini takip ettik. Buradan çıkan haber akışları biraz daha önem arz ediyordu. İçeride ise dün enflasyon raporu sunumu vardı. Dolayısıyla orada Başkan Karahan'ın yapmış olduğu sunumda soru cevap kısmında oldukça önemliydi. Enflasyon hedefi yükseltildi ancak para politikası gidişatında dezenflasyon programını destekleyici aslında programdan mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin mesajını da vermiş oldu. Bu yükseltilen beklentiler karşısında herhangi bir güvercin duruşu olmayacağına dair de sinyalleri sıralamış oldu. Evet, savaşın etkileri devam ediyor. Küresel piyasalarda dalga boyunu arttırırken bir diğer tarafta küresel piyasalarda teknoloji hisselerinin öncülüğünde de yükselişler yaşanmıştı. Bu sabah saatleri itibariyle Güney Kore Kospi tarafına baktığımızda orada teknoloji hisselerinin Samsung'un tek başına götürmüş olduğu bir performans vardı. Ardından sertte bir geri çekilme oldu. Yapay zeka temasının devam ettiğini gördüğümüz bir süreç içerisindeyiz. İçeride bugün piyasa katılımcıları anketini karşıladık. Birazdan ayrıntılarını yine konuşacağız. Dünkü toplantıdan çıkan mesajları Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte değerlendireceğiz. Ama öncesinde haftanın son işlem gününde nasıl rakamlar öne çıkıyor? Hızlıca bakalım şöyle. Gelsin bakalım Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalar. An itibariyle 0.95'lik bir geri çekilme işaret ediyor. 14.509 puana kadar bir geri çekilme var Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tarafında. Alt endekslerde nasıl şekilleniyor? Haftanın son işlem gününde bankacılık endeksindeki satışlar %1,5'un üzerinde. Sanayi endeksine bakıyoruz. Orada yatay negatif bir fiyatlama söz konusu iken maliye endeks tarafında ise %1,22'lik bir geri çekilmenin yaşandığını da takip ediyoruz. Hemen şöyle bir de hizmetler ve turizm endeksine bakalım. Hizmetler endeksinde %1,25'lik bir geri çekilme. Bununla birlikte turizm endeksi tarafında 0.31'lik bir geri çekilme işaret ederken 0.95'lik bir geri çekilme yaşanıyor. %1'in üzerinde olduğunu söyleyelim. Evet, tüm bu satışların karşısında bir de pariteler kısmına bakıyoruz. Pariteler kısmında ise özellikle dolar TL tarafında 0.25'lik yön yukarı 45.54.54 seviyesini yakından takip ederken dolar endeksi tarafında 99 seviyesinin üzerindeki yukarı yönlü temas devam ediyor. Burada 0.29'luk yukarı yön söz konusu. Euro dolar çaprazında 1.16.43, sterlin dolar tarafında 1.33.64 seviyelerini yakından takip ediyoruz diyelim. Pariteler kısmında bu şekilde şekilleniyor. Hemen gidelim Nurol portföye o halde. Beklentileri alalım. Haftanın son işlem gününde nasıl bir performans bekliyoruz? Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, hoş geldiniz. Evet, an itibariyle negatif bir fiyatlamanın yaşandığı bir gün içerisindeyiz. Genele yayılan satışlar var. Nasıl kapatırız? Satışlar derinleşir mi? Yoksa aşağı yönlü gitmekte de Borsa İstanbul'da bir görüntü isteği ve istemediği vardı aslında. Aşağı yönlü bir gitme isteği yok bu süreç içerisinde. Bu kırılır mı? Yukarı yöne mi, aşağı yöne mi? Neyi takip ediyoruz biz?
2: Evet, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. İçeride haftanın en önemli başlığı merkezin açıkladığı enflasyon raporu oldu. Açıkçası raporun tonu önceki dönemlere göre daha gerçekçi ve daha temkinliydi. Merkez Bankası artık yalnızca talep tarafına odaklanan bir enflasyon anlatmıyor. Enerji, gıda, jeopolitik riskler ve arz şoklarının da enflasyonu beslediğini daha net kabul ediyor. Verilen mesaj aslında oldukça netti. Dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu süreç beklenenden daha yavaş, daha maliyetli ve daha kırılgan ilerleyecek. Yıl sonu enflasyon tahminlerinde de yapılan yukarı yönlü revizyonlar bunu destekliyor. Özellikle petrol varsayımlarındaki sert artış dikkat çekti. Merkez artık enerji maliyetlerinin kısa süreli değil, daha kalıcı bir problem olabileceğini düşünüyor. Brent petrol beklentisinde ciddi şekilde yukarı çekilmesi, akaryakıt ve enerji tarafındaki baskının önümüzdeki dönemde devam edeceğini işaret ediyor. Bunun yanında gıda enflasyonu tahminleri de belirgin şekilde yükseltildi. Özellikle taze sebze, meyve, süt ve et gibi kalemlerde arz kaynaklı baskıların sürdüğü görülüyor. Merkez Bankası'nın burada verdiği mesaj önemliydi. Çünkü gıda fiyatlarındaki oynaklığın hala beklentileri bozduğunu ve enflasyona katılık yarattığını düşünüyorlar. Diğer taraftan iş talepte belirgin bir soğuma sinyali de var. Kart harcamaları, kredi büyümesi, tüketim eğilimi ve sanayi tarafındaki momentum zayıflıyor. Kapasite kullanımındaki gerileme ve üretimdeki yatay görünüm ekonominin kontrollü şekilde yavaşladığını gösteriyor. Merkez açısından bu aslında istenen bir tablo. Çünkü büyümede bir miktar fedakarlık pahasına enflasyonu kontrol altında tutma isteği oldukça net hissediliyor. Zaten rapordaki en güçlü vurgu da para politikasınaydı. Politika faizi resmi olarak 37 seviyesinde olsa da likitte yönetimi üzerinden piyasada daha sıkı bir fonlama yapılıyor. Repo ihalelerine ara verilmesi ve örtülü eksiklaşma mesajı Merkez Bankası'nın kısa vadede gevşeme niyetinde olmadığını gösteriyor bize. Piyasa tarafına dönecek olursak da içeride son günlerde sert satış baskısının yerini dün biraz daha dengeli bir fiyatlamaya bıraktığını görmüştük. Tekrar bugün yurt dışı gelişmeler kaynaklı satışın devam ettiğini görüyoruz. İçeride yeni bir makro katalizör eksikliği hissediliyor. Teknik olarak da endeksin 14.000 seviyelerine doğru gerileme ihtimali sürüyor şu anda. Küresel tarafta ise gündemin merkezinde yine jeopolitik gelişmeler var. Özellikle Trump'la Çin görüşmeleri piyasaların yakın takibindeydi. Zirveden tamamen sert bir tonlama çıkmaması piyasalar açısından olumlu algılandı. Uzun süredir teknoloji savaşları ve tarifler nedeniyle bozulan ilişkilerde en azından diyalog zemininin korunmaya çalışıldığı görülüyor. Ama diğer taraftan Tayvan mesajları ve İran eksenli gerilimler risk iştahını sırlamaya devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı konusu piyasaların en hassas başlığı oluyor. Petrol tanker geçişlerinde kısmi toparlanma görülse de arz tarafındaki gelişmeler tamamen ortadan kalkmış değil. Trump'ın Amerika'nın Hürmüz'e ihtiyacı yok açıklaması piyasada enerji arz risklerinin yeniden fiyatlamasına neden oldu. Bunun etkisiyle de Brent petrol 100 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş artık sadece emtia hikayesi değil. Aynı zamanda küresel enflasyon ve faiz beklentilerini de yeniden bozuyor. Nitekim son birkaç gündür piyasalarda çok ilginç bir ayrışma vardı. Bir tarafta yapay zeka temasıyla teknoloji hisselerinde güçlü yükselişler görüyoruz. Nvidia başta olmak üzere AI odaklı şirketlerde ciddi bir coşku sürüyor. S&P 500 ve Nasdaq yeniden rekor seviyelere çıktı. Ancak aynı zamanda tahvil faizleri de yükseliyor. Çünkü petrol fiyatları ve jeopolitik riskler enflasyon korkularını yeniden canlandırıyor. Yani piyasa bir yandan büyüme ve teknoloji hikayesini satın alırken diğer yandan yüksek faiz daha uzun süre devam edebilir endişesini fiyatlıyor. Asya tarafı da bu baskıyı çok net gördük. Japonya enflasyon verilerinin hızlanması ve bojun faiz arttırımlarına yaklaşmasıyla birlikte tahvil faizleri sert yükseldi. Borsalara satışlar geldi. Yen tarafında ise yeniden müdahale beklentileri konuşulmaya başlandı. Dolar yen paritesi 160 seviyesine tekrar yaklaşması Japon otoriteleri açısından kritik görülüyor. Özetle piyasalar şu anda iki ana tema arasında sıkışmış durumda. Bir tarafta yapay zeka yatırımları, teknoloji rallisi ve ticaret diplomasisinden gelen olumlu mesajlar var. Diğer tarafta ise enerji fiyatları, jeopolitik riskler, yeniden yükselen enflasyon korkuları bulunuyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yön ayrışının sürdüğünü, volatilitenin ise kolay kolay düşmeyeceği bir dönemin içinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki. İlhan Timur, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine ve sizlere efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: efendim, evet, Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı, dün enflasyon raporu sunumundaydınız. Özellikle beklentiler paralelinde bir yükseltme oldu. Ancak aralığı, tahmin aralığını kaldırıyoruz dedi. Buradaki mesajda sana şunu sormak istiyorum. Bunu Bloomberg News'ten Barry Lackman sordu ama oradaki başkan net bir mesaj verdi ama piyasa nasıl algılıyor? Siz ekonomistler nasıl okuyorsunuz? Burada hedefin %20, hedefin %24'e çıkarılması, tahminin %26'ya çıkarılması. Merkez Bankası'nın para politikasında yeterince sıkı olmayacağı mı anlamına geliyor yoksa gerçekçiliğe yanaşmış anlamına mı geliyor? Nedir oradaki hikaye?
1: Aslında gerçeğe, yani piyasa beklentilerine yanaşan bir gerçekten radikal bir faiz, daha doğrusu hem tahmin hem de hedef artışı yaptığını söylemek mümkün. Varsayımları, altındaki varsayımlara bakarsak aslında oldukça gerçekçi. Yani petrol fiyatı daha önce 60.9'du, şimdi 89.4 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla oldukça gerçekçi aslında şu andaki önümüzdeki dönemdeki vadeli fiyatlara bakacak olursak. Gene gıda varsayımı %19'du, 26.5. Evet, şu anda gıda enflasyonu %30'un üstünde ama burada bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Bizim yani tarım editörümüz İrfan Donat da bekliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında varsayımlar gerçekçi. Yine de piyasa tahminlerinin aslında altında bir hedef ve altında bir tahmin var burada. Piyasa tahminleri çünkü %29'lar civarında. Hatta bugün piyasa beklenti anketi geldi. 2026 yıl sonu beklentisi %29'a yükselmiş durumda. Ve de şeye baktığımız zaman, aslında enflasyon eğilimine baktığımız zaman ki Merkez Bankası'nın kendi göstergeleri de öyle. Aylık %2.3'ler civarında ve yıllıklandırdığımız zaman aslında bunu %30'un üstünde seyreden bir enflasyon eğiliminden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben buradan şunu anlamamız gerekiyor ettiğini düşünüyorum. Merkez Bankası tahminlerinde, piyasa tahminlerinde ve enflasyon eğiliminin de koyduğu hedeften ve tahminden daha yüksek olduğunu biliyor ve buna gitmek için daha sıkı, daha uzun süre daha sıkı bir para politikası uygulayacağı mesajı vermek istiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bu sene için piyasa tahminleri hala daha, şimdi baktığımız zaman bugünkü ankete, hala daha 2026 yılı için ortalamada faiz indirimi öngören kurumlar var. Ama bence Merkez Bankası'nın burada verdiği mesaj yakın vadede, hatta belki 2026'nın sonuna kadar aslında burada faiz indirecek yeri çok olmadığı yönünde. Dolayısıyla bana piyasa aslında fiyatlamaları da biraz tahvil tarafına bakacak olursak biraz bu 2026 yılı içinde bir faiz indirimi beklentisi aslında fiyatlamalar anlamında zaten ortadan kalkmış durumda. Ekonomistler hala daha işte Eylül sonundan başlayarak bir iki tane faiz indirimi bekliyorlar. Ama sonuçta buradan şunu söylemek mümkün. Daha uzun süre daha sıkı duracak para politikası. Bunu söyleyebiliriz. Belki bir de şunu söylemek lazım. Yani hem piyasa tahminleriyle Merkez Bankası tahminleri arasındaki en önemli ayrışmalardan bir tanesi de iç talebin ne kadar soğuduğuna yönelik belki öngörüde. Sonuçta görüyoruz. Özellikle bunu sunumunda Fatih Karahan da belirtti. Geçen gün biz de konuşmuştuk hatırlarsan, perakende satış verilerinde. Aslında perakende satış verilerinin kendisi yeterince ilme kaybetmiyor ama dayanıklı mallara bakırsak içinde işte otomotive, beyaz eşyaya, elektrikli eşyalara, mobilyaya bakarsak o tarafta son dönemde bir ivme kaybı, bir yavaşlama var. Dolayısıyla sanki Merkez Bankası buradan gelecek dengelenmenin daha ciddi olacağını ve bir kısmen diyorum. Sonuçta şu andaki enerji ve diğer emtia kaynaklı maliyet artışlarını kısmen dengeleyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla biraz daha piyasa beklentilerinden daha iyimser bir tahmini de buraya oturtuyor diye düşünüyorum. Ama ben buradan verilen mesajın daha sıkı bir para politikası ve yakın vadede bir faiz indirimi senaryosunu ortadan kaldıracak bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bakalım bundan sonraki senaryo içerisinde merkezin yine adım adım hamleleri ne olacak? Çünkü bir tarafta da gelişmeleri an ve an takip ediyoruz ama hala olumlu gelişme yaşansa dahi petrol fiyatları 3 hanenin de altına inmiyor. Aslı bu da biraz çok doğru. Riski beraberinde
1: getiriyor. Aslında yani sonuçta bence hem piyasa tahminleri üzerinde hem de Merkez Bankası'nın bu tahminleri üzerinde riskler yukarı yönlü olduğu kesin. Sadece enerji fiyatı da değil. Yani şu anda evet enerji yani vadeli piyasalarda varsayım mantıklı gözüküyor ama önümüzdeki dönem bu savaş süreci uzadıkça buradaki etkinin de daha fazla artmasını bekliyoruz ama onun dışında da enerji dışı emtialarda ve tedarik zincirine ilişkin baskılarda da çok ciddi artışlar var aslında son dönemde gördüğümüz ve biz bunun etkilerini işte aslında birkaç son gelen verilerde hem üretici enflasyonu tarafında işte Amerika'da, ABD'de, Çin'de bütün son gelen üretici fiyatlarında aslında bu baskının tamamını görmüş olduk. Dolayısıyla beklentilerden bu yüzden de sapıyor bu enflasyon verileri. Yani sadece enerji değil, diğer alanlardan da diğer kategorilerden de aslında baskı artıyor. Ve burada da şunu söylemek lazım. Merkez Bankası'nın da aynı şekilde beklentisi üzerine bu ekstra baskı uygulayacak gibi. Ve burada zaten değişik de bir iletişim kurmaya başladı Merkez Bankası. Bu aralığı kaldırdı ama betimsel riskler diye bir senaryosu bir açıklama da yaptı. Orada yukarı yönlü risklerin belirgin olarak yüksek olduğunu ve petrol fiyatı ve gıda fiyatlarına ilişkin özellikle şokların yukarı yönlü riski arttırdığını söylüyor. Bu da bana aslında şunu ima ediyor diyebilirim. Sonuçta önümüzdeki dönemde hem enflasyon üzerine riskler yukarı yönlü hem de para politikası duruşu üzerine riskler yukarı yönlü. Sonuçta yani sonuçta Fatih Karahan şöyle bir açıklama yaptı. Bir sonraki toplantıda bütün seçenekler ortada. Ama o bütün seçenekler içinde olasılıklar hangisinde daha yüksek diye konuşacak olursak sanki birinci olasılık bir mevcut durumun devam ediyor olması olasılığı en yüksek belki ama bundan sonraki en yüksek olasılıkta daha sıkı bir duruşa geçilmesi olasılığı diye düşünüyorum.
0: Gevşemeyi masadan kaldırıyoruz yani. Zaten aynen, gevşemeden bahsetmiyorduk ama yani
1: gevşeme olasılığının tekrar gündeme gelmesi için bence birkaç tane ortam olması gerekiyor Pelin. Bir tanesi petrol fiyatlarında çok ciddi bir düzeltme, yani hızlı bir düzeltme ki onda bile biliyoruz ki tortu kalacak. İkincisi gıda fiyatlarında çok ciddi bir geri çekilme ki orada çok sınırlı olabilir. Üçüncüsü de çok ciddi bir resesyon belki. Yani hem iç talepte hem de dış talepte beklediğimizin de üzerinde bir düşüş ve talep düşüşü olmalı ki faaliyet Merkez sorucu. Bankası burada çok ciddi bir tekrar faiz indirimi sürecine girsin.
0: Peki. Aslı çok teşekkür ediyorum bu değerlendirme için. Efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve hemen şöyle bir gidelim yatırım finansmana. Baş ekonomist Erol Gürcan'la birlikte dünü bugünü değerlendirelim. Erol hoş geldin.
2: Hoş bulduk, benim yayınlar.
1: Erol, şimdi öncelikle sana şöyle bir soralım. Dünkü toplantıya sen de katıldın. Dünkü toplantıdan gördüğümüz kadarıyla merkezin yukarı yönlü revizyonu para politikasında herhangi bir gevşemeye yol açmayacağının sinyalini verdi Merkez Bankası Başkanı. O halde hakikaten enflasyonda bir gerçekliğe yanaşma hikayesini görüyoruz. Piyasaya nasıl bir mesaj verdi dün Merkez Bankası?
2: Merkez Bankası'nın dün yaptığı revize aslında cesur bir adım olarak niteleyebiliriz. Oldukça güçlü bir revizyon gerçekleşti. Halen piyasa beklentilerinin bir miktar altında ama daha gerçekçi diyebileceğimiz seviyelere yaklaşmış oldu. %16'dan ara hedef %24'e yükseldi. Bununla beraber tahmin aralığı iletişimine ara verdiğini duyurdu Merkez Bankası son gelişmelerde yüksek belirsizlik ortamı kaynaklı olarak. Bunun yerine yıl sonu için nokta tahmini paylaştı. %26 olarak. Normal şartlarda Merkez Bankası yıl sonu hedeflerini, tahminlerini revize ettiği zaman yukarı yönlü, piyasa oradaki en üst seviye neyse onu kerteriz alıp kendine daha da yukarı kayma eğiliminde oluyor ama dünkü revize ve iletişim stratejisindeki değişiklikle beraber bu sefer aslında biraz daha Merkez Bankası'nın mesajı hedef 24, tahmin 26, yani aslında arası 25 civarında bir miktar beklentileri çıpalama isteği gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte de Merkez Bankası para politikası duruşunda herhangi bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi. İhtiyatlı duruş mesajını yineledi ve tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Eğer yakın dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleri de bir miktar önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir tablo ortaya çizerse piyasa belki de bu %26'lar civarı olabilir gibi düşünmeye başlayabilir. Şu an hala iddialı gözüküyor bu seviyeler. Piyasa beklentileri biraz 28'ler 29'lar civarında. Eğer Merkez Bankası bu iletişim stratejisine geçmeseydi, bir tahmin aralığı belirtip bu üst bantta 29'a 30'lar vesaire olsaydı piyasadaki beklentiler daha yukarı gitme riski söz konusu olabilirdi ama şu an Merkez Bankası aslında yine iddialı bir hedef koydu diyebiliriz burada. 24-26 seviyeleri. O yüzden eğer kısa vadeli enflasyon gerçekleşmeleri desteklerse ve Merkez Bankası da buradaki olası adımlarında da bunu destekleyecek adımlar atarsa muhtemelen piyasa beklentileri kısa vadede 27-28 civarlarına çıpalanacaktır. Olumlu gerçekleşmelerle beraber piyasayla Merkez Bankası tahminleri arasındaki makasın kapanma ihtimali de söz konusu olabilir. Dolayısıyla özetle şöyle söyleyebiliriz. Dünkü Merkez Bankası'nın attığı adım aslında beklentilerin bozulması açısından riskli bir adım olabilirdi ama iletişimle beraber bence cesur ve yerinde bir adım gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, yani merkezin bu atmış olduğu adımla birlikte para politikasının yani gidişatını seyrederken sıkı adımla birlikte 24'e yanaşma ihtimali var mı? Ne olursa 24 olur, ne olursa 26 tutturulur. Yani bugün piyasa %30 seviyesinde bekliyor ama %26'nın tutturulma ihtimali yok mu görüyorsun sen?
2: Yani yok demeyelim ama çok zor gözüküyor.
1: Neden?
2: Burada özellikle zaten şu anda birikimli enflasyona baktığımız zaman 15 civarında bir gerçekleşen 4 aylık enflasyon söz konusu. Bu enerji fiyatlarındaki ciddi artış ve gıda fiyatları da aslında şu ana kadar nispeten beklentilerden daha kötü bir tablo çizdi, yüksek bir seyir çizdi. Dolayısıyla şu anda aslında bizim yıl sonu tahminimiz %28,8 seviyesinde. Bu savaş gelişmeleri sonrasında yukarı revize ettik. 26,2 idi sene başındaki tahminimiz. 28,8 bekliyoruz şu anda. Burada pozitif sürpriz nereden gelebilir? Aslında dün Sayın Başkan'ın sunumunda da vardı. Gıda fiyatları tarafından bir pozitif sürpriz gelme ihtimali söz konusu oluyor. Özellikle bu iletişim stratejisindeki değişiklikle beraber Merkez Bankası tahminler üzerindeki riskleri de paylaştı. Toplamda 5 tane başlığa dikkat çekti. Enerji fiyatları, enflasyon ataleti ve buradaki gıda fiyatları gibi bazı unsurlar tarafında. Bu 5 risk unsurunun tamamında yukarı yönlü riske değinirken petrol fiyatları ve gıda fiyatları tarafında aşağı yönlü risk olabilecek. Yani sadece bu 5 göstergeden 2 tanesinde aşağı yönlü riske dikkat çekti. Dolayısıyla burada olabilecek en olumlu

0: Senaryo bir, Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede yeniden işlerliğini kazanması ve enerji fiyatlarının gerilemeye başlaması olabilir. Bununla beraber de yaz aylarında özellikle gıda tarafından da bir pozitif katkı gelirse bu takdirde Merkez Bankası'nın yıl sonu nokta tahmini ya da hedefine nispeten yakınsayan bir tablo görebiliriz ama şu anda 26 seviyesini yakalamak hiç kolay olmayacak, onu söyleyebilirim. Şu anda aslında eğer pozitif bir sürpriz görmezsek 30'lara doğru giden, 30 ve üzerine giden bir enflasyon ivmesi eğilimi var. Bu açıdan da özellikle yaz aylarındaki enflasyon gerçekleşmeleri oldukça belirleyici olacak diyebiliriz. Artı para politikasında atılan adımların da etki alanı biraz daha temel mallar, hizmet grubu gibi tarafta daha fazla etkisini hissettiriyor ama şu anda bizdeki son enflasyon şokunu tetikleyen gıda ve enerji fiyatları tarafında Merkez Bankası'nın etkisi de nispeten daha sınırlı. Dolayısıyla burada şu anda para politikası tarafından da enflasyonu düşürmek için yapılabilecekler aslında bu perspektif, bu çekinceyle bakmak lazım. Burada en son yaşadığımız şok enerji tarafı başta olmak üzere ve gıda tarafında da benzer bir durum var. Bir pozitif sürpriz gelecekse de bunların geri gelmesiyle beraber olabilir gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, şimdi talep tarafından nasıl bir etki gelecek? Bu da önemli. Yani bugün baktığımızda talep tarafına, özellikle işte talepteki tüketici güvenine baktığımızda orada yeterli desteği vermediğini gördük ama burada bir geri çekilmeyle birlikte dezenflasyon programına da vereceği destek mi var? Yoksa yaz aylarına girerken talepte bir yükseliş burayı da görüntüde bir bozuntuya sebebiyet verebilir mi? Talebi nasıl değerlendiriyorsun şu an?
0: Yani bu aslında birkaç farklı yerden bakarak cevap vermek belki sağlıklı olabilir. Şimdi bir tanesi ve en önemlisi bence beklentiler ciddi şekilde bozuldu. Son yıllar aslında sadece son birkaç aylık durum değil. Burada hem TL'ye olan güven anlamında da yeniden çıpaların inşa edilme süreci var. Ve bu süreçteki hayat pahalı, yüksek enflasyon ortamıyla beraber dönem dönem burada tasarruftan ziyade harcama eğilimini ön plana çıkartabiliyor. Bu da aslında iş talebin beklenenden daha güçlü kalmasını sağlıyor gibi gözüküyor ama diğer taraftan da son aylardaki hareketlere baktığımızda bir miktar burada da ivme kaybı var. Özellikle Merkez Bankası'nın bu sene yayınlamaya başladığı hane halkı beklenti anketi tablosuna baktığımızda son tabloda özellikle hizmet tarafında beklentilerde bir miktar iyileşme var. Dün Sayın Başkan'ın sunumunda da vardı aslında. Hizmet grubundaki atâletin kırılmaya başladığına dair sinyaller var. Bu aslında bardağın dolu tarafına not edilebilir. Yani bugünden yarına çok sert keskin bir düşüş beklemiyoruz iş talep tarafında ama bu dezenflasyon patikasını nispeten destekleyen potansiyeli olabilir. Önümüzdeki aylarda belki bunu biraz daha hissedebiliriz. Yani iş talep tarafında çok keskin bir düşüş olmayabilir ama ekstra enflasyon yaratma baskısı da sanki bu taraftan biraz ivme kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor. Bu da geçen sene olduğu gibi aslında bu yılda yine tam faiz indirim döngüsüne başlamışken yeniden sıkılaşma döngüsüne gittik ve çok yüksek ihtimalle biz yaz aylarında da mevcut politika faiz seviyesini koruyarak devam edeceğiz. Bir yandan kredi büyüme sınırları, kısıtları var. Bunların da yakın dönemde gevşeme ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Bu perspektiften baktığımız zaman da iş talep üzerinden ekstra bir enflasyonu besleyecek bir katkı gelmesi eğer beklentilerde ilave bozulma olmazsa biraz düşük gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, şimdi burada reel sektöre yönelik verilen bir mesaj da vardı dün. Yani kredi büyümesine ilişkin mesaj, işte reel sektörün bu süreçte, hatta bizim Bekir sordu bunu, finans şefi auditörümüz sordu, finans şefimiz. Burada mesela reel sektörün bundan sonraki süreçte desteğe ihtiyacı olduğunu, reel sektörde yükselen sesler olduğunu sorduğunda başkan enflasyon önceliğimiz dedi. Yani enflasyon sürecini halletmediğimiz sürece burada reel sektörün sorunları büyüyerek devam edecek gibi bir mesaj verdi. Bu minimalde mesaj verdi. Buradan reel sektör ne anlamalı?
0: Aslında dünkü toplantının bence en şahin mesajlarından bir tanesiydi diyebiliriz burada. Merkez Bankası şu anda tamamen enflasyon önceliğini ve bu dezenflasyon patikasında bu programa olan inancını, kararlılığını bir kere daha kararlılıkla vurgulamış oldu diyebiliriz. Şimdi Kısa vadede kredi kanallarını yeniden açtığımızda iç piyasadaki ilave canlılıkla beraber aslında az önce konuştuğumuz konu perspektifinde enflasyonist baskının bir miktar artması söz konusu olabilir. Bu açıdan da Merkez Bankası kısa vadeli değil orta uzun vadeli çıkarları gözeterek ve uzun vadeli fiyat istikrarını sağlamak açısından şu anda bu içinde olduğumuz dönemin yüksek enflasyon bir maliyeti olarak tanımladı ve aslında bu katlanılması gereken, sabredilmesi gereken bir süreç gibi gözüküyor. Eğer kısa vadede burada bir gevşeme olursa elde edilen kazanımların aşınması ya da ulaşmak istediğimiz hedefin yakalanmasının çok daha zorlaşması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak şu anda yaşadığımız sorunların sonucunda biz programın istediği hedeflere yani burada enflasyon tarafında daha düşük seviyelere ulaşabilecek olursak günün sonunda oluşacak faiz seviyeleri de çok daha düşük seviyede olacaktır. Bu da hem reel sektör açısından da yatırım ortamı açısından da daha sağlıklı sürdürülebilir kalıcı bir büyüme ortamını beraberine getirecektir. Ama kısa vadede tabii ki bu durum üreticiler açısından, hane halkı açısından da aslında enflasyon maliyeti herkese yüksek şekilde etki ediyor. Burada üreticiler bu açıdan finansmana erişim konusunda yüksek maliyetlere maruz kalmaya devam edebilir ama buradaki çeşitli teşvik programları vesaire gibi kalemlere bakarak aslında belki buradan bir miktar daha teşvik edilen alanlarda eğer imkan varsa yatırım yapma anlamında daha avantajlı maliyetler var. Bazı kredi programları vesaire Merkez Bankası bünyesinde de belki bunlar bir miktar destek olabilir ama onun haricinde yakın dönemde aslında kredi muslukları da çok gevşemeyecek gibi gözüküyor. O yüzden bu yılın geri kalan kısmında da finansal koşullar büyük ölçüde zorlayıcı kalmaya devam edecek diyebiliriz.
1: Peki Erol, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için detayları için diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz yatırım finansman ailesine. Ve efendim programı noktalıyorum ama 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve grafik cellosuyla devam ediyoruz efendim. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Mehmet, şimdi küresel piyasaları şöyle bir konuşalım istersen, üzerinden geçelim.
2: Evet, savaşın etkilerini konuşuyoruz. Bunun verileri de gelmeye başladı ve etkilerini hissettiğimiz veriler özellikle üretici fiyatlarına gelmeye başladı. Hem bunu hem de bunun sonuçlarını konuşacağız.
1: Peki, başlayalım. Tabii. O zaman. Süremiz kısıtlı efendim. Hemen şöyle grafik cellosuna bakalım o halde. Üretici enflasyonu yükselerek tüfeğe öncülük ediyor aslında. Bu süreç bize biraz daha enerjideki o sıçrayışı gösteriyor. Enerjinin yansıması olarak değerlendirebiliriz. Üfe yükseldiğinde bir süre sonra tüfede yükselme eğilimine giriyor. Pembe çizgiyle görmüş olduğumuz burada bize şunu gösterir. Nisan enflasyonunda pembe çizgiyle üfe, mavi çizgiyle gördüğümüz ise tüfe verisini görüyoruz. Üfe verisine baktığımız zaman fabrika çıkış maliyetlerini aslında temsil eder bize. Bu da enerji, ham madde, lojistik gibi maliyetleri burada hissedilir net bir şekilde. Burada zaten Nisan ayında savaşın etkisini üfe tarafında gösteriyor. Tüfe tarafında ise daha çok market, kira, elektronik, hizmet gibi halkın ödediği fiyatları gösterirken bize şu anda şöyle söyleyebiliriz. Hem Çin'de, hem ABD'de, hem de Japonya'da hakikaten üretici fiyatları yükselişe öncülük ediyor. Tüfeğe de yansıyacak. Makas üste doğru kapanacak gibi duruyor. Enflasyon kaçınılmaz.
2: Evet, üreticiler bir noktada tüketici fiyatlar, nihai fiyatları da bu maliyet artışlarında yansıtacak. Bundan dolayı da aslında enflasyon endişeleri arttıkça merkez bankalarından faiz artırım beklentileri de benzer şekilde artıyor. Burada Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in yıl sonuna dair faiz beklentileri grafiği var. Yani yıl sonunda faiz bugünkü seviyesine göre nerede olur? Bu grafik onu gösteriyor. Fed tarafına baktığımızda mavi çizgiye savaş öncesinde 2 faiz indiriminden daha fazla bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Yani 60 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlanıyordu. Yani 2 faiz indirimi cepteydi. Üçüncüsü belki olur fiyatlaması vardı. Şu an baktığımızda ise %57 ihtimalle faiz artışı fiyatlanıyor Fed'den ve toplamda yaklaşık 20 bas puanlık bir artışa işaret ediyor bu. Bu normalde tamamen teknik bir konu olarak görülebilir, ancak bugün Fed'in eylemleri, Fed'in politikaları çok fazla siyasileşti ve Fed'in yeni bir başkanı var, Kevin Warsh. Burada Kevin Warsh'un nasıl bir adım atacağı, özellikle diğer Fed üyeleriyle ilişkisini nasıl kuracağı da önemli olacak. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'nda da yaklaşık 3 faiz artırımı fiyatlanıyor şu anda. Savaş öncesinde kısmi bir faiz indirim beklentisi vardı Avrupa Merkez Bankası tarafından. Oradaki fiyatlamalar daha sert oldu ve yıl sonunda bugünkünden 3 adet, yani yaklaşık 75 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi şu anda fiyatlanıyor.
1: Peki, hemen şöyle bir de gidelim. Bunlar konuşuluyor, savaşın etkileri konuşuluyor ama hisse senedi tarafı kendine bambaşka temayı aslında esas alıyor. Elbette yapay zeka. Şimdi hemen şöyle bakalım, dev teknoloji şirketlerinde rekor yatırım artışından bahsediyoruz efendim. 2015 ila 2026 arasını inceleyen bir grafikten bahsediyoruz. Teknoloji devlerinin yapay zekada sermaye harcamaları katlanarak büyüyor. 2026 da toplam yatırıma bakacak olursak, toplam yatırım tutarında bize şunu gösteriyor. 750 milyar dolara kadar bir ulaşma hikayesi var. Burada hangi şirketleri görüyoruz? Oracle'ı görüyoruz, Meta'yı görüyoruz, Amazon'u görüyoruz, Alphabet'i, yani Google'ı görüyoruz ve Microsoft'u görüyoruz. Aslında milyar dolar cinsinden yapılan yatırımlar, hem birinci çeyrek ve hem ikinci çeyrek gibi çeyreksel dönemleri inceleyen bir grafik. Bunun temel nedeni elbette yapay zeka veri merkezleri. Bunun dışında bulut altyapısı, büyük dil modelleri ve AI servisleri ve enerji ve sunucu ihtiyacı şeklinde olarak yapılan yatırımlar bize bu durumu veriyor. İşte bu yatırımlarda hisse senedini savaş gerçekliğinden kopartıyor Mehmet. Evet. Aslında ana hikaye bu.
2: Aynen öyle. Bu arada bir son dakika var. Hazinede bütçe dengesi Nisan'da 338 milyar TL açık vardı. Önceki açık 230-229 milyar TL'ydi. Burada özellikle Eşen Mobil'in etkisini de görmeye başladığımızı görüyoruz. Yapay zeka şirketleri, yani büyük teknoloji şirketleri bu kadar yatırım yaparken bunu nasıl finanse ediyorlar diye baktığımızda tabii ki borçlanarak finanse ediyorlar. Şurada aslında grafiğin başında da gördüğümüz gibi 2026'nın ilk 5 ayında bu şirketlerin toplam borçlanması, bütün tahvil ihraçları 2025 yılında geride bıraktı. 2024 yılında katladı. Yani birkaç katına kadar ulaşmış durumda. Az önce Pelin anlattığı sebeplerle yani çok ciddi sermaye harcaması yapıyor bu şirketler ve bu harcamaları büyük ölçüde borçlanarak gerçekleştiriyorlar, borçlanarak finanse ediyorlar. Ki hatta normalde yapmadıkları borçlanmaları yapmaya başladı bu şirketler. Euro cinsi borçlanıyorlar, Kanada doları cinsi borçlanıyorlar, diğer başka türlü sterlin borçlanıyorlar, İsviçre frangı borçlanıyorlar. Buna hibrit borçlanma deniyor ve birçok şirket farklı vadelerde, farklı para birimlerinde son dönemde çok ciddi borçlanmaya gitti. Bunun içerisinde Alphabet de var, bunun içerisinde Oracle da var. En büyük yatırım harcamasını yapan şirketlerden bir tanesi bu. Ve bunlar açıkçası tahvil piyasalarında da belli bir miktar baskı yaratıyor diyebiliriz. Şu anda hükümetleri de borçlanmaları çok yüksek düzeyde ve bunların faizleri de yükseldi. Dün zaten Amerika'da 30 yıllık tahvil faizinin %5'in üzerine geldiğini gördük ki bu bir ihalede %5'in üzerinde faiz en son 2007 yılında görülmüştü. Yani bu yüksek faiz ortamında dahi şirketlerin borçlanmaya hız verdiklerini, çünkü hız vermek zorunda olduklarını görüyoruz. Çünkü yapay zeka harcamalarında geri kalan şirket yani rekabette de geride kalacağı için ve pazar payını kaybedeceği için faizler ne olursa olsun bir şekilde borçlanmaya devam ediyor. Burada gördüğümüz tablo 2026'nın ilk 5 ayını gösteriyor. Yani yılbaşından bu yanaki veriyi gösteriyor. Bu yatırım harcamalarının 2027-2028'e kadar sarkmasını, dolayısıyla önümüzdeki bu tahvil ihraçlarında devam etmesi öngörülüyor.
1: Peki, yani evet, teknoloji bir kez daha öne çıkıyor. Savaş temasına rağmen diğer varlıklar savaş temasını tercih ederken istisnelerinden alınan ivmede teknoloji gerçekliği oluyor. Efendim, evet, Mehmet Filoğlu ile birlikte aktarmış olduk. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Çekici

0: adresi olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Kota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bes Allianz'tır. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Haftanın son gününde Fokus programı ile karşınızdayız. Ben Ela Arakgün. Evet, haftanın son gününe bakıldığında tabii ki Trump ve Xi zirvesi küresel piyasalarda gündeme oturmuştu. Bugün zirvenin ve ziyaretin son günü olarak nitelendiriliyor ve çıkan sonuçlara bakıldığında ABD Başkanı Trump önemli açıklamalarda bulundu ve Xi ile iyi bir zirvenin gerçekleştiğini söyledi. Trump Çin ziyaretinde İran ve Hürmüz konusunda anlaşıldığına değindi. Ardından Çin'in 200 Boeing uçağı alabileceğini söyleyerek petrol tarafında aslında Çin'in ABD'den petrol alabileceğinin de altını çizdi diyelim. Fakat içeriye döndüğümüzde bugün önemli rakamlara geldi. Başlıklarımızı dilerseniz detaylandıralım. Haftanın son gününe geldiğimizde öne çıkan başlıklarımızda bizi bütçe dengesi karşılıyor. Merkez Bankası'nın verilerine bakıldığında hazine tarafından gelen verilerde faiz dışı bütçe dengesi Nisan'da 81,1 milyar lira açık verdi. Önceki 6 milyar liralık bir fazlaydı. Yani fazladan açığa giden bir süreç Nisan'da bizi karşıladı. Bütçe dengesi Nisan'da 338,7 milyar lira açık verdi. Önceki açıksa yani Mart ayında 229,9 milyar lira seviyesindeydi ve vergi gelirleri tarafına bakıldığında gelirler 1 trilyon lira oldu. Önceki 1,1 trilyon lira değerindeydi. Bir de diğer başlığımıza geçelim dilerseniz. Çünkü Merkez Bankası da piyasa katılımcıları anketini açıkladı ve Merkez Bankası'nın Mayıs anketine göre katılımcıların enflasyon beklentilerine hafif bir bozulma da izlendi. Rakamları aktardığımızda 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında %23,39 oldu. 23,82'ye çıktı bu aya bakıldığında. Haziran ayı para politikası kurulu toplantısındaki beklenti ise faizin sabit kalması yönünde açıklandı ki bir önceki anket döneminde de sabit kalması nezdinde beklentiler açıklanmıştı. Dolar TL kuruna bakıldığında yine bir artış var bu ay nezdinde konuştuğumuzda. Önceki anket döneminde 51,23 iken bu anket döneminde 51,57 seviyesinde gerçekleştirildi ki büyüme tarafında da geril çekilmenin beklentiler nezdinde olduğunu gördük. Burada 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,5 iken bir önceki anket döneminde, şimdiki Nisan ayı anketinde %3,3 seviyesinde geldiğini sizlere açıklayabiliriz diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Jeopolitik tansiyon demiştik. Küresel piyasaların gözü Xi ve Trump arasında gerçekleşen zirvedeydi. Dün gerçekleştirildi. Bugün son günü ve son mesajların gelmesi piyasalar nezdinde bekleniyor. Çin ABD petrol satın alacak açıklaması ABD Başkanı Trump tarafından geldi. Trump Fox News'a verdiği açıklamalarda Çin ABD petrolünü alacak dedi ve Çin gemileri Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya göndermeye başlayacağız ki buradan Teksas'a tekrar geri gelsinler ve petrolümüzü alsınlar açıklamasında bulundu. Trump Çin'le umarım daha iyi ilişkilerimiz olur açıklamasında bulundu ve İran'ı askeri açıdan yok etmeye devam edeceğiz diyerek de jeopolitik tansiyona ilişkin yüksek montanlı söylemlerine devam etti. Bloomberg'in haberine bakıldığında Hürmüz tarafında yavaş yavaş petrol tankerlerinin geçişine dair olumlu haber akışlarında geldiğini sizlere aktarabiliriz.

Başlıkları aktardık. Şimdi bir de piyasalara göz atalım. Çünkü içeri tarafa bakıldığında küresel piyasalarda Xi Trump zirvesi varken içeride dün ikinci enflasyon raporu sunumunu aldık. Sunumda beklentilerde ara hedef %24'e, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise 26'ya kadar çıkartıldı. Tabii piyasalar etkisi hafif montanlı oldu, fakat bu sabah saatlerinde BIST endeksinde gün içi düşüş %2'yi aşmış durumda. Hafif bir düşüşte şu an geri çekilme olduğunu %1,84 ile görüyoruz. 14.374 puandan BIST endeksi fiyatlanıyor ki biz bu hafta 15.000 üzerinde bir açılış BIST endeksinin nezdinde gerçekleştirmiştik. Peki alt sektörlerde şu an nasıl bir süreç var? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü mali tarafta puan bazlı katkılar varken şu an banka ve mali tarafta yine puan bazlı baskıların olduğunu görüyoruz. %3'e yakın bir şekilde düşüşlerin olduğu banka ve mali endekste görüyoruz. Sanayi tarafı da burada hafif bir düşüşle destek çıkıyor bu puan bazlı katkılara diyelim. Hizmetler, turizm, ulaştırma tarafı da puan bazlı baskılarda katkı sağlıyor. Hizmetler %1,87 düşüşte, turizm ve ulaştırma tarafı ise %2'lerin varan hatta üzerine aşan bir düşüşle şu an fiyatlanıyor. Küresel para piyasalarına bir de göz gezdirmek lazım. Çünkü pariteler tarafında farklı bir karışık seyrin olduğunu görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpması 1.17 seviyesinde altına sarkarak bugünlerde 1.16 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin dolar 1.33.54 seviyesinde yine düşüşüne devam ederek işlemlerini sürdürüyor ki dolar endeksi tarafında biz 98.5'ları dün bu saatlerde görüyorduk. Şu an 99.15 seviyesinde yüksek bir işlem hacminin olduğunu görüyoruz. Peki Avrupa borsalarındaki süreç nasıl gidiyor? Çünkü IATA Başkanı'ndan bir açıklama vardı. Avrupa'da artan jet yakıtları sebebiyle Temmuz ve Ağustos aylarında önemli ölçüde bilet fiyatlarının artabileceği öngörüsü paylaşıldı. Şu an Avrupa borsalarının negatif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Bir de ABD tarafına göz gezdirmek lazım. FED faiz indirim beklentileri başka bir bahara kaldı diyerek aslında Yardini Research'tan bir açıklama geldi ve kendisi bu sene içerisinde bir indirim olmayacağını masadan kalktığının altını çizdi. Şu anda vadelerde negatif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz. Bir de emtia piyasalarına göz gezdirmek lazım. Dolar endeksi 99 seviyelerine gelmişken ons altın tarafında bir düşüşün de olduğunu, hatta %2'ye varan bir geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. 4600 dolarında altında işlem görüyor ons altın. Ons gümüş 78 dolardan fiyatlanıyor ki biz bu hafta 80'li dolar seviyelerini ons gümüş tarafında görmüştük. Şu an %6,5'luk bir geri çekilme hakim. Bitcoin 80.000 dolarda sınırda fiyatlanıyor. Yatay seyrini koruyor diyelim. Brent petrol 100 dolarında üzerinde ilerliyor. Amerikan tipi petrol de aynı seviyede yükselişini sürdürüyor.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
5: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Bütçe rakamlarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizimle. TEPAM Merkez Direktörü Coşkun Cangöz bizimle. Coşkun Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Günaydın Alaran, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler, sağ olun. Bu sabah saatlerinde bütçe rakamlarını aldık ve Nisan'da bütçe açık vermeye devam etti. Hemen rakamları sizlere aktarmak isterim. Nisan'da 38,7 milyar liralık bir açık verildi bütçe rakamlarında. Bu önceki rakam, yani Mart ayında 229,9 milyar lira açıktı. Faiz dışı bütçe dengesinde ise fazladan açığa giden bir süreç oldu ve 81 milyar liralık bir açık verildi. Peki bu rakamları nasıl okumak lazım? Ekonomi programına dair destek verilecek rakamlar olarak mı görülür, yoksa destek tarafında biraz daha geri planda mı kalındı şeklinde okumak lazım?
7: Şöyle, aslında bu rakamlara çok şaşırmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz yılın ilk 3 ayına baktığımızda ilk çeyrek rakamlarına oldukça güçlü bir bütçe performansı gözlemliyorduk. Fakat tabii ki bunun yılın bütününe sirayet edip etmeyeceğini görmemiz gerekiyor diye hep bahsetmiştik. Nitekim artık harcamaların yavaş yavaş ortaya çıktığını Nisan ayı itibariyle görmeye başlıyoruz. İşte Şubat'ın sonunda, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın etkileri de yine aynı şekilde eşel mobil sistemi olsun, vergilerdeki zayıflamalar olsun, onları da yine Nisan rakamlarına baktığımızda görmeye başlıyoruz. Bu bağlamda tabii geçen yıla nazaran karşılaştırdığımızda bütçe dengesinde bir miktar, yani çok sınırlı da olsa, bir azalma var. Yani 885 milyardan 758 milyara gerilemiş bütçe açığı Ocak-Nisan itibariyle baktığımızda. Ve faiz dengede de yine bir güçlenme var geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda. Dolayısıyla yine geçen yıla nazaran nispeten iyi bir performansın devam ettiğini söylemek mümkün. Fakat yılın ilk 3 ayıyla kıyasladığımızda artık bütçede yavaş yavaş harcamaların ağırlık kazanmaya başladığını, oradan bunun tabii bütçe dengesini bozucu etkiler yapmaya başladığını görebiliyoruz. Faizler tarafında yine benzer şekilde zaten devam eden güçlü seyir bütçe açığı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında süreç beklendiği şekilde ilerliyor. Muhtemelen yılın ikinci çeyreğinde, yani Nisan-Haziran döneminde bu şekilde nispeten hani yavaş bir açılma, yavaş bir gevşeme görebiliriz bütçe tarafında. Fakat asıl daha önce de bahsettiğimiz gibi yılın son çeyreğinde aslında ne olacağını görmek gerekiyor bütçenin toplam performansını konuşabilmek bakımından.
5: Peki bir de vergi gelirleri tarafını konuşmak lazım sizinle. Önceki aya kıyasla 1,1 trilyon lira olan vergi gelirleri şu an 1 trilyon liraya hafif bir gerileme kaydetti. Bir de vergi genişlemesi adımlarını da buna katarak konuşursak tabii. Yeni bir açıklamayla kanun teklifi meclise gelmişti ve vergide ödeme kolaylığı 72 aya kadar çıkartıldı ve 1 milyon liraya teminat şartı yükseltildi. Bunun yanı sıra tabii kurumlar vergisine bir genişleme adımı da asıldı. Politika belirsizliğinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bu genişlemeci adımları nasıl okumak lazım sizce?
7: Şöyle, aslında bu genişlemeci adımlar az önce bahsettiğim gibi kaçınılmaz. Çünkü bir yandan baktığımızda ekonomide bir durgunluk var, bununla ilgili sinyaller var. Bir yanda baktığımızda seçim konuşmaları artık hani giderek daha yüksek bir şekilde dillendirilmeye başlanıyor. 2027'de olacağını herkes kâni olmuş görünüyor. Elbette bunların hani genişlemeci etkilerini bütçede de görmek mümkün. Öte yandan zaten hani bu son açıklanan torba yasayla meclisteki yapılan bir takım işte varlık barışı olsun, işte az önce sizin bahsettiğiniz şekilde kamuya olan borçların taksitlendirilmesi olsun. Bunlar da geçmişte aslında seçim öncesinde zaman zaman karşılaştığımız bir takım düzenlemeler. Bunlar da benzer şekilde bize aslında önümüzdeki dönemde daha genişlemeci belki bir maliye politikası olacağın izlerini, işaretlerini veriyor. Belki hani bugün açıklandığı için güncel rakamlar üzerinden bütçeye şöyle bir dönüp bakarsak özellikle harcama tarafından ne olmuş diye benim dikkatimi çeken birkaç husus var. Evet. Belki hani ondan bahsetmek lazım. Şimdi ilk 3 ayda sermaye giderlerinin yani yatırımların ciddi anlamda baskı altında olduğunu görmüştük. Hatta geçen senenin aynı dönemine nazaran negatif büyüme rakamlarından bahsediyorduk sermaye giderlerinde. Fakat bu aydan başlayarak artık burada çok ciddi artışlar olmaya başladı. Hem sermaye giderlerinde yani yatırım kaleminde hem de mal ve hizmetlerde geçen senenin aynı dönemine göre enflasyonun oldukça üzerinde %45 seviyesinde mal ve hizmetlerde bir artış görüyoruz. %46.8. Fakat önemli olan şey aylık artış. Çünkü burada %61 civarında bir artış görüyoruz mal ve hizmet alımlarında. Yatırımlarda da %63 oranında bir artış görüyoruz. Şimdi birdenbire yılın ilk 3 ayında yaptığımız yatırım harcaması 116 milyar. Onun ötesinde 125-126 milyar bir harcama yapmışız Nisan ayında yatırım harcaması. Dolayısıyla bu artık hani bütçedeki harcama baskısının daha fazla da ötelenemeyeceğini aslında işaret ediyor bize. Yine sermaye transferlerinde rakam biraz küçük evet baktığımızda. Fakat oran olarak geçen aya nazaran %750 oranında yıllıkta da %75 oranında bir artış söz konusu. Yani enflasyon çok ötesinde şey tarafında harcama tarafında artışlar görüyoruz. Burada mesela personel dikkat çekiyor. Çünkü biliyorsunuz aslında personelle yapılan zam bir anlamda bizim enflasyon üzerinde de etkili oluyor ve hem emeklilere olsun hem asgari ücret olsun yapılan zamlar beklenen enflasyon paralelinde yapılıyor. Fakat geldiğimiz noktada bütçedeki personel giderleri ve sosyal güvenlik primlerinden oluşan toplam paket enflasyon çok üzerinde artış göstermiş. Yani kümülatif artışa baktığımızda %45 seviyesinde bir artış var. Bu da herhalde personel sayısında, personel kıdeminde değişiklikler olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla bütçenin harcama tarafında enflasyonun üzerinde artık artışlar, büyümeler söz konusu. Şimdi bütçenin gelir tarafına baktığımızda orada yine ilgi çeken, ilginç olan birkaç husus var. Şeyi zaten konuşuyoruz. İşte gelir vergisi tarafında güçlü bir performans var. Bu devam ediyor. Ve bu performans da daha çok işte çalışanlardan alınan tevkifatlar olsun, işte mevduatlardan alınan, faizlerden alınan stopaj kesintileri olsun, buradan kaynaklanan vergi tahsilatından oluşuyor. Yani bu gelir vergisi tevkifatı rakamı yine güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor ve bütçeyi de desteklemeye devam ediyor. Kurumlar vergisinde hani geçici verginin etkisini zaten önceki aylarda görmüştük. Dolayısıyla bu ayda herhangi bir tahsilat yok. Fakat ilginç çeken şey burada ÖTV. ÖTV'ye baktığımızda az önce de bahsetmiştim Eşel Mobil etkisini görmeye başladık diye.
5: Evet.
7: Çünkü bu ay ÖTV tahsilatı geçen aya göre %11.7 oranında azalmış. Ve kümülatif artışta sadece %16 ile sınırlı. Şimdi bu %11'lik azalma nereden geliyor diye baktığımızda neredeyse tamamı bunun petrol ve doğalgaz ürünlerinden yapılan ÖTV tahsilatı. Çünkü geçen aya göre yani son açıklanan Mart verisine nazaran %81'lik bir azalma var. Doğalgaz ve petrolden alınan ÖTV rakamlarından ve toplam kümülatif olarak baktığımızda da %3.1'lik bir azalma var. Yani evet. Reel bir nominal değerde azalmadan bahsediyoruz. Tabii bu toplamda ÖTV'yi etkiliyor, olumsuz yönde etkiliyor. KDV'de de yine geçen aya nazaran sınırlı bir artış var. Yani %28
5: Evet.
7: civarında. Fakat toplamda işte %47 civarında bütçeyi desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla burada hani bir yandan işte bu savaşın etkilerini görüyoruz. Bir yandan genişlemeci harcama etkileri yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Özellikle gelir tarafında bir daralma, harcama tarafında bir genişleme süreci başlamış gibi görünüyor.
5: Ve
7: Ve bunu
5: devam
7: dikkatli bir
5: edeceğini de
7: şekilde değerlendirmemiz
5: öngörüyorsunuz
7: gerekiyor.
5: galiba. Evet.
7: Evet.
5: TEPAM Merkez Direktörü Coşkun Cangöz, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Fokusu nokta alıyoruz, aranın ardından tekrar risk yönetimiyle karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: could have known.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız ve çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Viamas Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gençtürk bizimle. Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi bu denli karışık ve Orta Doğu krizinin de üzerine dem vurduğu bir kaosun yaşandığı piyasalarda risk yönetimini biraz sizinle konuşmak lazım. Çünkü aslında detaylandırıyor sizinle zaman zaman programlarımıza. Şimdi ABD, İsrail, İran savaşının tetiklediği bir küresel kriz şu an kapıda. Birçok küresel merkez bankası faiz artırımına gitmeyi masaya koymaya yavaş yavaş başladı ki politikalar bunun tam tersine yılbaşında işaret ediyordu. Enflasyon beklentileri artıyor, büyüme tarafında beklentiler düşüyor, kurlar tarafında bir dalgalı seyrin olduğu dönemden geçiyoruz. Peki bu koşullar altında şirketler nasıl adım atmalı sizce?
3: Evet, İran savaşı ciddi bir kriz yarattı. Çünkü bölgesel bir kriz değil, maalesef dünyayı tüm taraflarıyla etkileyen büyük bir kriz. Bu aslında finansal ve ticari riskleri tetikleyen bir enerji krizinden başladı. Böyle olunca kaçınılmaz bir enerji ithalatçısı ülkeler için sorunlar daha da arttı.
2: Evet.
3: Türkiye de aslında bunlardan biri. Böyle zamanlarda elbette riskleri iyi yönetmek lazım. Bunun için de temel aslında koşul güvenli bir ticaret sağlayabilmek lazım. Elbette şu anda ticaret yapmak zor. Zira maliyetler çok arttı. Enerji fiyatlarından dolayı özellikle. Büyümeler yavaşladı. Sonuçta firmaların da satışları azaldı. Kar marjları daraldı elbette. Ödemeler çok gecikmeye başladı. Dolayısıyla da nakit akışları bozulmaya başladı. Yani dolayısıyla genelde dünya genelinde firmaların bilançolarının bozulduğunu gözlemliyoruz. Bunu da aslında yaşanan hasarlardan çok net görebiliyoruz. Sigortacılarla konuştuğumuzda, yani ticari alacak sigortası yapan sigortacılarla konuştuğumuzda dünya genelinde %30-40 civarında bir hasarlarda artış görülüyor 2026 senesi içerisinde.
2: Savaştan bu yana değil, yılbaşından beri.
3: Çünkü zaten 2025'ten sarkan biliyorsunuz bir takım ticari savaşları, gümrük duvarları, bölgesel çatışmalardan dolayı zaten hali hazırda devam eden bir

0: takım riskler söz konusuydu. Bunun üstüne de Türkiye özelinde enflasyonla mücadele kapsamında yüksek faizler, dolayısıyla da firmaları zaten zorlayan bir çerçeve söz konusuydu. Bunların hepsi 2026'daki İran Savaşı ile birleşince aslında bu sefer dünyayı daha çok etkileyen, negatif etkileyen bir ortama dönüştü. Türkiye özelinde birazcık ufak fark var. Şöyle ki hasarlar daha fazla 2020 yani Covid öncesinde olduğu gibi yurt içine yönelmeye başladı. Yani 2 sene öncesine kadar sigorta şirketlerinin aldığı hasarlar genelde %50 ihracat tarafından, %50 iç satışlardan oluyordu. Ama şu anda %70-75'e doğru yurt içi satışlara doğru kaymış oldu. Bu tabii ki bize bir şey daha gösteriyor. Her ne kadar özellikle Asya Pasifik'te, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da iflaslar artmış olsa da demek ki Türkiye tarafında sorunlar biraz daha büyük. Sigorta şirketleri yurt içi satışlardan daha fazla hasar almaya başladı. Ha bunu önlemek için ya da riskleri azaltabilmek için yapılabilecek en makul şey hem ihracat tarafında ki dünya ticaretinde bozulmalar zaten çok net görülüyor, iflaslar çok artıyor. Hem ihracat tarafında hem de yurt içi tarafta olabildiğince güvenli satış yapabilmek, bunun da ön koşulu bir ticari alacak sigortası poliçesi sahibi olmak. Bu da son 10-15 yıldır gelişen bir piyasa. Elbette şirketlerimiz yangın sigortasını, kaskolarını, sağlık sigortalarını sürdürülebilirlik anlamında yapıyor her zaman. Ama bunu da ihmal etmemek lazım. Şu anda bu kararları vermek belki zor. Çünkü daha önceden buna alışan firmalar bu ürünü çok rahatlıkla kullanıyor ve devam ettiriyor. Hiç bitirme gibi bir niyetleri
1: yani
0: bir yok.
1: Yani ihracat finansmanı olarak da piyasada şu an fiyatlanıyor galiba. Peki yaygın mı bunun kullanımı?
0: Evet, yaygın. Oldukça yaygın. Her sene de artıyor kullanan firma sayısı.
1: Şundan dolayı soruyorum çünkü finansmana erişim tarafı savaş öncesinden de kaynaklı zaten bizim genel sorunlarımızdan birer tanesi. Yurt içi tarafı konuştuğumuzda. Evet. Peki bu ticari alacak sigortası teminatıyla beraber sizce bankalara dair teminat gösterince ihracat tarafındaki finansmanlara nasıl bir katkı sağlayacak?
0: Çok güzel bir noktaya geldiniz. Çünkü biz bunu yaymaya çalışıyoruz Türkiye'de. Özellikle 2024-25 yıllarında biliyorsunuz Türkiye'de enflasyonla mücadele ortamında faizler yükseldi. Firmalarımız bundan çok şikayet etti. Hem üretici olsun hem ticaretle uğraşan firmalar olsun. Dolayısıyla finansman maliyetleri ciddi bir sorundu. Fakat 2026'da biraz da şunu gözlemliyoruz. Firmalarımıza yaptığımız ziyaretlerde, telefon görüşmelerinde bu sefer maliyet ne olursa olsun erişimde sıkıntı var. Yani artık faize çok bakmıyorlar. Firmalarımız hani bankalardan o gerekli net işletme sermayelerini destekleyecek kredileri alamamaya başladılar. Bunun da tabii gene sebepleri yavaşlayan ekonomiler, bankaların da içinde bulunduğu belli bir regülasyon kısıntıları ve tabii ki işte daralan kar marjları, geciken ödemeler bankalardan daha fazla kredi almaya yöneltiyor firmaları. Evet. Çünkü biraz da şöyle oluyor. Küçük firmalar ya da orta ölçekli firmalar zaten finansmana erişimde zorlanıyor. Ne yapıyor? Büyük firmalara yüklenmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük firmaların biraz daha finansmana erişimi kolay oluyor. Burada ticari alacak sigortaları ihracat tarafında da yurt içi tarafında da bankalar tarafından, yerli veya yabancı bankalar tarafından aslında teminat olarak kabul edilebiliyor. Ve özellikle ihracat tarafında iskonto edilebiliyor. Hem de uygun maliyetlerle ve oldukça yüksek volümlerde, yani meblağlar oldukça yüksek. Yani bahsettiğim rakamlar 10-20 milyon eurolardan daha fazla rakamlar. Dolayısıyla son 8-10 yılda bu tür kullanımlar, yani ihracat sigorta poliçelerinin bankalara teminat olarak verilerek kredi alınması, alacakların, ticari alacakların iskonto edilmesi aslında Türkiye'deki bankaların vermiş olduğu döviz kredilerine iyi bir alternatif oldu. Bu Türkiye gibi şu anda kaynak sıkıntısı, hani bankalar tarafında finansman kaynak sıkıntısı çeken firmalar için iyi bir alternatif. Bunun biraz daha yaygınlaştırılması lazım ihracatçılar tarafında elbette, ama bir tarafta da BDDK'nın çok önce almış olduğu bir karar var bununla ilgili. Ticari alacak sigortaları bankalar nezdinde ikinci derece teminat olarak kabul ediliyor aslında. Fakat bankalarımız burada birazcık yavaş davranıyor ya da çekimser davranıyor. Yani bunu hacmi genişletemedik burada. Aslında Türkiye'deki bankalar, özel bankalar olsun, kamu bankaları olsun, ve Türk faktöring firmaları bu poliçeleri teminat olarak çok daha fazla kredi verme yoluna gidebilir yurt içi tarafta. İhracatta kapasite daha yüksek, daha fazla kullanım var ama yurt içinde bizim bunu genişletmemiz lazım. Çünkü biraz yurt içinde daha fazla sıkıştık ihracata nazaran.
1: Şimdi finansmana erişim tarafında böyle bir sıkıntılı sarmal varken bir de iflas konkordato tarafında başvurularda bir artış da gözlemleniyor, evet, diyebiliriz. Ve bu başvurularda son zamanda artık şartların sıkılaşmasına dair adımların atıldığını görüyoruz. Peki bu süreçte bu yeni adımları biraz konuşmak lazım. Mevcut adımlarda yeni tabloların hukuki süreçlerde en geç 30 güne kadar avukatlara ve mahkemelere verilmesi gerektiği konuşuluyor. Evet. Ve burada mali tablolarda denetim şartında tabi tutulması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu adımlar atıldığı zaman bu konkordato tarafındaki dinamizmi nasıl etkileyecektir sizce?
0: Biraz zaten burada kötü niyetli, suistimale açık olan konkordatoları önlemeye çalışıyor hükümet. Bu çok doğru bir karar. Çünkü özellikle 2023-2024 yıllarında konkordato başvurularında çok artışlar olmuştu. Ve firmalar iyi niyetli de olsa, kötü niyetli de olsa bunları ayırmak çok zordu. Çünkü başvurular daha kolaydı. Şimdi bence doğru bir adım atıldı. Gerçekten ihtiyacı olan, gelecekte kendini kurtarabilecek ve ödemelerini yapabilecek firmalara konkordato yolunun açılması bence iyi bir uygulama olacaktır. Hı hı. Burada tabii ki biraz maliyetleri artırıyorlar. Hani ilk başvuruda özel denetim raporları hazırlanması, işte bağımsız denetim raporlarının güncel hale getirilmesi gibi. Bu da aslında Avrupa'da yapılan bir şey. Bunu aslında Türkiye'de uygulamaya başlıyoruz. Hı hı. Bunun şöyle bir negatif de etkisi olacaktır. Konkordato süreci yaşayamadan iflasların daha da artacağını, yani iflas adetleri Türkiye'de biraz daha artacaktır. Çünkü o süreci yaşamadan ya da işte yüzdürmeye çalışan, bilançosu hakikaten kurtulamayacak olan, evet, firmalar bu konkordato sürecini yaşamadan direkt iflas başvurusu ya da doğal olarak iflas sürecine girebilecektir.
1: Ama konkordato tarafında da bir azalma olabileceğini öngörüyorsunuz.
0: Tabii net bir şekilde konkordato sayılarında azalma olacaktır, iflaslar artacaktır.
1: Şimdi bu süreçte tabii artan enflasyon ve yükselen finansman maliyetleri de nakit akışını zorlayan bir konu olarak da masada bulunuyor. Türkiye tarafına bakıldığında aslında ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi ve ara hedef %24'e, enflasyon yıl sonu tahmini %26'ya kadar çıkartıldı. Sabah piyasa katılımcıları anketi geldi ve enflasyon beklentilerine hafif bir bozulmanın da olduğunu genel rakamlardan gördük. Peki sizce bu sıkıntıları aşmak için nasıl adımlar atmalıyız? Bu yıl geneline bakıldığında şirketler nasıl adımlarla bu sıkıntıları aşabilir ve üretim tarafında daha aktif bir şekilde performans gösterebilir?
0: Biraz aslında zor bir soru oldu çünkü gerçekten bu biraz da İran Savaşı'nın ne kadar uzun süreceğiyle alakalı. İşte her gün değişen bir mood oluyor. İşte bugün, evet, mesela daha kötü bir sabah, dün daha iyi bir sabahtı. Dolayısıyla bunları takip etmekten biraz yoruluyor insanlar, iş adamları da. Önünü görmekte zorlanıyor ve hakikaten de karar vermekte zorlanıyor, bazı kararları vermekte. Burada olabildiğince ihtiyatlı davranmak lazım ve realiteyi görmek lazım. Türkiye özelinde konuşacak olursak, evet, enflasyon Merkez Bankası'nda da hedeflemeler artırıldı. Dünya genelinde de enerji şokundan dolayı artan, evet, bir enflasyon süreci var. Ki bu artan enflasyon dünya genelinde ve yavaşlayan büyümeler bize belki de ileride resesyon ya da stagflasyon getirebilecek potansiyele sahip. Yani büyük risklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla kısa vadede alınabilecek şeylerimiz, önümüzü iyi görmek için iyi yönetmemiz lazım bilançolarımızı. Burada şu zor kararı vermeye çalışıyor firmalarımız. Evet, maliyetleri kısalım. Çünkü ileride ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden işte sigorta poliçelerinde şunları duyuyoruz. Kasko yapmayan, yangın poliçesi yapmayan firmalarımız oluyor. İşte ticari alacak sigortası bu sene yapsak mı yapmasak mı gibi görüşler oluyor. Finansmana erişim, evet, zor. Satışlar zor ama bir taraftan da alacaklarımızı alamazsak iyice sıkıntıya gireriz. Dolayısıyla bence bu tarafları iyi yönetmemiz lazım, riskimizi iyi yönetmemiz lazım, bu poliçelerimizi yapmamız lazım. Diğer taraftan da enflasyonda kendimizi düşük değil, belki de ECB, yani Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in daha da arttırabileceği faizleri bir senaryoya karşılık faizlerin belki de daha da yükseleceği senaryo hazırlamamız lazım. Bu da enflasyonun belki de 26'larda değil 30'ların üzerinde kalabileceğini gösteriyor bize.
1: Ama savaşın uzaması senaryosunda evet, siz faiz artabilir diye artabilir bir öngörü masaya koyuyorsunuz ki ECB tarafında da aslında Bloomberg anketine bakıldığında bu sene için iki tane faiz artışı olabilir yorumu da gelmişti. Tabii bu sürece bakıldığında şu an piyasalarda

0: petrol 110 dolar. BIST yüzde %2 yaşayan bir düşüşle ilerliyor diyebiliriz. Ali Bey çok teşekkürler değerli
1: katkınız için. Ben teşekkür ederim.
0: Evet, risk yönetimini noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde tekrardan iş dünyasıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim Gelecek Enerji programı ile karşınızdayız bir kez daha. Bu hafta enerjinin dönüşümünü konuşuyor olacağız. Ki özellikle burada önümüzdeki günlerde Antalya'da düzenlenecek olan COP31'in çıktılarına yönelik. Bir diğer tarafta Hürmüz Boğazı'nın yaratmış olduğu bu krizin enerjiyi nasıl dönüştüreceği, buradaki yol haritasının nasıl şekilleneceğine yönelik çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Kendisi bizle birlikte olacak. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkın Bağgüllü bizlerle olacak. Alkın Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür
1: evet,
2: ederim.
1: Bülent Kaya neler aktarmak istersin? Enerjiyi bir şekilde zorla dönüştüreceğiz mi? Bu krizler bize bir fırsatı yaratacak mı merak
3: Hidrokarbon kaynaklara bağımlılık aslında böyle zamanlarda dünyanın ne kadar başına dert açabileceğini gösteriyor. Enerjide dönüşüm kaçınılmaz. Türkiye'nin bu anlamda aldığı sorumluluk da önemli. Kasım ayında Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi bu anlamda önemli mesajlara sahne olacaktır. Detaylarını Alkın Hanım'la konuşacağız.
1: Peki o zaman evet bir şekilde dönüşmek zorundayız. Belki bu dönüşümü göz ardı edildi ama bu ortaya çıkan krizler bizi bir şekilde dönüşüme de zorluyor değil mi?
2: Doğru.
1: Şimdi öncelikli olarak şu önümüzdeki günlerde bayağı da böyle gurur duyduğumuz COP31 Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Konferansı Türkiye'de gerçekleşecek, Antalya'da gerçekleşecek. Neden kritik bir eşik olarak görülüyor? Önce bunu sormak isterim. Buradaki çıktılar üzerine biraz konuşalım. Neler olabilir?
2: Evet, COP31 gerçekten Türkiye için son derece önemli bir dönüm noktası. Çünkü aslında bu iklim diplomasisi, iklim politikalarını ilerletmenin ötesinde Türkiye için kendi enerji dönüşümünü hızlandırmak, yapısal reformlarını daha ileriye taşımak, yeşil finansmanı ülkeye çekebilmek, kendi başarı hikayelerini ve potansiyelini ortaya koyabilmek, uluslararası arenada ortaya koyabilmek için önemli bir fırsat. Bu yüzden bu fırsatı da iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Türkiye son yıllarda aslında biliyorsunuz pek çok alanda enerji dönüşümünde önemli başarı hikayeleri yazdı. Özellikle yenilenebilir enerji alanında. Bugün bizim kurulu gücümüzün %62'si, enerji üretimimizin, elektrik üretimimizin de %43'ü yenilenebilirden sağlanıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir ilerleme var ama artık enerji dönüşümünde yeni bir faza geçiyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de yenilenebilir kapasiteleri hızlı bir şekilde artıyor. Ama artık mesele bunları sisteme nasıl daha güvenli bir şekilde entegre edebiliriz, sistemi nasıl dönüştürebiliriz ve uygulamayı nasıl hızlandırabiliriz, bu konulara odaklanmak gerekiyor. Dolayısıyla bu COP'un da daha uygulamaya yönelik bir COP olması önemli olacak. Yani artık dünya ve Türkiye enerji dönüşümünde ne yapacağını biliyor.
1: Doğru.
2: Artık mesele uygulamayı hızlandırmak, finansman açığını kapatmak. Dolayısıyla daha öne çıkan konular COP'ta elektrifikasyon, şebekeler, sanayi dönüşümü, finansman, bunun için gerekli finansmanı nasıl sağlayabiliriz? Bütün bunlara yönelik, uygulamaya yönelik bir takım işbirlikleri, politika araçları ortaya koymak son derece önemli olacak. Türkiye açısından COP31'in diğer bir önemli tarafı da şu. Türkiye bunu yani enerji dönüşümünü sadece bir iklim politikası olarak değil, bir güvenlik başlığı, enerji güvenliği başlığı, stratejik bir güvenlik meselesi olarak da yaşayan, yani hem gelişmekte olan ülkelerin problemlerini anlayabilen hem de gelişmiş olan ülkelerle köprü kurabilecek ülkelerden bir tanesi. O yüzden ev sahibi ülke olarak buradaki konumu çok önemli olacak. Sembolik bir ev sahipliğinin ötesine geçerek burada uygulamayı hızlandıracak mekanizmaları ortaya koyabilirse.
1: Uygulamayı hızlandıracak mekanizma derken neyden bahsediyoruz orada?
2: Şöyle mesela yenilenebilir enerji kapasitesi hızlı bir şekilde artıyor ama şebekeler buna yetişemiyor. Mesela şebekelerde biz gelişmeyi, modernizasyonu nasıl sağlayacağız? Bunu küresel olarak nasıl ölçeklendirebiliriz? Finansman ihtiyacını nasıl çözebiliriz? Özellikle kırılgan ekonomiler açısından. Doğru. İşte elektrifikasyon, biliyorsunuz elektrik sektörünü karbonsuzlaştırmak daha kolay. elektrifikasyonda daha nasıl hızlanabiliriz? Enerji verimliliğini nasıl daha iyi uygulayabiliriz? Sanayi dönüşümünü nasıl yapabiliriz? Bu tip uygulamaya yönelik ve sadece arz tarafı değil, talep tarafının dönüşümüne de odaklanan konularda politik araçlar önemli olacak.
3: Şimdi bir tarafta enerji arz güvenliği var, bir tarafta da açıkçası iklim hedefleri var. Türkiye'nin de 2053 net sıfır hedefi var. Ama bir yandan bakıldığında bunlar birbiri için tamamlayıcı mı, birinden taviz mi vermek gerekiyor? Çünkü petrol, hidrokarbon kaynaklarının, benzinin, motorinin, kömürün, doğalgazın bizim hayatlarımızda ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bunları birbirinin önümüzdeki süreçte tamamlayıcı unsuru olarak mı görmek lazım? Bir de şahsi fikrinizi sormak istiyorum. Bu biraz haksızlık değil mi? Şimdi 100 yıldır, 200 yıldır, belki 250-300 yıldır batılı ülkeler sanayi gelişmelerini sağlayabilmek açısından bakıldığında çevrenin canına okudular diyebiliriz. Şimdi geldiğimiz noktada gelişmekte olan ülkelere ya da az gelişmiş ülkelere hadi bakalım iklim değişikliği, yeni hedefler, bu yenilenebilir enerjiyi dönüşümünü siz de sağlayın şeklinde mesajlar veriyorlar. Çok yaşayın bu arada.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Önümüzdeki süreçte yani bu haksızlık gibi yorumlanıp acaba gelişmekte olan ülkelerin bu hedeflerden geri adım atması söz konusu olabilir mi?
2: Evet. Önce şöyle başlayayım. İklim hedefleri ve güvenlik meselesiyle başlayayım. Aslında bunlar eskiden birbiriyle çelişen unsurlar olarak görülüyordu ama bence bugün artık açık bir şekilde görüyoruz ve hissediyoruz. Yani bunlar giderek daha fazla birbirini tamamlayan unsurlar haline geliyorlar. Özellikle Türkiye gibi ithal fosil yakıtlara bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından. Şimdi Hürmüz krizindeki işte etkileri konuşuyoruz. 2022 enerji krizini hatırlayacak olursak eğer, orada da petrol, doğalgaz fiyatlarındaki artışların bizi nasıl etkilediğini hatırlayalım. Türkiye'yi hem işte cari açık, dış ticaret açığı, makroekonomik denge ve enflasyon açısından çok ciddi bir şekilde etkilemişti. Hürmüz krizi de umarım daha fazla devam etmez. Çünkü bu tip krizler artık yani dünyanın başka bir bölgesinde olan bir kriz bizi ekonomik olarak çok ciddi bir şekilde, güvenlik olarak ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bunlar artık giderek birbirinin içine giren alanlar. Sizin ikinci sorunuza dönecek olursak, evet, karbon emisyonlarında gelişmiş olan ülkelerin payı daha fazla. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Yani bu dönüşüm neden gündeme geldi? Birincisi, bir iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Bunun önemi genelde biraz göz ardı ediliyor. Ve belli bir
3: Amerika
2: ısınma...
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na göre iklim değişikliği yok.
2: Yok, ona göre yok. Evet, ama var. Yani
3: bu bilimsel olarak açıklanmış. Ankara'ya 3 yıldır kar yağmıyor. Ben açıkçası orayı baz alıyorum. Baktığımda yani, iklim değişikliği söz konusu.
2: Türkiye'de görüyoruz. Yani Türkiye'de son dönemde yaşanan orman yangınları, seller, işte sıcak dalgaları, soğutma talebinin nasıl arttığını görüyoruz bir taraftan. Bunları bizzat yani kişisel olarak zaten deneyimliyoruz. Sonuçta biz bütün insanlık olarak diyelim aynı gemideyiz. Bu birincisi. Yani burada geri adım, biz gelişmekte olan ülkeler olarak biraz geri duralım. Gelişirken de biraz daha emisyon salalım dersek ayrı bir güvenlik ve ekonomik kriziyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü iklim değişikliğinin yaratacağı etkilerin de çok ciddi ekonomik ve güvenlik etkileri olacak. Birincisi, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İkincisi, biz zaten fosil yakıtlara sahip olan bir ülke değiliz. Yani ithalatçıyız. Dolayısıyla bizim şu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Evet, biz gelişmekte olan bir ekonomiyiz. Bizim bir taraftan ekonomik olarak kalkınırken, gelişirken ve refah seviyemizi arttırırken biz nasıl karbonsuzlaşmayı da başarabiliriz? Ve bu dönüşümü Türkiye için, Türkiye'nin hem güvenliği için hem de ekonomisi için nasıl bir fırsata çevirebiliriz? Biraz bu konulara odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Şimdi enerji dönüşümüne yönelik aslında bu Hürmüz krizinde yaşanan ihtiyaçlar, talepler, gemilerin geçişleri, geçememesi ve hidrokarbon kaynaklarla alakalı yeni endişeler enerji dönüşümünü hızlandıracak mı? Yoksa farklı stratejileri mi hidrokarbon kaynaklara yönelik geliştirecek?
2: Burada bu tip krizlerin iki yönlü etkileri oluyor. Yani kısa vadede ülkeler ister istemez doğal olarak kendi enerji arz güvenliklerini garanti altına almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla işte LNG piyasası, doğalgaz, petrol için işte daha geçici yatırımlar, bir takım ülkelerde geçiş yakışı tartışmalarının alevlenmesi gibi etkiler görebiliyoruz. Yani kısa vadede daha güvenlik odaklı ve daha temkinli yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Ama uzun vadede bu etkiler enerji dönüşümünü hızlandıracak bana göre. Çünkü uzun vadede bu tip krizlerde bu ekonomik ve hatta işte arz güvenliği ile ilgili problemleri yaşamamak için biz neler yapmalıyız? Bunun planlaması yapılıyor. Yani ülkeler giderek daha fazla yenilenebilir enerji, giderek daha fazla elektrifikasyon, enerji verimliliği, şebekeler, son kullanım sektörlerinin dönüşümü gibi konulara daha fazla yatırım yapmaya başlayacaklar. Özetle aslında şöyle diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde Hürmüz'le beraber biz hem bir taraftan işte enerji dönüşümünü hızlandırma çağrıları, bir taraftan da fosil yakıtlardan çıkışlara karşı daha temkinli bir yaklaşım bir arada göreceğiz. Bütün son dönemdeki krizlerde bu şekilde oluyor zaten. Ama uzun vadede bu krizler özellikle bizim gibi ithalatçı, enerji ithalatçısı ülkeler için enerji dönüşümünü hızlandıracaktır.
1: Peki, şimdi yani Avrupa'nın şu anda iklim politikalarına baktığımız zaman sadece çevre olarak değerlendirmek çok eksik olacaktır. Bunun aynı zamanda bir ekonomik bacağı var. Ekonomik anlamda özellikle rekabet ve ekonomi güvenliği dediğimiz noktada enerji güvenliği meselesi de karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkiye sizce bu anlamda bu döneme hazır mı? Yani bir çevre başlığından öte bir ekonomik başlık olarak bu tarafı görüyor mu mesela?
2: Evet, aslında Türkiye'nin burada önemli avantajları var. Bir ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyelimiz var. Burada kapasite artışları anlamında yine önemli bir ivme yakalamış durumdayız. Türkiye aynı zamanda kendi yerli ekipmanlarını üretebilecek kapasiteye de geldi. Son zamanlarda verilen desteklerle, son yıllarda verilen desteklerle beraber. Bunun dışında ciddi bir politika ve regülasyon deneyimimiz var. Güçlü bir sanayi altyapımız var ve Türkiye tabii Avrupa tedarik zincirlerine de entegre bir ülke. Tabii bunların hepsi çok önemli avantajlar. Ama biraz daha yenilenebilir enerjinin ötesine geçerek küresel olarak da aslında ihmal edilen enerji dönüşümün diğer unsurlarına da biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor. Bu ekonomik dönüşümü bizim avantajımıza olacak şekilde başarabilmek için. Buradaki en önemli alanlardan bir tanesi de sanayi. Şimdi artık Avrupa sanayi dönüşümünü, yeşil sanayi dönüşümü ya da temiz sanayi dönüşümünü konuşuyor. Burada işte düşük karbonlu üretim prosesleri, elektrifikasyon, enerji verimliliği, bunun için ihtiyaç duyulan finansman, bütün bunlar entegre bir şekilde tartışılıyor. SKDM gibi mekanizmalarda zaten iklim politikalarını bir yanda işte ticaretle ve sanayi rekabetçiliğiyle doğrudan ilgili hale getiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin de burada kendi stratejisini belirlemesi gerekiyor. Burada reaktif yaklaşımlar, yani sadece işte SKDM'deki sektörlere yönelik reaktif yaklaşımlar yerine biraz daha proaktif bir şekilde kendi sanayi dönüşümünü kapsamlı bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Sanayi dönüşümünden kastettiğimiz de şu: yeşil sanayi dönüşümü, elektrifikasyon, enerji verimliliğinin ötesine geçerek Türkiye'nin şu andaki daha düşük katma değerli ve enerji yoğun üretim kompozisyonunu daha yüksek katma değerli ve daha verimli bir üretim kompozisyonuna dönüştürmesi gerekiyor. Yani yeşil ve dijital dönüşümün ötesinde bir yapısal sanayi dönüşümü ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu zaten Türkiye'nin son dönemde yayınladığı kalkınma planlarında yer alan başlıklar içerisinde. Eğer bunu biz yapabilirsek hem ciddi bir refah artışı elde edebiliyoruz, hem talep artışını ciddi şekilde kontrol edebiliyoruz. Çünkü sanayi en büyük enerji tüketicilerinden bir tanesi. Hem de karbonsuzlaşmayı aynı anda başarıyoruz. Dolayısıyla kendi sanayi dönüşümümüze, bu yapısal dönüşüme de biraz daha odaklanmak gerekecek ve bizim iklim, enerji ve sanayi politikalarını daha entegre bir şekilde düşünüp o şekilde planlamamız çok önemli olacak.
3: Ancak orada tabii finansmanı da konuşmak lazım. Çünkü Antalya'daki gündem konularından bir tanesi de iklim değişikliğinin finansmanı olacaktır. Burada az önce adaletten bahsettik belki biraz ama gelişmekte olan ülkelerin bu noktada finansman ihtiyacı olacaktır. Çünkü yenilenebilir enerji bir dönüşüm gerektiriyor. Şebekeyle alakalı depolama teknolojileri, batarya teknolojileri kolay bir iş değil.
2: Doğru.
3: Hani çıkan topraktan çıkan bir enerji kaynağını borular vasıtasıyla ya da tankerler vasıtasıyla bir yerden bir yere ulaştırmak değil sadece maliyet. Yenilenebilir enerjinin maliyeti daha fazla. Burada finansman konusunda gelişmekte olan ülkelerin, bizim gibi Türkiye gibi ülkelerin daha böyle önüne alternatifler sunulacak mı? Bizim yenilenebilir enerjideki bu dönüşümümüze katkı sağlayacak gündemler, krediler söz konusu olabilecek mi?
2: Evet, çok doğru bir nokta. Yani bugün aslında bütün dünyada enerji dönüşümünün önündeki en büyük eksiklik teknoloji eksikliği değil, aslında finansman eksikliği. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansman arasındaki boşluk gerçekten çok fazla. Pek çok gelişmekte olan ülke için finansman maliyetleri de oldukça yüksek. Yani siz aynı teknolojiye Avrupa'da yatırım yaparsanız veya gelişmekte olan bir ülkede yatırım yaptığınız zaman buradaki finansman maliyetleri çok farklılaşabiliyor. Dolayısıyla burada mutlaka ilerlemeye ihtiyaç var. Yani hem finansmanın miktarı hem de niteliği anlamında. Çünkü hani nitelik olarak da bakacak olursak, finansman bugün özellikle kırılgan gelişmekte olan ülkelere verilen finansmanın büyük çoğunluğu hibe değil, kredi şeklinde. Bu da gerçekten gelişmekte olan ülkeler, kırılgan ekonomiler için çok sürdürülebilir bir yapı değil aslında. Yine finansmanın belli bölgelerde, belli ülkelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bunların hepsi önemli sıkıntılar. Dolayısıyla burada mutlaka hem küresel finansal sistemin de bu dönüşümün ihtiyaç duyduğu finansmanı adil bir şekilde nasıl paylaştırılabileceğine dair bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Bu kesinlikle doğru. Ve bizim de Türkiye olarak bir mevcut koşullarda neler yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye yeşil finansmanı rahatlıkla çekebilecek bir potansiyeli var. Arttırabilecek bir potansiyeli var. Dolayısıyla bütün bu saydığımız işte yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, şebekeler vesaire, yani enerji dönüşümünün bütün unsurlarını daha entegre bir şekilde kendi planlarına dahil ederek ve kendi potansiyelini biraz daha uluslararası arenada göstererek bir yeşil finansman stratejisi hazırlayarak daha fazla finansman çekebilir. COP31 bunun için çok önemli bir fırsattır. Yani burada Türkiye'nin yapacağı işbirlikleri, buradaki stratejisi bu açıdan belirleyici olacak. Ama ne kadar finansman çektiğimizden bağımsız olarak o finansmanı nereye, hangi alanlara yoğunlaştıracağımızı da dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce bahsettiğim gibi şimdi biraz daha ön plana çıkan taraf tüketim tarafının dönüşümü. Yani enerji yoğun, sanayi, binalar, ulaştırma gibi sektörlerde biz karbonsuzlaşmayı nasıl yapabiliriz? Bunlara biraz daha odaklanmamız önemli olacak.
3: İklim diplomasisi çok önemli hiç şüphesiz. Bu yeni bir kavram. Dünyanın özellikle son 20 yılda tanıştığı bir kavram. Türkiye bu anlamda iklim diplomasisi alanında bir küresel aktör olabilecek mi, yoksa takip eden, işte gelişmelere ayak uydurmaya çalışan bir ülke olarak mı yoluna devam edecek? Bu anlamda Türkiye ne yapmalı, nasıl yapmalıydı konuşmakta fayda var herhalde.
2: Evet, kesinlikle. Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var bu açıdan. Çünkü Türkiye bir taraftan gelişmekte olan ve enerji talebi hızla artan bir ülke. Diğer yandan da işte yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmış, güçlü bir sanayi altyapısına sahip, Avrupa'daki piyasalarla entegre bir ülke. Dolayısıyla burada bir köprü ülke olma potansiyeli var Türkiye'nin. Hem coğrafi olarak hem de kendine has bu koşulları göz önüne aldığımız zaman bir köprü ülke olabilir. Hem gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirlikleri ve uygulamayı hızlandıracak mekanizmalara liderlik etme açısından, çünkü gelişmekte olan ülkelerin bu dönüşümde yaşadığı sorunların hepsini de biz yaşıyoruz zaten birebir. İkincisi de gelişmiş ülkeler, Avrupa ile gelişmekte olan ülkeler arasında da bir köprü kurabilecek nitelikteki ülkelerden bir tanesi. Özellikle de elektrifikasyonda, şebekelerde, enerji verimliliğinde, sanayi dönüşümünde, yeni finansman mekanizmalarında uygulamaya yönelik politik araçlarının geliştirilmesi ve bölgesel işbirlikleri çok önemli olacak Türkiye'nin kendi konumunu güçlendirmek için. Örneğin Akdeniz bölgesinde Türkiye Akdeniz'deki bir Akdeniz ülkesi olarak ve Akdeniz bölgesi de biliyorsunuz iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden bölgelerden bir tanesi. O bölgeler arasında yenilenebilir evet. enerjide veya işte saydığım bu başlıklar arasındaki işbirlikleri açısından önemli rol üstlenebilir.
1: Çok daha soracağımız soru vardı ama süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
4: En huzurlu gelecek enerji programı yaptık diyebiliriz. Alkım Hocam o kadar sakin, huzur içerisinde anlattı ki böylesi önemli bir konuyu. Ağzınıza sağlık. Çok
1: keyifli
4: teşekkür ederim.
1: Keyifli ruhumuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Efendim Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkım Bağgüllü'yü ağırladık Bülent Kaya ile birlikte. Evet haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz o halde. Hoşçakalın.
0: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
12: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam.
14: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Mayıs ayının ilk programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs dolayısıyla programımızı gerçekleştirememiştik. Bu hafta taze konuklarımla karşınızda olacağız. Fakat önden iki önemli duyurum var. Reklam ve pazarlama dünyasından kısa bir gelişmeyle başlayalım istedim. O haftayı kapatabilmek için. Dünya reklam yatırımlarının büyük bölümünü temsil eden World Federation of Advertisers'ın yeni yönetim kurulu açıklandı. Türkiye'den Ahmet Pura 14. kez bu önemli yapıda yer alarak gerçek anlamda ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kendisine buradan selam, saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz reklam arkası ekibi olarak. Öte yandan sektörün çatı oluşumlarından Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği de yeni yönetimini belirledi. Burada çok değerli başkanlar var, meslektaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz ve yeni dönemde başarılar diliyoruz efendim. Ve bugünün konusuna geliyoruz efendim. Getir Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bestekaya hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: VML Strateji'den sorumlu yönetici Fatih Tüylüoğlu siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii bugün programda hızlı teslimat kategorisinden söz ediyor olacağız ama siz biraz daha bunun ötesine geçerek işin kullanıcı deneyimini yeniden belli noktalarda tanımlayıp önemli bir dönüşümü hayata geçirdiniz. Artık hız değil, kazandırdığı zaman sanki bu platformda rekabet içerisinde tüm rakipleriyle beraber gibi gözüküyor. Açıkçası benim taraftan baktığımda. Şimdi yeni kampanyanız da tam olarak bu noktaya zaten atıfta bulunuyor. Ama ben Beste Hanım'a sözü vermeden önce şunu programda paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 5,5 ay önce sizi tekrar bu stüdyoda ağırlamıştık ve Getir'in 10. yılını konuşmuştuk. Şimdi 5 ay aslında nereden baktığınıza bağlı ama uzun bir sürede sayılabilir, kısa bir sürede sayılabilir. Şimdi 10. yıl iletişiminin ardından yeni yılla beraber hızlı bir zaman kazandırmaya yönelik zamanın değerine vurgu yapan önemli bir işle tekrar buradasınız. Dolayısıyla bir stratejik değişim, dönüşüm de ortada söz konusu. Beste Hanım, size sözü vererek başlamak istiyorum. Çünkü hız, zaman, hayat kolaylaştırma, bütün bu kırılımları barındırıyorsunuz aslında son işte ama isterseniz 10. yıldan bugüne böyle bir sizi dinleyelim.
1: Kısa bir özetle başlayalım. Tekrardan burada olduğunuz için teşekkür ederiz davetiniz için de.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Getir 2015 yılında kuruldu. Hızlı teslimat sektörünün dünyadaki ve Türkiye'deki kurucusu. Geçtiğimiz 10 yılda da çok farklı hizmetler geldi uygulamanın içine. Yemek siparişi, çarşı, finans hizmetleri, taksi. Biz bunu toplam bir deneyime çevirdik. Geçen sene burada birlikte de kutladığımız 10. yaşımızla aslında markanın kabuk değişiminin başlangıcını yapmak istedik. Tabii ki Fatihlerle de birlikte.
0: Evet.
1: Çünkü 10 yıl sonra baktığımızda hız aslında yani biz ilk başladığımızda bu şey wow faktörüydü.
0: Ama orada
1: bugün
0: öyleydi.
1: Herkes çok şaşırıyordu. 10 dakikada mı geliyor? 5 dakikada mı geliyor? Zaten 10. yaş kutlamamızda da bunu vurgulamıştık. Ama bizim kendi içimizde de her zaman konuştuğumuz artık bugün hız bir norm, beklenti. Artık buna da alıştık. Getir de insanları buna alıştırdı. Yeni 10 yılında Getir'in burada gerçekten konu olan şey hız mı? Hızın insanlara sağladığı değer mi? Yaşamımıza kattığı katkı mı? Bakış açısına gittik.
0: Farklı bir taraftan baktınız aynı konuya aslında.
1: Aynen öyle. Size de burada biraz bahsetmiştik, sözünü de vermiştik. Hani bu sadece kutlamayla olmaz. Teknolojik geliştirmemize, eforumuzu da bu işin altına koyarak biz yeni servisler lanse ettik ve bu reklam da onun başlangıcı.
0: Evet. Tabii bu reklamı konuşmaya daha var. Ben
1: tabii
0: ondan
1: ki
0: önce yani hızdan kazanılan zamana Fatihlerin dokunuşu olmuş anladığım kadarıyla. Tabii bir ajans değişikliği de söz konusu oldu bundan aylar önce. Bu beraberinde belki stratejiyi de yeniden bir değerlendirmek, kreatif süreci de bir yeniden değerlendirmek. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz çünkü yani tabii ki reklam verenlerimiz, reklam ajansları, üniversitelerden birçok insan izliyor. Yani beyaz yakalı birçok profesyonel bizi takip ediyor. Dolayısıyla hani markaların da bu önemli, bir marka için 10. yıl önemli bir yıldır.
1: Hı hı.
0: Ve bunun devamı da heyecanla beklenir. Fatih, iş sizin tarafta nasıl olgunlaştı? Yani bir 10. yıl iletişimi yaptınız. Ondan sonra herhalde bir geleceği planladınız, konuştunuz. Ve bugün ortaya çıkarttınız bu işin İstersen sen de bir girizgahını yaptıktan sonra detaylarına, içgörülerine kadar gelelim diyorum.
2: Tabii ki. Şimdi senin de söylediğin gibi aslında geride bırakılmış bir 10 yıl var. O 10 yıl içerisinde de bizden önceki diğer yaratıcı ajanstaki arkadaşlarımız çok güzel bir şeyi ortaya çıkarmışlar. Marka birçok şeyi anlatmış, kendini ortaya koymuştu. Biz 10. yılla birlikte açıkçası bir sonraki gideceğimiz yerin neresi olması gerektiğine karar verdik. Ama o aşamada da sadece bu değişiklik değil, ardından gelecek adımları da bildiğimiz için az çok markayla birlikte uzun uzun konuştuğumuz için aslında biraz şey gibi, hani bir dizi ya da bir filmi düşünürsek sonunda ne olacağını az çok bildiğimiz bir resim içerisinde 10. yılda o ışıkta değerlendirmiştik aslında. Bunun içerisinde tabii ki tonalite anlamında değişiklik. Bir önceki programımızda da biraz anlatmıştım aslında. 10 yıl zamanın izafiliği üzerine yorumuna istinaden söylüyorum bunu. Hı hı. Biraz eski kelimeler kullanıyorum bugün, kusura bakmayın. İzafi vesaire. Şimdi 10 yıl uzun ama kısa bir yandan da bir marka için genç bir marka olduğunu da gösteriyor. Ki zaten hani dijital bir marka bu, bir app yani günün sonunda servis süper olarak. Evet. Süper App'ten bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu Süper App dünyasında biz 10. yılı biraz daha aslında bu zamana belki de en ait markalardan biri. Yani tanımlamış, bu sektörü kurmuş.
0: Ya kategoride de bu hızı, yeniliği
2: getirmiş.
0: Yani, tabii yani rekabeti de getirmiş.
1: Aynen.
2: Evet. O yüzden de biraz aslında bizim yapmak istediğimiz şey 10. yılla birlikte bunu oturtmaktı. Bu marka kanlı canlı bir şeye, iletişime dönüşse nasıl olurdun hayaliydi. Fakat ardından gelecek şeyler biraz hani şöyle diyebiliriz. İletişim ajansından ziyade markanın da ortaya koyduğu o dinamizmi belli servislerle ortaya koyuyor olmanız gerekiyor. Belli ihtiyaçlara o ürünün, yani Süper App'in karşılık verebiliyor olması gerekiyor. Biz de bunları önümüzde gelecek şeyler olarak gördüğümüzde, sıraladığımızda aslında bir sonraki yapacağımız için, yani bugünün konusu olan işte nasıl bir dünyayı konuşmamız gerektiği hakkında bir fikrimiz vardı. 10. yıl anlatım diline dair bir şeyi sabitlemişti bizim için. O anlatım dili içerisinde artık nelerin değiştiğini gösteriyor olmamız gerekiyordu. Tabii ki her zaman söylediğim üzere, bu programa birkaç kere çıktım. Sıkıcı olmayan bir şekilde bu özelliklerimizi anlatmamız gerekiyordu. Bunu başarmaya çalıştık diyebiliriz.
0: Peki ama markanın vaadi belirlenmesi noktasında veya kullandığı slogan noktasında, evet, artık bir slogan da bazen yeterli kalmıyor. Yani çok konu bazlı veya içerik bazlı bir takım söylemler de ön plana çıkıyor. Yani farklı markalardan, ben iletişime dair konuşuyorum bunu. Hı hı. Evet. Yani sizde de baktığınızda şu anda zamanını ve cebini düşünenlere, evet, getir. Hı
2: hı. Evet.
0: Bu söylemi oldukça güçlü bir vaat olarak. Aslında bu bir marka vaadi diyebilir miyiz şu anda?
1: Evet. Bu marka vaadi, bir de biz aslında 10. yaşla birlikte bu açılımı da birlikte geliştirdik. Zaman aslında Fatih'in de bahsettiği gibi getirin temel çözdüğü şey başta hızdı, ama şu an sizin uğraşmak istemediğiniz, kafanız için angarya olan, işte alışveriş yapayım, listesini hazırlayayım, belki alışverişe gideyim, o an konforumdan vazgeçeyim gibi anları, anlardan size hayat için daha fazla yer açmaya çalışıyordu.
0: Tabii fonksiyonel bir fayda, ekonomik, evet, bir fayda belki, değil mi?
1: Evet. Ama bir yandan da tabii ki tüketicinin zihninde sadece zamanını akıllı kullanma yok, tasarruf, yani bütçesinde akıllı kullanma diye bir faktör de var bugünün gerçekliğinde. Evet, dolayısıyla biz getirdi hem kampanyalarımızı hem de fiyat stratejimizi bu yönde evirdik. Ve aslında bu ikisini tek potada erittiğimizde bu bizi zamanını ve cebini düşünenlere getir gibi

0: yönettiğinizi biz desteklemeliyiz diyeyim.
1: Evet, son film ben de izlediğimde yani tabii ki zamana bir atıfta bulunuyor ama biraz daha böyle akıllı özellikler. Sanki böyle bir yani ürün iletişimi izleyeceğiz filmi de yani sanki bir ürün iletişiminden, bir ürün reklam filminden ziyade yani platformu getir platformunu anlatan bir iş yapmak istemişsiniz belli ki. Ve bu oldukça iyi bir şekilde hayata
2: oradaki geçmiş. Çünkü aslına bakarsınız hani Getir'in belki de standardını ya da ilk kuruluşunu yaptığı hızlı teslimat hikayesinde elbette ki başka oyuncular var şu anda pazarda ardından gelen ve onlar da bu hizmeti veriyorlar. Çünkü artık hani esasları da belli, insanların beklentisi de belli bu yönde. Fakat orada biraz hani CX diyebiliriz yani müşteriyi hani müşteriden bile daha çok düşünerek bir yol gidilebilecek bir alan var artık. Bu da teknolojiyle olabilecek geliştirmelerle oluyor. En basit hani bir tane örnek vermek gerekirse benim de hayatımda çok kullandığım bir şey olduğu için söylüyorum. Ya bizde şimdi alışveriş listesi yapılıyor. Kalemle yazıyoruz. Çocuğun kalemiyle, Leyla kızımın kalemiyle böyle yazıyoruz yazıyoruz. Ondan sonra birinin yazdığını öbürü okuyamıyor. Bilmem ne olmuyor. Kim yazmıştı sen çıkardın mı ben al. Fotoğrafını çekiyoruz şimdi. Getir'den dolduruyoruz sepeti mesela. Müthiş bir şey bu. Şimdi bunun değerini, genelde teknolojik geliştirmelerin değerini zamanında anlamak bazen mümkün olmayabiliyor. Ama geri gidin. Mesela bugün yayına çıkacağım. Ama su da söylemem gerekiyor. Bugün bu sabah olan şeyden bahsediyorum. Şimdi bir 10-15 sene geriye gittiğinizde yok su istasyonuna git, yok telefon aç. Telefonu açacak mı, bakacak mı, adresi anlat. Şimdi bunları üst üste geldiğinde ne ettiğini anlatmak bizim için önemli. O yüzden de bu gerçekten fark yarattığını düşündüğümüz, eskiden Milli Piyango'da şey vardı hatırlarsın. Kazandığınız piyangoyu yere sersek kaç metre olurdu? Kaç köprü olurdu? Burada bizim çıktığımız nokta şuydu aslında. Bu bir sürü özellikle İngilizce kelimeler kullanmak istemiyorum ama kazandığımız dakikalar aslında hayatımızda neye tekabül ediyoru biraz göstermek istedik. Bu platformu bu kadar farklı dikeyinde kullanıp hem de bu kadar zaman kazanan insanların da bir de tabii ekonomik edinimi olması gerekiyor ki tekrardan geri dönmesi için. Onu da netlememiz gerekiyordu ki var içeride bunların tamamı. O zaman da dediğin slogan oluşuyor. Yoksa artık bir marka sloganla oraya da gitmez, buraya da gitmez. Sloganın önerdiği, ortaya koyduğu şeyi gerçekten yapıyor mu, yapmıyor mu
3: fonksiyonel
2: zaten?
3: Fonksiyonel, yani bir kere ben ne işe yarıyorum, ne fayda sağlıyorum?
2: Evet, kesinlikle.
3: Ve buna göre ne diyebilirim gerçekten ama?
0: Evet. Yani hani ve vaadinin altını dolduruyor muyum?
3: Falan değil, hani gerçekten ne şey yapabilirim?
2: Yaşamıyor zaten o sloganlar. Yani sadece lafta olan sloganın pek bir esprisi
3: tabii
2: yok.
3: Hoş duruyor olabilir belki ama o kadar. Evet. O da bizim beklediğimiz bir fonksiyon değil tabii ki artık günümüzde. tamam ya yani bir teslimat uygulamasından nasıl bir ekosistem yarattığınıza kadarki süreci aslında çok güzel söylediniz. Teşekkür ediyorum. O zaman bir filmimizi izleyelim efendim. Son hayata geçirdiğiniz üstüne konuşmaya devam edelim.
2: Elbette. Tamam.
4: Her gün birkaç dakikanı alan şeyler hayatım boyunca bilmem kaç günümü alıyor. Bu lafları çok duymuşsundur ama doğru. Mesela market alışverişi. En çok vakit alan şeylerden biri. Düşün bak. Gitmesi, gelmesi, seçmesi, beklemesi, düşünmesi, taşıması. Aman yeter be diyenlerin. Tek fotoğraf ya da notlardan yüklenebilen alışveriş sistem özelliği. Geceden sabaha sipariş verilebilen randevulu teslimat özelliği. Alışverişlerine göre ürünler öneren hazır sepetin özelliği. Benim döneri 1,5 yap abi. Versene çorba ekleyeceğimler olmasın diye herkesin kendi katılabileceği grup siparişi özelliği. Yeni gelen bir kamyon özelliğimiz. Of eve alışveriş yapmak lazım yerine. Oh alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Zamanını ve cebini düşünenlere...
3: Evet, aslında az önce de konuştuğumuz bir süper app vizyonunu ve gerçekliğini ortaya koyan bir iş olmuş. Çok da yani içerisindeki müzik, o dinamizm, muhtemelen o Getir'in operasyonel ve dinamik çalışma tarafını da yansıtıyor. Birçok şeyi aslında içinde barındırıyor anladığım kadarıyla. Nasıl yorumluyorsunuz? Bir dinleyelim sizden.
0: Ben
3: şimdi reklam veren olarak ve işin briefini oluşturmuş tabii ki, bir tabii ki. Taraf olarak
2: önce
3: tabii ki
2: buyurun efendim. Şey yapsın bir anlatsın üzerine ben de ekleme yaparım.
0: O buyurun. Kadar çok dediğiniz gibi o kadar çok şey yaşanıyor ki süper app yolculuğunda hem ekip çok dinamik hem vermek istediğimiz his çok dinamik hem de yeni 10 yılda bu heyecanımız da yansısın istedik o da müziğimize de yansıdı. Ben biraz süper app'ten de bahsetmek istiyorum. Hani biz kendi aramızda da konuşurken burada hani 10. yaşımızda Süper Hep

0: yaptık değil, vaadin altını doldurmak önemli ya. Biz aslında sizin için bugün bir şey yapılsa, beklenmedik bir şey hazır olsa onun bize getirdiği bir mutluluğu düşünün. Bir pazar kalktınız, ben bu örnekleri çok seviyorum, demin de konuştuk. Kahvaltınız istediğiniz gibi hazır, simitiyle, yumurtasıyla, sucuğuyla. Onun size verdiği mutluluğu biz getir sizin yerinize düşünsün ve versin. Siz de istediğiniz şeyleri o zaman açın istiyoruz. Bu vaadi doldururken de aslında dört tane çok büyük özellik söylüyoruz ama özellik söylemeden bunu yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir twistle. Dolayısıyla da biraz aslında oradan kalan zaman sizin en yakın kişisel asistanınız gibi olsun getir. Siz istediğiniz şeylerle uğraşın. Biz tırnak içerisinde sizin elinize oyalayan şeyleri yapalım. Buradan bir örnek vereceğim. Benim çok sevdiğim bir özellik. Sen de pazar kahvaltılarını çok sevdiğini söylediğin için özellikle vurgulamak istiyorum. Benim de favorimdir. Biz artık bugün Tankut her pazar uygulamaya girdiğinde neleri aldığını biliyoruz. Sen biliyorsun ve tek tek liste oluşturuyorsun. Artık mesela hazır sepetim özelliğiyle bunu yapmana hiç gerek yok. Çünkü sen yumurta diye başladığında biliyoruz ki Tankut iki simitinin yanına alır. Sucuğunu alır, işte ezine peynirini alır. Biz sana hazır sepetini sunuyoruz ve sen pazar sabahı sadece bir tuşla o siparişini verebiliyorsun.
1: Onaylıyorsun diyelim yani.
0: Benim bu sürecin tamamında içime en çok sinen şey şu. Hani sadece söylemde zamanın cebini düşünen değil, gerçekten senin deneyimine de bunu yansıtmak oldu. Bu da 10. yaştan sonra bence vaadin altını dolduran, ete kemiğe büründüren en önemli ve ilk çalışma.
2: Ya peki bu özellikleri geliştirirken mesela benim de merak ettim. Hani hangi kullanıcı deneyimleri buna vesile oldu? Yani çünkü yani oturup ya işte böyle bir şey yapalım olmuyor ya. Bazen de olur bu arada. Bir fokusta bir bakarsın hani bu gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Hı hı. Ya çok başarılı yani söylediğin hazır sepetin. Ya bir de bu son gelen güncellemelerle gerçek anlamda koyduğunuz yenilikler daha akıllı bir uygulama tarafı da bence orada bir fark yaratıyor.
3: Orada tabii şey de var yani hani ekleme için söyleyeyim. Önce bir düzeltme yapmak isterim. Tankut Bey artık iki simit değil. Belli ki bir simit.
0: Tercih ediyor evet.
3: Gördüğümüz üzere çok daha fit kendisi. Şunu eklemek gerekiyor. Artık birçok marka için getir hani bir örnek burada elbette tabii ama hani ben biraz da reklamcılık tarafında oturduğum için söylüyorum. Kullanıcı deneyiminin nereye gittiği, yapılan iletişimin de o kullanıcı deneyiminde nereye gittiğimizi paketler şekle gelmesi günümüzün biraz mecburiyeti. Hani gerekliliği diyebiliriz aslında. Çünkü orada benzer, hani sadece bu endüstriden bahsetmiyorum. Ne hizmet alıyorsanız aslında o hizmeti başka yerlerden alabileceğiniz opsiyonlarınız var, mümkün. Burada marka hep bir adım daha ileri götürmek durumunda. Ben neyi senin için daha kolay hale getirebilir mi? Kafa yormak zorunda. Bu böyle olduğunda bunun da gerçekten fark yarattığını bildiğimizde aslında bunun iletişimini yapmak mantıklı geliyor. Burada ajans olarak ben sadece şunu söyleyebilirim. Hani kendi ajansımız adına şunu söyleyebilirim. Bunun sıkıcı olmasına gerek yok. Yani şu yanılgıya düşülebiliyor birazcık. Ya bir reklam uzun ve ağdalı ve kreatif açıdan çok dolu olacaksa iş anlatmaz. İş anlatacaksa da kreatif olmaz.
2: Siz burada çok güzel kompleksiten simplisiteye geçiş yapmışsınız yani. Yani o çok net bence ortada. Hem ürünün yani anlatacak o kadar çok şey var ki sizin de yapabilecek o kadar güçlü kaslarınız var ki yani yaratıcı tarafta yani bir reklamcı, bir iletişimci olarak, reklamcı da artık bizim yaptığımız işi tam tanımlamıyor ama yani bir iletişimci olarak senin orada bence çok böyle temiz bir iş çıkmış karşı tarafa geçen. Bu da kolay bir şey değil. Biraz bence buradaki kreatif süreçleri de anlatsan süper olur abi.
3: Elbette. Söylediğim gibi aslında bizim anlatmamız gereken elbette bir şeyler var ve her zaman olacak. Aslında her zaman da var yani bir briefin içerisinde anlatılması gereken misyonumuzu tamamladık diyebileceğimiz şey bizim aslında bunları karşı tarafa anlatabiliyor olmak. Fakat insanlar da televizyon başına ya da YouTube başına ya dur ben bir bakayım getir bugün ne yapmış diye geçmiyor tabii ki. Bir sürü hayat meşgalesi var içerisinde. Orada hep söylemeye çalıştığım şey nasıl ki bir kuzenine ait bir videoyu Instagram'da izledikten sonra bizim yaptığımız içeriğe de denk geldiğinde en azından hani onun kadar tabii ki çekici olmayacaktır ne yaparsak yapalım ama izlemek isteyeceği bir şeye çevirmek. Sadece izlemekle bırakmak da değil burada. Hani adı böyle kullanılıyor ama işte 360 diye bir laf vardı hatırlıyorsanız. İhtiyaç neyse 70, 40, 50 olabilir. 360 olmak zorunda değil. Bu anlatacağımız şeyi nerede en doğru anlatacaksak oralara gidip doğru kreatif açılımlarla aynen örmemiz gerekiyor etrafını aslında. Çok güzel.

0: dedin aslında durumu. Evet. Yani bu kadar çok ekranın, platformun olduğu yerde tek bir kreatif fikir de çalışmaz. Onu alıp oraya uyarlamak gerekir gibi çok fazla işte kompleks iletişim de kendi içinde aslında kompleks bir hale geldi. Orada da doğru tercihler yapmak, doğru medya, doğru kullanım, doğru söz.
1: Doğru orkestrasyon
0: aslında. Doğru orkestrasyon. Evet. Aynen öyle. A'dan Z'ye o şekilde. Peki. Besam, söylemek istediğim bir şey var. Programın bu arada son dakikası içerisindeyiz. Son söz olarak ben şöyle bir şey sorayım. Devam noktasında bu tonda devam edecek misiniz bu yıl içerisinde? Neler bekliyoruz?
1: Bırakıyoruz ajansı derler. Benim için sürpriz
2: oluyor. Burada veriyormuşum bu haberi. mutlulukla tabii ki devam edeceğiz. Evet. Ama buradaki tabii bir konuda biz hem ajansımız hem içeride aslında rekabet bu kadar yoğun olduğu bir yerde. Evet, biz başlattık ama rekabet çok yoğunlaştı. Biz kafamızı teknolojiyle bozup aslında müşteriye nasıl daha fazla alan açabiliriz de hep kafa yormaya devam edeceğiz. Süper. Bu da devam edecek. Aslında müşteri içgörüsü dediniz, pardon, o da buradan geliyor. Biz, Fatihler, iç ekiplerimiz
0: tabii ki
2: tamamen buna kafa yorunca aslında o pazar sabahı içgörüsü çıkabiliyor oradan.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Ben de minicik ekleme.
0: Süremiz bitti ama
1: minicik bir ekleme yapayım. Bu teknolojiler geldiği sürece ürün iyisi reklamını yapmak zevkli. Yani o yüzden de biz de aynı tempoda, aynı güzellikte beğenmenize de sevindik.
0: İletişimimizin, başarılarınızın devamını diliyorum efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Efendim evet, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Evet, tüm bu detayları yakından konuşacağız. Sürdürülebilir Gelecek'te iklim değişikliği yönünde. İklim değişikliğinin hangi aşamasında Türkiye? Bu doğrultuda artık gelecek riski değil, günlük hayatı etkileyen bir krizden mi bahsediyoruz? Ve bunun yanı sıra Türkiye kişi başına düşen su miktarında kritik eşik seviyeleri mi geçti ki? Özellikle son aylarda yağışlar bu riski bertaraf mı etti? Bir diğer tarafta Akdeniz iklimi görülecek şeklinde, Karadeniz'de de Akdeniz iklimi görülecek uyarıları var. Kendisiyle konuşalım detayları. Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyoruz ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz bizlerle birlikte. Levent Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Pelin Hanım.
0: Evet Levent Hocam. Şimdi öncelikle şöyle bir iklim değişikliği konusunda. Hakikaten uluslararası kuruluşlar, uluslu kuruluşlar, tüm bu kuruluşların son yıllarda yapmış olduğu iklim değişikliğine yönelik, iklim krizine yönelik bir takım uyarıları vardı. Ancak devlet liderleri, başta Trump başta olmak üzere, bunu biraz daha böyle üstünü örten açıklamalar da yapıyordu. Şöyle bir şu masaya konuyu yatıralım aslında. Bugün Türkiye iklim değişikliğinde hangi aşamada? Gelecek risk ve günlük hayatı bir kriz, etkileyen bir krizden bahsediyoruz aslında.
1: Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Devlet bazlar. Bu bizde de, Amerika'da da, Çin'de de, nereye giderseniz gidin aynı konudur. Devlet başkanları halk ne söylerse ona yakın şeyler yapmaya çalışır. Yani bizim bugünkü konuşmamız ekonomi üstüne olunca devlet başkanı, başbakan, yöneticiler, onlar da ekonomi konuşuyor olurlar. Milli güvenlikse milli güvenlik konuşuyor olurlar. Ne zaman ki biz günlük hayatımızda iklim değişikliği konuşmaya başlarız, o liderler de iklim değişikliği konuşmaya ve belki gerekli adımları atmaya başlarlar. Ama bizim günlük konuşmamızın içine henüz iklim değişikliği girmedi. Çünkü biz olan olayları bir türlü iklim değişikliğiyle bağdaştırmıyoruz. Bazen bilerek ve isteyerek hurafelere inanıyoruz. Bazen de öylesi daha işimize geliyor. İklim değişikliğini çok konuşmuyoruz. Yani mesela geçtiğimiz sene biliyorsunuz tarımda iki tane çok büyük don olayı yaşadık. Şubat ve Nisan aylarında. Bunun inanılmaz zararları oldu. Hem tarıma hem ekonomiye. Ama biz bunu iklim değişikliği olarak konuşmuyoruz. Bu don, bu ayrı bir şey. Bu iklim değişikliğiyle alakası yok diye düşünüyor insanlar. Ben mecliste bu konuyu açıklamaya çalıştım. Dedim ki yani bu sene oldu, gelecek sene de olacak. Ve bu sene Mayıs ayında pek çok yöremizde kar yağdı gene. Dolayısıyla iklim değişikliği artık yani iklim değişikliği dediğimizde konuştuğumuz şey illa her yerin sıcak olması, illa her yerin çöl olması değil. Ne iklim bekliyorsak onun değişmesidir iklim değişikliği. Yani hiç yağmayacak değil, yağacak ama istediğimiz zaman ve yerde ve istediğimiz miktarda değil. Bu değişikliklerin tamamı zaten günümüzde yaşıyoruz. Yani dediğim gibi geçtiğimiz sene işte don olaylarını yaşadık, sonra korkunç bir kuraklıktan geçtik. Neyse ki son 3-4 ay içerisinde yağışlar epey toparladı kendini. Biraz daha normal seviyelerine yakın bir yere geldi. Ama yani bunlar her zaman olacak ve olmaya devam edecek. Dolayısıyla iklim değişikliği gelecek değil, iklim değişikliği bugün.
0: Peki hocam, şimdi iklim değişikliği derken ne tür aslında biz emareleri buradan gördük, görmeye devam ediyoruz? Buradaki en büyük risk şu an ne iklim değişikliğini yansıtan?
1: Bence herkesin eğer mümkünse gidip iki nesil önceki birine sorması gerek. Yani sadece anne baba değil de dedeler, anneanne, babaanne, onlara sormakta bir fayda var. Eskiden burası böyle miydi diye. Ama bunu iyice detaylı sormakta fayda var. Yani canım hep böyleydi değil. İşte o hep böyleydi değil dediğimiz şeylerin tamamı iklim değişikliğidir. Bunun pek çok sebebi var ama bizim kendi aramızda konuştuğumuz sebepler değil bunlar. Ya esasında buraya hep yağıyordu ama şu barajı yaptılar, ondan beri yağmaz oldu. Bunun barajla bir alakası yok. Burada eskiden çok şöyle yağış olurdu Ama işte bu binaları diktiler, onun için yağış durdu. Eskiden buraya kar yağardı, işte artık şehir var, ondan dolayı buraya kar yağmıyor. Şimdi bunların tamamı esasında işte demin hurafe dediğim şeyler. Yani bunun arkasındaki bilimi iyi anlamak lazım. Bütün olayları daha geniş bir gözle bakmak lazım. Yani mesela İstanbul'da ben çocukken hani çocuk beline kadar kar olurdu. Yani nereden baksanız büyüklerin diz seviyesinin üstüne kadar karda pek çok yere gittiğimiz geldiğimiz olurdu. Ve senede 2-3-4 yağdığı olurdu bu karın. Şimdi öyle bir kar yok. E sorsanız ama bu kadar şehir olunca tabii şehrin ürettiği ısı. Ya kardeşim tamam İstanbul'a yağmıyor da Çatalca'ya niye yağmıyor? Yani Çatalca'da İstanbul gibi bir şehirden bahsetmiyoruz ya da Şile'den. Yani çevreye bir gidin oralara da yağmıyor. Yani Türkiye'nin neredeyse batısında doğru düzgün kar yağışı kalmadı çoğu noktada. Onun
0: Evet.
1: için doğru sebeplerden konuşmak gerekiyor. Yaşadığımız tüm bunlar iklim değişikliğinin bir sonucudur.
0: Peki Levent Hocam, şimdi Türkiye'de biraz böyle madem su miktarına da değinelim isterim. Yani kişi başına düşen su miktarında kritik eşik seviyelerden bahsediyorduk. Ne kadar yakın bu son zamanlarda yağan yağışlar bu riski biraz bertaraf etti mi? Bunu nasıl görüyorsunuz? Çünkü biz işin profesyoneli değiliz, bilim tarafında değiliz. Hep böyle bir halk tarafında sanki bu hakikaten su krizi ya da kritik eşiklerden uzaklaştık gibi duruyor. Ama gerçekte böyle mi? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Kıyamet nedir demişler. Kıyamet dedim demiş iki türlüdür. Biri küçük kıyamet, o benim hanım öldüğünde kopar. Bir de büyük kıyamet, ben öldüğümde kopar. Biz hayata böyle bakıyoruz. Yani kriz dediğimiz şey önümüzdeki 6 ay, 3 ay, 1 ay, bu gece bunlar krizleri Türkiye'nin. Yani biz bundan 10 sene sonra Türkiye'de ne olacak, 5 sene onları düşünmüyoruz bile. Dolayısıyla kriz çözüldü diyorsak bu yaz çok susuzluk çekmeyeceğiz anlamına geliyor. Kritik eşik aşıldı mı? O bu senenin barajlarının doluluğunun eşiği olarak algılanıyor. Ama bilimsel olarak bizim kullanacağımız şeyler bu sene bu yaz bu yaz yağar yağmaz bu o hava durumudur iklim değil. Ancak şöyle bir durum var. 1920'de yaklaşık kişi başına düşen su miktarı Türkiye'de 8.000 metreküptü bir sene. Yani bu tarımı, endüstrisi her şey dahil olmak üzere. Bugün 1420 seviyesine düşmüş durumda. 8.000'den 1420'ye. Bunun arkasındaki sebep esasında nüfusumuzun artmış olması, yağışların azalmış olması değil çok fazla. Yağışlar çünkü toplam yağışlara bakarsak o kadar fazla değişen bir şey değil. Ancak bizim nüfusumuz artmaya devam ederse, bir de bekliyoruz bayağı ciddi büyüklükte bir göç alacak olursak, bu ikisini topladığımız zaman kişi başına düşen su miktarı senede 1000 metreküpün altına inecek. 1000 metreküpün altına indiği anda da buna su fakiri diyoruz. Bir de bunun üstüne iklim değişikliği eklenecek. Yani daha o noktalarda değiliz. Bu sene birazcık az yağış aldık. Seneye biraz daha çok alırız. Bu seneden gelecek seneye bir problem yokmuş gibi gideriz. Ya da işte aynı bu sene olduğu gibi Şubat, Mart, Nisan aylarında iyice yağış oldu mu? Tamam biz artık suyu rahat rahat kullanabiliriz diye bakıyoruz. Esasında öyle değil. Biz suyu kısıtlı olan bir ülkeyiz. Ve su bir numaralı öneme sahip. Çünkü su olmazsa geri kalan hiçbir şey olmaz. Yani insanların bir havaya ihtiyaçları var nefes almaya. Çok şükür hani onda bir sorun yok. Ama ondan sonra su geliyor. İçme suyu geliyor, tarımda kullanma suyu geliyor. Bunlar da eksiklikler bizim hayatımızın her noktasını etkiliyor olacak yakın gelecekten itibaren.
0: Peki burada kişi başına düşen su miktarındaki azalmayı düşündüğümüzde öyle bir durum içerisinde ekonomik büyüme açısından bir kritik eşik mi? Kritik bir risk yani bir risk olarak ortada duruyor mu? Yani nedir bu su miktarındaki azalış hikayesinin ekonomik büyümeye yansıması?
1: Şöyle ekonomiyle birleştirecek olursak yani bir kere tarım var. Tarımı söylememize gerek bile yok. Yani su olmazsa tarım yapılamaz. Bitti. Ama ondan sonra bir de endüstri ve endüstrinin enerji ihtiyacına gelelim. Enerji üretimi için su olmazsa olmazdır. Yani hidroelektrik santrallerden bahsetmiyorum. Sizin kömürlü termik santralleriniz, doğalgaz çevrim santralleriniz, bunların tamamı suyla çalışır. Su olmazsa onları çalıştıramazsınız. Hidroelektrik santralleri zaten çalıştıramazsınız. Bunu biliyorsunuz. Ama endüstride enerji olmazsa üretime yansır direkt olarak. Çünkü biz senelerdir enerji üretimiyle endüstriyel üretimi el ele giden bir ülkeyiz. Yani bunları birbirinden ayırmayı başaramadık. Yani daha az enerjiyle daha fazla ürün üretmeyi başaramıyoruz. Tarımda da nasıl daha fazla gübre, daha fazla ilaç diyorsak, öbür tarafta da enerji bunun yerine geçiyor. Ve enerji %100 suya bağımlı bir konu. Dolayısıyla enerjiyi bulamadığımız anda bütün ülkenin üretimi düşmeye başlar. Üretim düşerse de evet biliyorsunuz, yani bunu söylememe gerek yok bu kanalda, ekonominin nasıl etkileneceğini.
0: Peki Levent Hocam, şimdi bir uyarınız var sizin burada aslında. Karadeniz'de Akdeniz iklimi görülecek uyarısı. Oldukça dikkat çekici. Burada neyi söylemeye çalışıyorsunuz? Tam olarak nedir burada vermiş olduğunuz mesajlar? Yani hangi riskler bizi bekliyor bu süreç içerisinde? Ya da işte bu dönüşüm mesela günlük yaşamı ya da şehir planlamasını nasıl etkileyecektir? Karadeniz'de Akdeniz ikliminin görülmesi.
1: Şimdi bir konuyu, yani bu Salı günü İzmir'de yaptığım bir konuşmaydı. Ve yani bir salon dolusu neredeyse akademisyene konuştuğumda. Onlara konuşurken uzun uzun bazı şeyleri anlatmak mümkün oluyor. Ama hani oradaki bir basın mensubu alıp onun içerisinden sadece bir cümleyi çektiğinde çok daha değişik bir sonuçla karşılaşıyor. Şimdi olay sadece Karadeniz'de Akdeniz iklimi görülmesi gibi bir kavram değil. Yavaş yavaş dünyanın her tarafında iklim değişiyor. Her tarafın değişik şekillerde iklimi değişiyor. Yani mesela şu anda Suudi Arabistan'ın önemli dertlerinden bir tanesi yağış olmaması değil, aşırı yağış olması. Çünkü altyapıları yok. Bununla uğraşabilecek, buna bir çözüm bulabilecek. Hızla o altyapıyı kurmaya çalışıyorlar, su basmasın diye. Yani dünyanın en lüks şehirlerinden biri olarak gördüğünüz Dubai'nin bir kanalizasyon altyapısı yok. Yağan yağmuru taşıyacak. Ondan dolayı da yağmur yağdı mı su basıyor. Şimdi bunu garip karşılamamak gerekiyor. Yani yağışlı bir kuşak Hint Okyanusu'ndan yukarı doğru çıkıyor. Ve bu işte Yemen'di, Suudi Arabistan'dı, Dubai'di. Buralar biraz daha fazla yağış gören yerler olmaya başlıyor. Ama bu şu demek. O yağışlı kuşak yukarı çıkarken üstündeki kuru kuşağı da yukarı doğru itiyor. Kuru kuşak dediğimiz bugün 30 derece enleminde hangi iklim varsa bu iklim yukarı doğru geliyor. Bu yüzyılın sonuna geldiğimizde 2100'de çok büyük ihtimalle 30 derecede gördüğümüz iklim 36 dereceye gelmiş olacak. 36 derecede gördüğümüz iklimde yukarı 42 dereceye çıkmış olacak. Şimdi bunu hepimiz coğrafyada gördük, ortaokulda, lisede. 36 dediğimiz yer Antalya, Adana, Urfa çizgisi aşağı yukarı. 42 dediğimiz yer Kırklareli, Sinop, Artvin ya da Rize çizgisi. 30 dediğimiz yer de Basra, Kahire çizgisi. Yani dolayısıyla burada beklenti bu yüzyılın sonuna, ki çok uzun bir sürede değil, 74 sene kaldı. 74 sene içerisinde Antalya, Adana, Urfa çizgisinin diyelim Casablanca, Kahire, Basra çizgisine benzer bir iklime sahip olması, yani kısacası çöl iklimine sahip olması, kuzeyinde şu anda güneyin iklimine benzer bir iklime sahip olması, yani nem çok yüksek, sıcaklık çok yüksek, kış neredeyse çok azalıyor gibi bir iklim gelecek. Şimdi biz buna hazır mıyız bugün? Değiliz. Ama bu bugünden yarına olmuyor. Bu her gün yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş derken bir noktada bakacağız ki Rize Adana'ya dönmüş. Olacak mı? Olacak. Yani ama Hani bu sizin benim çok ortalıkta rahat rahat görebileceğimiz bir şey değil. Uzun zamandan bahsediyoruz. Ama gelmekte olan bir uzun zaman, onun için de dediğiniz gibi şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. O hazırlık da bir numara Türkiye'nin en önemli meselesi sudur. Suyumuzu çok dikkatli ve düzenli, akıllıca kullanıp depolayıp böyle devam etmemiz gerekiyor. Emme ve lakin biz suyumuzun %77'sini tarımda kullanıyoruz. O %77'nin %70'i de açık sulama şeklinde tarlaları su bastırarak hem tarlaya zarar veren biçimde hem aşırı su kullanan biçimde oluyor. Yani bundan öbürüne gitmemiz gerekiyor. Şehirler nispeten kolay. Şehirleri adapte etmek. Ama ilk işimiz bizim tarımı adapte etmek olmalı ki karnımızı doyurabilelim gelecekte.
0: Peki, o zaman hemen şöyle bir sorayım. İklim değişikliği, ardından gıda fiyatları ve bunun enflasyona olan yansıması uzun vadede nasıl etkileyebilir gıda fiyatlarını?
1: Şimdi biliyorsunuz iklim hiç olmaz.
0: Hı.
1: Hep bildiğimiz gibi devam ediyor olsa bile gıda fiyatları gittikçe yukarı doğru giden bir trend içerisinde. Bunun arkasında hani temel ekonomi var. Sayımız artıyor, gıda üretimimiz sayımız kadar hızlı artmıyor. Yani ta bunu 1700'lerde Malthus ortaya koymuş olacak problemle. Yani çok kötümser, çok hataları var şu bu. Ama dediği şey çok basit. Biz çok hızlı yürüyoruz ama tarım üretimi o hızda yürümüyor. Bir de tarım yapabileceği yani şapkasından çıkarabileceği tavşanları devamlı çıkarttı. Yani işte suni gübreler diyelim, genetiği bir şekilde uydurulmuş besinler diyelim, bunların tamamı şu anda bu kadar insanı ucu ucuna besliyor. Ancak çok fazla kaybımız var. Yani biz gıdayı dikkatli kullanmıyoruz. Gıdanın çoğu çöpe gidiyor. Yani neredeyse %50'den fazlası gıdanın besin olmadan çöpe gidiyor. Şimdi bütün bu durum içerisinde sayımız da artınca bir de lüksümüz de artıyor bununla beraber. Bu ikisini bir araya koyduğumuzda gıda fiyatlarının da artıyor olması zaten beklenen bir durum. Bir de bunun üstüne son zamanlarda işte bu Hürmüz Boğazı'ndaki problem gibi bizim ana tarım girdilerimiz olan gübre ve bazı kimyevi ilaçların geçemiyor ve bize ulaşamıyor olması buradaki fiyatları da arttırdı. Tabii buradaki fiyatların artması gıda fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bir de geçtiğimiz sene olduğu gibi ağır bir don olayı yaşadığınızda çok ciddi ürün kaybediyorsunuz. Üstüne geçen seneki don olayı çok ağacın kaybolmasına neden oldu. Yani ağaçları kaybettik. O ağaçlar kesilip yerine başka ağaç dikilmesi lazım. O da 3-5 sene içerisinde en iyi ihtimalle ürün da geçen senenin %38 ürün kaybı var. Onun bu seneye yansıması, bundan sonraki işte gübre fiyatlarıydı. Bütün bunlar var. Bir de ihtiyaç artıyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman gıda fiyatları mutlaka artacak. Çünkü biz tarımı doğru yapmıyoruz. Yani daha fazla gübre kullanırsak daha fazla ürün alırız gibi bir düşünce var. Bu yanlış. Daha çok su verirsek daha fazla ürün alırız. Bu da yanlış. Ondan sonra tarladan eve gelene kadar %40'ından fazlası, neredeyse yarısına yakını ürünün telef oluyor, gidiyor, çöpe atıyoruz. Ondan sonra eve geldikten sonra önemli bir kısmı gene çöpe gidiyor besin maddelerinin. Bu sistemin tamamını düzeltmediğimiz müddetçe gıda fiyatları artmaya devam edecek. Şu anda gene şanslıyız. Çünkü gıda fiyatları bütçemizin %90'ı %100'ü değil. Çoğumuz için. Herkes için olmayabilir bu laf. Ama öyle bir zaman gelecek ki kazandığımız paranın tamamını kiraya ya da otomobile ya da şuna buna değil, gıdaya vermek zorunda kalacağız. O günler de geliyor daha.
0: Evet. Peki, Profesör Doktor Levent Kurnaz hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz ve efendim sürdürülebilir gelecek programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
10: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Bes Allianz'tır. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
12: Abicim.

0: yiyeyim, tamam ya işte ufak yiyeyimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Programın bugünkü ilk konuğu, bana eşlik edecek ilk isim Profesör Binhan Elif Yılmaz olacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi. Binhan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii bir müddettir aslında odağımızda, gündemimizde enflasyon raporu toplamıştık.

0: toplantısından yansıyacaklar vardı. Ne mesaj verilecek, nasıl bir iletişim yapılacak, piyasanın yön tayini açısından bakılacak, cevabı aranan sorular ekseninde. Şimdi o cevapların bir bölümünü aldığımızı düşünebiliriz. Dün baktığımızda ara hedef %16'dan %24'e çıkarıldı. Yine yıl sonu enflasyon tahmini %26 oldu nokta tahmin olarak. Bir önceki %18'di. Ve belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimi de kaldırıldı. Yani dünün öne çıkanlarını böyle özetlemek herhalde mümkündür. İletişimi nasıl buldunuz? Piyasalara verdiği özellikle patikaya ilişkin mesaj dün ne oldu Merkez Bankası'nın? Yani faiz indirimine dönüş sinyali verilmedi diye analiz edildi. Ne dersiniz?
1: Evet, katılıyorum. Zaten öyle bir sinyal yoktu faiz indirimi ile ilgili. Aslında ara hedef önemli, onu değiştirmek şu açıdan gerçeği kabul etmek artık. Yani ara hedefi çünkü çok zor şartlarda değiştirebileceğini ifade ediyordu Merkez Bankası. Özellikle Merkez Bankası'nın işte para politikasını bir başarısının ölçüsü olarak da görüyordu. Ama nihayetinde neredeyse işte %16'dan %50'lik bir artışa gelmek durumunda kaldı. Neden nihayetinde diyoruz? Aslında gıda enflasyonu kaynaklı onu ifade ediyor. Yani elbette enflasyon yıl sonu tahminini öteledi. Ama aynı zamanda mesela gıda enflasyonunda çok büyük bir şey var orada. %19'dan %26'nın üzerine çıkarttı yıl sonu tahminini. O çok etkili. Petrolü söylemiyorum zaten, o temeldi. Aslında sadece petrol değil, işte başka gerekli olan işte gübre gibi bunların ithalatının ortaya çıkarttığı sorunlar kaynaklı. Gıdada da şeye gitti, yukarı yönlü revizyona gitmek zorunda kaldı. Yani gerçek şu anda böyle, şu an itibariyle. Şubat'taki raporda savaş olasılığı hiçbir şey görünmüyordu belki ama şu an için böyle. Yalnız o da şu belirsizliği kabul ediyor Merkez Bankası'nda ve herkes, bu savaş ne kadar sürer ve nereye gider petrol fiyatları? En azından 60.9 Brent petrolün varil fiyatı hiç gerçekçi değildi. İşte onu yaklaşık işte 90'a kadar, 89.4'e kadar bir yukarı yönlü revize etmiş oldu. Aslında raporda talepte bir baskılanma olduğundan bahsediyor. Yani sıkı para politikasının taleple ilgili neyse işte onu baskılama, orada bir başarı olduğunda ifade ediyor. Bir de şey bilgisi vardı, iki şoku karşılaştırmış. İşte geçen sene Mart ayında 19 Mart sürecindeki rezervi kontrol edemediği aslında dövize olan talebi karşılaştırmış. Yurt dışı yerleşiklerin yaklaşık döviz talebi %70 civarında gerçekleşmiş. Bu seneki şokta da yine aynı. Yurt dışı yerleşikler kaynaklı yine %70 civarında bir döviz talebi gerçekleştiği için böyle bir rezerv harcamak zorunda kaldığını aslında orada uzmanların yapmış olduğu bir takım araştırmalar, onlar gözüme çarptı. Bir de geçen yılki şokla, Mart ayındaki 19 Mart sürecindeki şokta döviz talebi %85 boyutunda ama bu seneki şokta %90'lık emtia talebi var. İşte o da altın mesela. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezervleri açısından baktığımızda geçen yılki 19 Mart sürecindeki o çok daha fazla enflasyonist risk de doğurdu. Rezerv dövize olan talep dolayısıyla. Bu seferki biraz daha aslında ithal fiyatları, işte petrolün ve diğer işte gübrenin ithali sebebiyle gelebilecek enflasyonu gerçekçi olarak biraz daha enflasyon güncellemesi yapmış oldu yıl sonu. Ama tabii tekrar bir güncelleme gerekecek bana göre. Üçüncüsünde Ağustos'ta.
0: Öyle mi?
1: Evet, kesinlikle. Yani yine yıl sonu, çünkü piyasa katılımcıları anketi de geldi Zeynep Hanım. Şimdi, onlar da daha yüksek.
0: Evet, o taraf daha yüksek ama hani Merkez Bankası'nın da piyasa öngörülerine daha yakınsadığı bir tablodan da
1: şimdi
0: artık söz ediyoruz. Şimdi bir yandan da hani ekonominin soğumasıyla ortaya çıkabilecek bir hani düşen enflasyon trendinden de söz ediyor. Yani hani bu tarafın o dışsal şokla gelen yani maliyet tarafıyla gelen artışı kompanse edebilme etkisi. Biraz bu tarafı da konuşalım istiyorum sizinle. Yani şimdi bir müddettir zaten bu taraftaki süreci de takip ediyoruz. İşte üretim tarafındaki PMI verisi 25 aydır zaten daralma noktasında. Evet. Ama tabii şimdi bunun da iki ayağı var. Bu taraftan enflasyon, yani dezenflasyona destek gelebilir ve dengeleyebilir. Ama bir yandan da işin büyüme ayağı var. Bizim ekonomimiz o noktada bu dengede neye ne kadar toleranslı sorusu da tekrar sanırım karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Ben ona zoraki dezenflasyon diyorum. Çünkü yani PMI aşağı iniyor, sanayi üretimi iyi gelmiyor. Bu enflasyon raporunda da görüldüğü gibi aslında talebin bir azalışı, baskılanması süreci var. İthal girdi maliyetin yüksekliğinden de aynı zamanda. Dış talepte de bir burada bir pahalılaşmanın getirmiş olduğu talep azalışı. Bunların hepsi üretimi yani canlıdan ekonomideki canlılığı alan şeyler. Ama tabii ki fiyat, yurt içi fiyatlara etkiler mi? Savaştan önce aslında bu vardı. Yine bir zoraki enflasyon yazısı yazmıştım ben. Özellikle yani o soğumanın sıkı para politikası ve o koşulların soğumasının getirdiği bir fiyatta gerileme, hani artık rekabet edemiyoruz, biraz indirim olabilir mi şeyi oluşmuştu. Bu petrol şokunun ortaya çıkartmış olduğu üretimden çekilmelerin de getirebileceği bir şey olabilir. Yani orada büyüme trendinde zaten aşağı yönlü tahminler geliyor büyümeyle ilgili. Dolayısıyla o soğumanın etkisiyle bir tur daha zoraki enflasyon, dezenflasyon gerçekleşebilir mi? Ama bu büyümeden feragat pahasına nasıl gerçekleşebilir? Çünkü daha da sıkı bir politika, yani sıkı para politikası duruşunu mutlaka devam ettireceğini söyleyen bir Merkez Bankası var. Faiz indirim sürecini son çeyreğe öteleyen görüşler var. Şimdi beklentiler o yönde. Böyle olunca işte o sıkılığın getirebileceği büyüme kaybı bayağı o soğumanın dezenflasyon sürecine katkısı olabilir mi? Ama başka riskler de var. Yani cari açığın finansman bekleyen tarafı, kısa vadeli dış borç stoku. Yani bir taraftan da evet dövize talep yok ama neyse ki yok. Çünkü orada döviz ihtiyacının resmi kanaldan beklenen, finanse edilmesi gereken tarafı olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi Minhan Hanım, tabii bir yandan bugün bütçe açığı verilerini de takip ettik. Orada Nisan'da bir yine yükseliş eğilimi olduğunu yani beklendiği üzere anlıyoruz. Tabii burada yüksek enflasyon ortamının yarattığı etkiler, işte kamu giderleri, hazinenin borçlanma maliyetlerindeki artış. Burada da hani yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ihtiyacını ne kadar ortaya koyuyor?
1: Şimdi geçen ayla hemen hemen aynı gitmiş bütçe harcama açısından. Yani 1,5 trilyonluk bir harcama normal, şöyle normal. Zaten yaklaşık işte %30'u 35'i cari transferler, bir o kadar personel giderleri. Böyle olunca zaten 1,5 trilyon civarında olacak ama vergi geliri de aynı kalıyor. O sebeple eğer faiz gideri biraz artarsa bütçe açığı daha fazla kendisini gösteriyor. İşte geçen ayki faiz gideriyle bu ayki faiz gideri arasında 100 milyara yakın bir farklılık var. Dolayısıyla bütçe açığı da işte bir ay itibariyle bir o kadar artış gösterdi. %339 milyara yükselmiş oldu. Yani bütçede bir hareket alanı yok. Orada hiçbir esneklik kalmamış durumda. Blok olarak harcanan yerler belli. Dolayısıyla ne cari transfer kısılabiliyor, ne faiz giderleri kısılabiliyor. Personel giderleri o ayrı bir mesele. SGK primini kattığımızda bütçenin %30'una denk geliyor. Şimdi bu esneklik kalmayınca vergi gelirini nereye kadar? Orada da yine kısıtlar var. Mesela ÖTV'den beklenen hasılat gelmedi. Kurumlar vergisi deseniz o da şey bekliyor, beyan döneminde bir artış oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki ayda bir pozitif katkısı olacak tabii ki vergi gelirlerine. Bütçe açığı biraz daha düşük gelebilir. Ama dediğim gibi hedef orada mali disiplin, daha sıkı duruş, bütçe faiz dışı fazla vermek, bir hani maliyeci olarak da herkesin ben de desteklediğim ve çok önemsediğim

0: Çok önemli bir hareket. Dediğim gibi işte beyan dönemi, vergi gelirinden gelir, kurumlar vergisinde, giderde de maalesef faiz tarafından bütçe açığını arttıran bir şey olarak kendisini gösterir. Yani sıkı kalarak maliye politikası Merkez Bankası'na destek bu kadar olabiliyor. Ama tabii gevşeme niyetinde olduğunu da biliyoruz. Çünkü bir kanun teklifi var, işte varlık barışından tutun pek çok kolaylığa kadar, tahsilat kolaylıklarına kadar, hani onları da baktığımızda bütçe tarafı da böyle takip etmeye devam edeceğiz.
1: İlham Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerlendirmeleriniz için. Bir yandan sizinle konuşurken ekranda da Trump'tan gelen son dakika açıklamaları var. Xi ile Çin lideriyle Tayvan konusu üzerinde çok fazla konuştuk diye. Başka açıklamalar da yapıyor iki gündür zaten. Biraz şimdi bu mesele üzerine konuşacağız. Doktor Şahin Yaman yayına katılacak. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi. Şahin Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım.
1: Şimdi Şahin Bey, ekrana da yansıyan açıklamalar var Trump cephesinden gelen, Çin'le temaslar sonrası, Çin lideriyle uzun bir aradan sonra. Fakat tabii hani açıklamalar pozitif. Bakarsanız her şey deyim yerindeyse güllük gülistanlık. Ama Trump'ın birinci döneminde de böyle pozitif açıklamalar çıktılar, sözler söz konusuydu. Ne kadarı gerçekleşti, ne kadarı gerçekleşmedi? Kameralar önündeki o pozitif hava kapılı kapılar ardında rekabet olarak, hatta zorlu yani dünya ekonomisini ve ticareti zorlayan rekabet akışı yine arkadan devam edecek mi? Analizler genelde bu yönde. Siz nasıl yorumluyorsunuz verilen mesajları? Bu mesajlar eşliğinde önümüzdeki dönemde birinci ve ikinci ekonomi arasında işlerin nasıl şekilleneceği ve dünya ekonomisine yansımalarını.
2: Valla ben bunun iyi hazırlanmış bir halkla ilişkiler PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump ve Trump yönetimi muhtemelen Venezuela'daki operasyon artı İran'da başarılı bir jeopolitik operasyonla Çin'in karşısına müzakere heyeti olarak gitmeyi planlıyorlardı. Fakat İran'da işler istedikleri gibi gitmedi. Tabii Trump şu an Xi'nin veya Çin yönetiminin karşısına petrol fiyatları %100'lerin üzerine kadar çıkmış. İçeride de enflasyon %4'leri zorlayan bir ortamda ve kendi destek tabanı da %35'lere, daha aşağılara doğru giden bir ortamda gidiyor. Şimdi burada ilginçtir. Belki sizin açıklamalarınızı ve benim de ilavelerimi destekleyecek konu, yani basına baktığınız takdirde 3B'den bahsediliyor ajanda, yani müzakere kalemi olarak. Yani İngilizce şeyleriyle et, sığır eti, işte soya fasulyesi ve Boeing satışları. Şimdi bunlar da bir miktar, yani Amerika ve Çin'in cesametleri dünyanın en büyük iki ekonomisi ve iki büyük ticaret gücü olduğu gerçeğinden hareketle biraz fiktif, yapay, yani suni bir başarı kalem olarak ortaya konulduğu intibanı bırakıyor. Burada ilginç olan nokta şu, bir de tabii Trump İran savaşı öncesindeki ziyareti ertelemişti, durdurmuşlardı. Yani Çin-ABD zirvesi ertelenmişti. Bu talebin tüm basında Trump'tan geldiği söyleniyor. Yani Trump yönetiminden. Benim kanaatimce hatırlayacaksınız, daha yani hafızamız çok zayıf ama daha birkaç ay öncesine kadar ki Trump'ın ve Trump ekibinin dış politika söylemlerini hatırlayın. Neyi konuşuyorduk? Grönland'ı bugün mü işgal edecek, yarın mı işgal edecek? Şaka gibi. Kanada 51. eyalet olacak mı, olmayacak mı? Meksika'ya izinsiz girmeler, işte diğer tehditler, jeopolitik tehditler, Venezuela'dan bir devlet başkanını uluslararası hukuka aykırı kaçırmalar. Peki Çin'deki manzaraya dikkat ettiyseniz, yani dünyanın en ciddi devlet adamlarından birinin görüntüsü var değil mi? Uysal şey. Şimdi burada bir bence çok ciddi sert bir gerçekçilik var. Yani çok ciddi sert bir gerçekçilik var. Çin'e giden heyetin, yani Amerika sanki normal bir devlet haline gelmiş intibanı veriyor son birkaç seneki izlenimlerimizden sonra. Hem ticaret savaşları, vergi politikalarındaki zikzaklar, jeopolitik zikzaklar, tahmin edilemeyecek İran savaşındaki bir ileri bir geri adımlar vesaire. Bunun sebebi kanaatimce birkaç noktada düğümleniyor. Ya ben her şeye rağmen bir halkla ilişkiler PR çalışması bile olsa bunun olumlu olduğunu düşünüyorum.

0: Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi açısından. Fakat yine de bu Amerikan yönetimi veya bu şeylere %100 ben şahsen güvenemediğim için bunu kalıcı bir şey olarak tabii kesinlikle görmüyorum. Burada birkaç tane önemli nokta var kanaatimce Amerika Birleşik Devletleri'ni bu şeye iten. Birincisi çok ciddi bir prestij kaybı hem Atlantik cephesinde, NATO ve müttefikler cephesinde hem de zıt karşı muhalif düşman diyebileceğimiz cephede hem de dünyadaki nötr, tarafsız cephede Amerika yumuşak gücünü neredeyse negatif, sıfır bile değil, negatifin altına girmiş durumda. İkinci nokta daha reel Çin'le ilişkili. Bir kere biliyorsunuz bu nadir elementlerde Çin'in rafinaj payı dünyada %70, Amerikan ekonomisinde %80 olduğu söyleniyor. Fakat ilginç olan nokta Amerikan deniz kuvvetleri ve Amerikan ordusu. Yani şöyle düşünün, bizim kara kuvvetleri deniz havayı birleştirin, tüm kuvvetler gibi %90'lar civarında roketlerden, uçak sistemlerinden, F-35'lerden, ISR radarlara kadar çok ileri nadir elementleri şeylerde, unsurlarda Çin'e bir bağımlılık var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2027 itibariyle bunu sıfırlamayı falan plan olarak koymuş görünüyor ama bu 10 yılda bu rafinaj kapasitesi, eleman yetiştirme, üretim hatları falan ben biraz araştırdım. Çok mümkün değilmiş gibi görünüyor. Diğer bir nokta hatırlayacaksınız. Yani Trump 2017'de veya iktidara geldikten sonra 9-10 yıl önce Çin'i ziyaret etmiş. Trump'ın o ziyaretten önce veya etrafında marjında yaptığı çok önemli bir ekonomik veya jeopolitik adım vardı. Neydi bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik yaptığı dünyanın en büyük ekonomik ağırlık merkezi olan Doğu Asya'daki bu bölgesel ekonomik ortaklık anlaşması, yani RCEP olarak adlandırılan anlaşma, ki bu anlaşma Avrupa Birliği'nden de büyük, eski NAFTA veya Amerika, Meksika, Kanada üçünün birleştiği bu entegrasyondan da daha büyük. Teknolojik olarak yani gömülü yazılım, yapay zeka, mikroçip ve yüksek teknoloji olarak da hem Avrupa'dan hem de Kuzey Amerika'dan daha derin bir eklemlenme hareketi. Trump ne yapmıştı 2017'de? Buradan çıkmıştı. Yani resmen Amerika Birleşik Devletleri 2017-18'de çıktı. Hemen bir sene sonra Covid başlamadan bir süre önce Çin ne yapmıştı peki? Amerikan müttefiklerinin olduğu bu anlaşmanın içerisine girdi. Yani şu an değer zinciri bence bu adımların ve hamlelerin gölgesinde hareket ediyor. Şu an bence çok büyük bir pişmanlık var. Kanaatimce ABD'nin yapmaya çalıştığı bu müzakerelerle temel strateji iki ana hattan oluşuyor. Bir, Amerika yumuşak gücü ve askeri gücünü ilk önce müttefiklerine, ticaret politikası gümrükler de dahil yönlendirerek Atlantik sistemini büyük ölçüde küstürdü. Yani transatlantik sistem parçalandı. Avrupa, ABD bir transatlantik, Atlantik ötesi çatışma alanına dönüştü. Almanya ve Japonya da Pasifik'te iki tarafta şu an silahlanma yarışına girdi. Bu aslında Atlantik sisteminin bir ölçüde sonunun başlangıcı anlamına geliyor. Ama Trump ne yapmaya çalışıyor? Bence Asya Pasifik'te şunu gördü Trump. Kendi tabanı dahil, yani koydukları, gündeme koydukları ürünlere bile bakın. Yani soya fasulyesi, et gibi Trump'ın seçimlerde çok diplere vurmuş şeyini, destek oranı yukarı çıkarmaya yönelik sembolik bir adım. Fakat Amerikan ekonomisi değer zinciri olarak eğer dünyanın en büyük ağırlık noktası olan Doğu Asya'dan koparsa bundan sonra toplam faktör verimliliği şu an hala belli bir noktada gidiyor ama hem sermayenin hem emeğin hem de yapay zeka temelli istediği kadar Nvidia'ya sahip olsun, istediği kadar mikroçip endüstrilerine sahip olsun dünyanın dinamik alanından dışlanırsanız geleceğiniz çok fazla yok gibi görünüyor. Kanaatimce ikinci alan
1: Evet.
0: psikolojikti. Yani İran Savaşı'nın dünyada getirdiği tepkiyi bir miktar nötralize etmek, bir miktar Amerikan dış politikasının veya askeri politikasının yarattığı
1: Evet.
0: oynaklığı, riskleri izah etmek, piyasaları yatıştırmak için bir seyahat olduğunu düşünüyorum ben. Bir de Tayvan meselesi girerken bahsettiniz.
1: Bir cümleyle alayım. Süremiz bitti
0: Tamam,
1: Şahin Bey.
0: tamam. Evet tamam. Şöyle Tayvan meselesine kanaatimce Çin çok agresif bir şekilde güvenlik unsuru olarak öne çıkardı. Çünkü Amerika tahrik ediyor. Fakat benim kanaatimce İran'da savaşı, Orta Doğu'da savaşı istese de istemese de Amerika sürdüreceği için muhtemelen Tayvan'la Orta Doğu'da bir al-ver ilişkisi ABD denemek istiyor. Tayvan meselesinin ben bu kapsamda gündeme geldiği ve etki tepkinin bu çerçevede oluştuğu kanaatindeyim. Çünkü Orta Doğu petrolü Çin için kritik. Teşekkür ediyorum.
1: Doktor Şahin Yaman, teşekkür ediyoruz katıldığınız değerlendirmeleriniz için ve programı burada noktalıyoruz. Birazdan piyasa hattında görüşürüz.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde bir rakamlara bakalım. Hızlıca ardından integral yatırıma gideceğiz. Borsa İstanbul 14.424 puanda %1,51'lik aşağı yönlü hareketle dün ki negatiften toparlanma eğilimini konuştuğumuz günün ardından ki yine işte endeks ağırlığı yüksek hisse senetlerine gelen alımlarla Aselsan, BİM, Tüpraş gibi sınırlı da olsa pozitifte günü tamamlayan Borsa İstanbul güne satıcılı başladı. Seans öyle devam ediyor. Bankacılık tarafında %2'nin üzerinde kayıp var. Sanayi tarafta %0,65'lik. Mali endeks tarafında da yine %2'nin üzerinde negatif görünümü takip ettiğimiz bir gün. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye bakacak olursak hizmetlerde %1,63, turizmde %0,62, ulaştırma tarafındaysa %1,39'luk kırmızı görünümü aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Seans devam ederken dediğim gibi haftanın son işlem gününde integral yatırım araştırma uzmanı Yusuf Bedir bana eşlik edecek. Yusuf merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi haftanın son gününde bütün hafta piyasalara yön veren dinamikleri, ona verilen tepkileri konuştuk. Bugün baktığımızda hisse tarafında negatif bir görünüm var. Brent petrol yukarı giderken, dolar endeksi yukarı giderken, Amerikan getiri eğrisi, tahvil faizleri uzun taraf yukarı giderken görünüm bu. Nedir notların?
1: Yani burada aslında dünden çok daha farklı bir görünüm var. Yani burada açıkçası artık Trump'ın açıklamalarının etkili olduğunu görüyoruz yeniden. ABD tahvil getirileri yeniden yükselerek enflasyon endişelerinin arttığına işaret etti. Buna bağlı olarak da genel olarak birçok endekste aslında geri çekime var. Sadece bizim ülkemize özgü bir durum yok. Bu zaten beraberinde artık küresel enflasyon endişelerinde daha da çok arttığını bizlere söylüyor. Yani aslında bu süreç içerisinde birçok ilginç fiyatlamalara da denk geldik. Bence tahvil getirileriyle endeksler arasındaki o kopuk fiyatlama çok daha derinleşmişti. Bugün baktığımız zaman artık endekste de biraz, yani en azından Nasdaq tarafında biraz daha eksi bir görünüm var. Yani burada yatırımcılar daha çok makroekonomik gerçeklerden ziyade yapay zeka hikayesini fiyatladığı için Amerika tarafında çok daha farklı bir ilerleme kaydettik. Bizde de aslında teknoloji yoğun bir endeks olmamamıza rağmen yeni rekorlar gözlemlendi. Ancak piyasanın bir gerçeği var. Bu da enflasyon ve faiz ilişkisi. Dün de enflasyon raporu yayınlandı zaten ve Fatih Karahan açık bir şekilde tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti. Şu an için biz olumsuz senaryonun aslında biraz daha yükseldiği bir fiyatlama içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Halihazırda zaten kırılgan bir yapı üzerinde yükselişin devam ettiğini belirtmiştik. O yüzden mevcut geri çekilmeleri oldukça normal değerlendiriyoruz. Umalım ki ilerleyen zamanlarda savaş yeniden başlamasın ve en kısa zamanda bir çözüm bulunsun. Aksi takdirde endekslerde bu yıl içerisinde çok daha aşağı seviyelerde fiyatlamalar görmek bence oldukça mümkün.
0: Yusuf Bedir, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı yayına katıldı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve biz Mehmet Özdemir'e dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Analistimize. Mehmet hoş geldin. Mehmet bize emlak katılımın ilk çeyrek bilançosunun detaylarını aktaracak. Nasıl bir tablo var Mehmet?
2: Evet Zeynep, merhabalar. Öncelikle Emlak Katılım Bankası'nın ilk çeyrek rakamlarını karşıladık özellikle. Rakamların biraz daha detaylarına baktığımız zaman bu tarafta güçlü sonuçlar dikkat çekiyor ki aslında biraz daha ülke ekonomisine biraz daha sağlanan kaynağa baktığımız zaman buradaki 314 milyar TL seviyesine ulaştığını görüyoruz Zeynep. Buradaki rakam %91'ler seviyesinde artıyor geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre. Dolayısıyla bu da özellikle net karlılık tarafında bir miktar daha destek sağlamış gibi gözüküyor şirkete ve bankaya. Burada net dönem karında da yaklaşık %10 civarında bir artış var geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre. 5,8 milyar TL'lere geldiğini görüyoruz bu rakamın. Biraz daha özellikle aktif kırılımlarına baktığımız zaman ise biraz daha aktif toplam büyüklüğü tarafında yaklaşık 431 milyar TL sınırına geldiğini görüyoruz ki bu tarafta da %75 civarında kuvvetli bir artış var toplam aktif büyüklüğünde. Biraz daha özellikle son dönemde toplanan fonların o tarafta büyüdüğünü görüyorduk ama özellikle %89, %90'lar civarında bir artış var. Toplanan fonların büyüklüğü ise burada 331 milyar TL seviyesine geliyor. Fon büyümesi de aynı dönemde %103 seviyelerine gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Genel anlamda şöyle bir baktığımız zaman öz sermaye karlılığı tarafına Zeynep, o tarafta da %66 gibi öz sermaye karlılığı tarafıyla çalıştığını görüyoruz özellikle bankaların markanın. Dolayısıyla bu taraftaki seyir de bir miktar daha kuvvetlenmiş gibi gözüküyor. Şöyle bir özellikle son dönemde artan kira sertifikası ihraç tarafına, buradaki hacimlere baktığımızda ise burada da %100'lerin üzerinde, %127 civarında bir artış olduğunu görüyoruz ki o rakamda 10,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Genel anlamda sukuk ihraçlarında özellikle 2026 yılının ilk çeyreğinde de 6,3 milyar TL civarında bir sukuk ihracı gerçekleştiğini görüyoruz. Toplam özellikle dolaşımdaki sukuk hacmine, sukuk bakiyesine baktığımız zaman ise orada da 11,1 milyar TL, bankanın özellikle baktığımızda %17'lik bir pazar payına ulaştığını görüyoruz. Bu da özellikle sektör tarafında liderler tarafına geldiğini gösteriyor bizlere diyelim.
0: Mehmet, teşekkürler. Mehmet Özdemir'in notlarını aldık. Piyasa hattına devam ediyoruz. Bu noktada Oğuz Ayhan yayına katılacak. İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü. Merhaba Oğuz Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Enflasyon raporu toplantısından yansıyanlarla başlayalım. Bir müddettir piyasanın odağında buradan çıkacaklar vardı. Cevabı aranan sorular, beklentiler vardı. Şimdi yukarı yönlü revizyonları takip ettik. Nasıl okudunuz? Piyasa tahminlerine ciddi şekilde yakın sayan bir görünüm var. Ne ifade eder? Aranan cevaplar, beklenen mesajlar ne kadar alındı?
3: Öncelikle tabii Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine yaklaşmış olması kredibilite açısından önemli. İlk tespitimiz o olur. İkinci olarak tabii ki Merkez Bankası ciddi bir reel faizle, enflasyonla mücadele ediyor. Kontrol edebildiği alanlardaki etkisini dün anlatmaya çalıştı. Piyasa tabii piyasa faizlerinde böyle belirsizlik dönemlerinde oynaklığı azaltmak için ara hedefteki bantları kaldırdı. Bunu da biz açıkçası enflasyonda şu an yani savaşın başlangıcından bu yanadır yaklaşık 500 bips'lik bir artış var. Yani 23'lerden 28'lere gelen bir yıl sonu enflasyon beklentisindeki artış var. Bunun daha üst rakamlara gitmesinin biraz da öne alınmış gibi. Böyle hareketli dönemlerde özellikle bizim elimizde olmayan sebeplerden ötürü oluşan gelişme durumlarında bunun yapılması bence normal. Normal algıladık. Tabii piyasa dünkü toplantıdan ezerin yüksek seyredeceğini de anladı diyebiliriz.
0: Bir daha tekrarlar mısınız? Bir sesiniz gitti geldi Oğuz Bey. Piyasa neyi anladı?
3: Piyasa yani faizlerin, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun devam edeceğini anladı. Yani bizim de beklentimiz mevcut durumun devamı halinde, yani en azından Eylül Ekimlere kadar sıkı politikanın devamı şeklinde. Burada tabii bu savaşın seyri ve petrol fiyatlarının seyri çok önemli olacak. İsterseniz onu da Trump'ın Çin gezisiyle ve bugünkü piyasa hareketiyle bağlayayım. Orada da tabii açıkçası bu Çin ziyareti daha olumlu sonuçlara gebe olur diye bekleniyordu piyasa. Biraz önden de bunun fiyatlaması vardı özellikle riskli varlık grubunda. Şimdi orada henüz elle tutulur bir gelişme olmaması biraz globalde de bizde de kar realizasyonlarını getirdi diyebilirim.
0: Peki şimdi bir yandan da baktığımızda içeride, yani hisse tarafına bakacak olursak enflasyon hedeflerinin yükseldiği, sizin de dediğiniz gibi sıkı duruş mesajının tekrarlandığı bir ortamda. O zaman hisse tarafı için beklentiler nasıl şekillenmeli? Ne kadar ötelendi yılın başındaki beklentiler şimdi geldiğimiz nokta?

0: da ne kadar sekteye uğradı ve hani burada yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? Yani nasıl bir denge gütmeli? Dengeli risk seviyesini nasıl tanımlarsınız?
1: Şöyle çok güzel bir soru Zeynep Hanım. Öncelikle tabii ki yatırımcılarımız kendi risk seviyelerine göre yatırımlarını yönlendirmeli. Hisse senedi riskli bir varlık olduğu için kendi risk seviyelerine uygun portföy dağılımlarını yapması gerekiyor yatırımcılarımızın. Biz bu hususta iş portföy olarak mesela son birkaç aylık süre zarfında yüksek riskli yatırımcılarımızda hisse senedi oranlarını düşürmüştük. Bunun arkasında yatan temel sebep de faizlerin yüksek seyrinin bir süre daha devam edecek olması. Şimdi faizlerin yüksek seyri tabii ki çift taraflı işliyor. Hem ekonomide soğuma hem de taşıma maliyetini arttırma ve bunun da faiz hadlerine yansıması olarak gerçekleşiyor. Biz her ikine de baktığımızda şu an büyüme üzerinde haliyle aşağı yönlü bir risk ve faizlerde de yukarı yönlü bir risk olduğu için hisse senetlerinin değerlemesi için açıkçası aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Hisse senedi yatırımlarını yönlendirirken tabii bu gerçeklikleri de farklı sektörler ve farklı hisseler farklı şekilde fiyatlara yansıtıyor. Bu mevcut konjonktürde yatırımların daha çok nakit akışı güçlü, faize daha az duyarlı sektör ve hisse senetlerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan çünkü işletme sermayesi ve yeni yatırımlar için mevcut faiz seviyeleri yüksek. Haliyle bunları kendi operasyonel karlılıklarıyla finanse edebilen şirketler ön plana çıkacaktır. Hali hazırda biz baktığımız zaman hisse senedi yatırımları içinde bu şekilde olan sektörler, yani perakende de gıda perakendesi ön plana çıkabilir. Sigortacılık ve emeklilik tarafında işler yatırım gelirlerinden ötürü iyi şekilde devam edebilir. Tabii büyümeye duyarlılığı daha az olan iletişim ve benzeri sektörlerde bu döngüde en azından öngörülebilir bir iki çeyrek daha böyle bir süreç yaşayacağız. Orada yani daha ön plana çıkabilirler. Haliyle petrolün yukarıda kalması kimya ve petrol ve türev ürünleri de fiyat artışlarına sebep oluyor. O tarafta da eğer bu şekilde devam edecekse önümüzdeki çeyreklerde bundan yararlanacak sektör ve hisse senetleri de portföylerde bulundurulabilir. Yani bu mevcut konjonktür biraz finans sektörünü ve finansa dayalı holding ve benzerlerine daha arka planda tutuyor diye düşünebiliriz.
0: Yani önümüzdeki süreçte şirketler cephesi için bilançolarda bir yavaşlama, bir resesyon ihtimalinden söz ettiğinizi anlıyorum. Buraya taşır mı? Yani bunu mu kastediyorsunuz? Öyle sorayım daha doğrusu.
1: Resesyon, tabii resesyon Türkiye'de olmasını beklemek çok kötü bir senaryo.
0: Yani şirket bilançolarında yavaşlama olarak kastediyorum. Tabii. Genel bir resesyon görünümünden bahsediyorum.
1: İster istemez iç talepte faizlerin yüksek seyrin devamı iç talepte biraz azalmaya sebep olabilir önümüzdeki dönemde. Zaten sanayi tarafındaki üretimde yavaş seyrin gittiğini görüyoruz. Bunu hem ihracat pazarlarının da yavaşlığına verebiliriz. Haliyle hisse senetlerinin ciro büyümeleri bunlardan negatif yönde etkilenebilir. Enflasyon tarafı şayet ama yine gelir tarafını olumlu etkileyecektir. Burada işte sektör ve hisse ayrımı ön plana çıkacaktır diye düşünüyoruz.
0: Peki şimdi bir yandan da hep konuştuğumuz belli hisseler üzerinden, belli şirketler üzerinden giden bir dinamik var. Aslında küreselde de böyle, Türkiye'de hisse piyasasında da böyle. Biz de 7 şirketten bahsediyoruz, Amerika'da 7 şirketten bahsediyor aslında. Bu temanın bu yıl böyle devam etmesi artık daha belirgin bir tablo mu? Ne diyorsunuz? Hani sene başında konuştuğumuz endeks genelindeki hareketler noktasında, endeksin geneline yayılacak bir pozitif hava noktasında bu desteği bulabileceği bir yer kaldı mı Borsalı İstanbul'un, yoksa bildiğimiz yerden devam mı edecek hikaye?
1: Açıkçası siz de söylediniz, yurt dışına baktığımız zaman orada da yarı iletkenler üzerinden özellikle çok güçlü bir rally olduğunu gördük. yarı iletken sektörünün çok iyi performans göstermesinin arka planında da

0: karlılıktaki büyüme vardı. Hem bu yıl hem önümüzdeki yıl. Yani 2 yıl üst üste güçlü kar büyümesi haliyle daha yüksek çarpanlardan fiyatlamayı sağlıyor borsalarda. Bizde de keza bu yıl ve önümüzdeki yıl karlılığını yüksek şekilde devam ettirecek hisse senetlerinde ve sektörlerde daha yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Bu hem yurt içi yatırımcılar tarafından hem de yurt dışından bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bakan fonlar tarafından da benzer şekilde değerlendirildiğini görüyoruz. Tabii buralarda fiyatlamalar eder değerlerine çok yakın yerlerde fiyatlandığını da söyleyebilirim. Genel itibariyle borsamızda çok ciddi iskontolu trade eden yerler de var. Ama dediğim gibi ilgi şu an sizin de bahsettiğiniz gibi daha kalabalıkların çok olduğu ama arka planında karlılığın da desteklediği bir trade hakim. Ve bu bir süre daha devam edebilir söylediğiniz gibi.
1: Oğuz Ayhan, teşekkürler, çok sağ olun. Burada bir kısa araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Son bölümde konuğumuz sermaye piyasaları danışmanı Özgecan Fırıldak. Özgecan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi biz arada da biraz sohbet ediyorduk piyasa fiyatlamaları üzerinden. Aslında biraz oradan başlayalım. Baktığımızda belirsizliğin çok fazla olduğu, açıklamaların çok kısa sürede terse düşebildiği, piyasayı da terste bırakabildiği bir süreçte aslında biz bir müddettir de hisse tarafıyla tahvil tarafının, petrolün, altının farklılaştığı, ayrıştığı, adeta farklı dinamikleri fiyatladığı bir süreci de yaşıyoruz. Biraz bunu analiz etmenizi rica edeceğim. Hisse tarafı daha ne kadar böyle gidebilir? Burada bir farklılaşma geldi mi, geliyor mu?
2: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Hisse senedi riskli bir piyasadır. Ama tahvil, faiz, altın bunlar hep güvenli liman olarak bilinirdi. Ama bugün hiçbirisi güvenli liman değil. Altın, gümüş gibi emtiaların da fiyatları çok hızlı hareket ediyor. Faizde de belirsizlikler oldukça yüksek. Dolayısıyla çok bilinmeyen denklemin iyicene ekstrem olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani jeopolitik riskleri zaten hafta boyunca sürekli konuştunuz. Ama biz en önemli belirleyici nokta o aslında. Bizim kendi içimizde de Merkez Bankası'nın para politikası raporu önemliydi. Enflasyon önemli bir tehdit. Orada da Merkez Bankası'nın elinde çok fazla yapacak bir şey yok. Mümkün olduğunca bu faiz aktarım mekanizmasının sağlığını düzeltmek açısından bir revizyon yaptı planlarında. Bu olumlu karşılandı zaten ama en nihayetinde piyasalarda fiyatlanacak olan daha uzun vadeli bir stabil bir görünümü bekliyoruz. Ama böyle bir şey maalesef yok. Dolayısıyla bu süreç biraz daha böyle devam edecek. Benim umudum Trump'la Çin, Xi'nin görüşmelerinden daha somut bir takım sonuçlar çıkması ve bunun bir an evvel en azından jeopolitik riskleri elimine etmeye yönelik bir girişimin sonuç vermesi. Bu bir başlangıç olur. Ondan sonra tüm piyasalar oradaki çözülmeyle beraber adım adım rahatlar diye düşünüyorum.
1: Evet, yani o beklenti var ama o tarafa da baktığımızda böyle bir metne bağlanan, netleşen bir görünüm de yok. İşte Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor Çin açıklaması yaptı Trump. Birkaç saat sonra sosyal medya hesabından mesaj verdi. Zaten Hürmüz'ün açık olup olmaması bizi çok da ilgilendirmiyor diye. Dolayısıyla hani piyasanın bu anlamda yön bulmasını da sizin de dediğiniz gibi zorlaştıran da bir süreç var.
2: Çok zorlaştıran. Fragmanlar geldi bize o görüşmeyle ilgili ama yani bugünün sonunda belki önümüzdeki hafta daha bunun raporlanmış şekilleriyle
1: biraz daha ete kemiğe bürünecek bir görünüm olabilir
2: diyorsunuz. Görünüm olacak diyorum.
1: Peki şimdi bir yandan da MSCI endeksindeki düzenlemeler gündemde. Özellikle Borsa İstanbul cephesi için oradaki hareketlerde de etkili oluyor buradaki kriterler. Şimdi biraz bunu konuşalım. Yani MSCI'deki hisse değişiklikleri ne anlama geliyor? Aldıkları, çıkardıkları. Dolayısıyla kriterler açısından bize ne söylüyor? Biz de bu konuda atılabilecek adımlar var mı? Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi bu MSCI endeksi Amerika, New York'ta bir bağımsız kurum tarafından yayınlanan ve sadece Türkiye için değil, tüm dünya borsalarındaki endeksler ve hisseler açısından yayınlanan bir veri. Ve kurumsal yatırımcı açısından önem arz ediyor. Yabancı fonlar bunu dikkate alıyor. Çünkü geçmişe çok eskiye dayanan bir veri seti bu. Bunu da sürdürüyorlar. Şimdi orada yani bizim de her 3 ayda bir değerlendiriliyor. Bazı hisseler giriyor çıkıyor. Burada yani bizim Türkiye borsası olarak yapacağımız bir şey yok. Çünkü bunun kriterleri belli. Ve sadece Türkiye için değil, tüm dünya borsaları için aynı kriterler geçerli. Yani 3 tane ana kritere bakıyor MSCI. Bir, o hissenin işlem hacmi. 2, o hissenin yabancı yatırımcı payı ve o hissenin günlük işlem hacmi. Dolayısıyla bu üç, yani her üçünde de bir takım kriterler var. İşte daha büyük olan hisseler standart endeks kapsamına alınıyor. Daha küçük olanlar small cap kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla mesela bizim standart endeksimizden Ford Otosan çıktı 1 Haziran itibariyle. Neden olabilir? Bir, işlem hacmi standart o belirlenen çizginin altına inmiş olabilir. Yabancı yatırımcı satışı gelmiştir. Yabancı yatırımcının payının %15'in üstünde olması gibi bir kriterleri var. Onun altına inmiştir gibi sebepler. Yani bunu ne şirketlerin ne de borsa yönetiminin müdahale edeceği bir konu değil. Ekonomimiz, piyasalarımız iyileştikçe, işlem hacimleri arttıkça, yabancı yatırımcı geldikçe bu MSCI endeksinde bizden daha çok hisse yer alacak. Onu umut ediyoruz, onu bekliyoruz.
1: Peki biraz halka arzlar cephesini de sormak istiyorum size. Yakından takip eden bir isimsiniz. Nasıl bir dönemdeyiz halka arzlar açısından? Biraz tabii savaş ikliminin yarattığı bir talihsizlik de olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla yıl sonuna kadar ne beklersiniz bu tarafta? Büyük halka arzlar bekler misiniz?
2: Çok iyi bir 4 yıl geçirdik 2024'e kadar. Şimdi bir sermaye piyasamızın büyümesi demek halka açık şirketin sayısının artmasıyla birebir doğru orantılı. Dolayısıyla piyasalarımız hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. 2025'te bir duraksama yaşadık ama ona rağmen yine halka arzlar oldu, olmadı değil. 2026'da yine bir atılım yılı olarak bekliyorduk. Çünkü bu sıkı para politikası, işte enflasyonda kemikleşen enflasyonun biraz daha aşağıya kırılma beklentileri gibi beklentilerle 2026'nın çok iyi bir halka arz yılı olmasını bekliyorduk. Ama maalesef işte jeopolitik riskler bu piyasamızın da biraz erteledi diyelim bu beklentileri. Ama yine de oldukça olumluyum ben. Yani yılın kalanında iyi bir halka arz süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Şirketler ve yatırımcılar halka arzın önemini çok iyi anladılar. Çok yoğun bir talep var halka arz sürecine. Sermaye piyasası kurulu artık başvuruları açıklıyor sitesinde. Şu an itibariyle 131 tane normal şirket, 12 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı, 6 tane de girişim sermayesi yatırım ortaklığı olmak üzere 149 tane şirket halka arzda SPK'da onay bekliyor. Çok ciddi bir rakam, çok büyük bir rakam. Büyük bir iş yükü var sermaye piyasası kurulunun üstünde. Hatta bu 149 şirketin 20 tane kadarı 2024 yılında başvuru yapmışlar. 2 yıldır bekliyorlar. Dolayısıyla orada çok iyi şirketler var piyasaya açılmak için onay bekleyen. Ama konjonktürün buna izin vermesi lazım. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi. İyimserliğimizi koruyoruz açıkçası. Çünkü halka arz şirketleri yatırımcının getirisi açısından çok önemli. Şimdi
1: onu da yani şimdi şunu merak ediyorum size anlatırken. Sonuçta yatırımcı halka arz hisselerini neden tercih etsin? Çünkü zaten bildik yerden gitme temasını çok konuştuğumuz bir süreçteyiz ya.
2: Evet. Yani borsada şu anda Ereğli Demir Çelik hissesi varken ben niye ikinciler şu anda halka arzda, bugün halka arzının son günü, onun da yolu açık olsun. Sermaye piyasalarımızda çok iyi, başarılı bir şirket olarak devam etmesini diliyorum. Çok net olarak halka arz şirketleri çok iyi şirketler. Şundan dolayı. Yani altı başlık altında bunu söyleyebilirim. Birincisi SPK ve Borsa İstanbul gibi düzenleyici kurumların sıkı bir denetiminden geçiyorlar. 1-2 yıl boyunca sürüyor bu. Dolayısıyla kurumsallık, şeffaflık her konuda şirketler kurumsal yönetim ilkelerini uyumlu hale getiriliyor. İkincisi taahhütler var. Hem şirket hem ortaklar bir yıl boyunca, minimum bir yıl boyunca satmama, likiditeyi arttırmama, sulandırmama gibi taahhütler veriyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıl boyunca şirketin öyle bir etkiye, yani yatırımcının öyle bir olumsuz etkiye maruz kalma riski yok. Üçüncüsü varsayımlar. Şimdi bu halka arzda bir takım varsayımlarla bu halka arzlar yapılıyor. Bu düzenleyici kurumlar 2 yıl süresince kurumdan bu varsayımların gerçekleşmesini açıklamasını istiyor. Çok önemli. Dolayısıyla 2 yıl boyunca şirket işlerini doğru yapma konusunda SPK'ya taahhütlerini KAPTA'da yayınlayarak açıklıyor. Halka arz iskontosu çok önemli. Biliyorsunuz şirketin bir değerlemesi var, değer çıkıyor. Ama o değerden sonra da bir halka arz iskontosu yapılıyor. Halka arzı cazip hale getirmek için. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela bu halka arz iskontosu 2021-2022-2023 yıllarında %20 seviyelerindeydi ortalama. Artık %26'ya gelmiş durumda. Yani 2026'daki halka arzların ortalaması, halka arz iskontosu %26. Yani orada da yatırımcının lehine bir gelişme var. Fiyat istikrarı işlemleri var. Belli bir süre bu halka arz gerçekleştikten sonra pay fiyatının piyasada bir istikrara kavuşması için de işlemler yapılıyor. Ama en önemlisini sona sakladım. Bakın, faizlerden bahsediyoruz. Piyasanın koşullarından, para bulmanın zorluğundan bahsediyoruz. Bu şirketler para bulmuş durumdalar. Yani halka arzdan büyük bir kaynak elde etmişler ve bunu yatırıma, işte nereye ise objektif olarak açıklamışlar ve bu parayı elde etmiş durumdalar. Daha ne istersiniz? Bu şirketlerin önü demek ki en azından 2 yıl süresince açık demektir. Yani halka arz şirketleri yatırımcı açısından en önemli yatırım kazancı enstrümanıdır bence.
1: Özgecan Fırıldak, teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Burada noktalıyoruz Piyasa Hattı'nı. İyi bir hafta sonu olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Nurol Portföy Piyasa Hattı'nı sundu. Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve seramik sektörünü konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı ve Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki İlter Yurtbay bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Zeki Bey. Şimdi gündemimiz aslında çok yoğun. Bakıldığında bir tarafta ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi ve ara hedef %24'e, yıl sonu tahmin %26'ya çıkarıldı. Bloomberg Business Week'in de yeni sayısı bu hafta yayımlandı ve sevgili Dilan Erdemir'in de bir haberi vardı. Kendisi ihracatçılara taleplerini sordu ve madde madde bu talepleri aldı. Kapak da şu an ekranlarımıza geldi. Burada Dilan'ın aldığı sorulardan baktığımızda finansmana erişim, maliyetler başa çekerken taleplerde ve sorunlarda, işçilik maliyetleri, döviz dönüşüm desteği ve bazı sektörlerde ölçek sorunu, öngörülebilirlik ve teknolojik dönüşüm, kurdaki seyir gibi talepler geri kalan sırayı aldı diyelim. Peki sektörel bazda bakıldığında şu an nasıl bir seyir var seramik sektöründe ve şu an taleplerde iş dünyası hangi sorunları önceliklendiriliyor? Ve şunu da eklemek isterim, siz Mart sonunda Sayın Cevdet Yılmaz'la bir toplantı gerçekleştirdiniz ve destek çağrısında bulundunuz sektörel bazda konuştuğunuzda. Bu tarafta bu çağrılar nedenli bir karşılık aldı ve şu an İhracatçı hangi sorunları önceliklendirmeyi planlıyor?
2: Şimdi ilk sorunuza cevap verecek olsam, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Cevdet Yılmaz'la olan görüşme aslında birçok peş sıra görüşmeyle beraber bizim çok sık ziyaretlerimiz oluyor bürokrasi kanadında. Bizler de tekstilcilere uygulanan kolaylıklarla ilgili aslında taleplerde bulunduk. Bu seferki talebimiz olumlu karşılanmadı ama daha önce birçok talebimiz olumlu karşılandı. Biz kamuyla ilişkiler noktasında aldığımız geri dönüşlerden memnunuz.
1: Peki maddesel bazda bakıldığında şu an öncelikle hangi sorun üst sıralara taşınmış durumda? Çünkü Orta Doğu Savaşı'nın hala devam ettiği, ateşkes tarafında bir muğlaklığın da yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Birçok sektöründe maliyet artışları bu süreçte %20'lere kadar varmış durumda ki sizin de keza konuşacağız. Fakat öncesinde burada maliyet artışımı, finansmana erişim mi, kur tarafındaki seyir mi en büyük sorun haline gelmiş durumda?
2: Aslında hepsi birden diyebilirim. Yani kur tarafındaki baskıyı aslında işte 2 seneden beri hissediyor sektör. Bunun yanında son zamanlarda finansmana erişimde ve tabii son bu jeopolitik gelişmeler neticesinde de maliyet artışlarıyla, beklenmedik maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi biraz da sektörün detaylarını konuşmak lazım. Çünkü burada bakıldığında enerjiye bağımlı bir sektörden bahsediyoruz, evet. Ki seramik sektörü ham maddenin dışında enerji tarafında çokça fiyatların değiştiği dalgaları bir seyirden geçiyor. Orta Doğu krizinin 3 ayı aşkındır devam ettiğini, ABD, İran tarafından keza birçok da yüksek montanlı söylemlerin olduğunu, muğlak bir ortamdan geçtiğimizi de biliyoruz. Peki bu süreçte bakıldığında ihracat siparişlerinde, üretim tarafındaki stoklarda nedenli bir tabloyla karşı karşıya kalınıyoruz?
2: Şöyle, tabii bu muğlaklık aslında sadece jeopolitik gelişmelerden ziyade işte Amerika'nın bütün ülkelere karşı uyguladığı bu tarife geçişlerinden sonra alıcıların aslında kararları daha seçici olmaya başladı. Burada sadece işte fiyat odaklı olmaktan ziyade biraz da satış öncesi ve sonrası verdiğiniz hizmet olsun, işte talebe hızlı geri dönüş yapabilmek olsun, sürekli ve kaliteli ürünlerle, yani belirli bir hizmet kalitesinde hizmet vermek gibi farklı değişkenler de ortaya çıktı. 2026'da da bizim ihracat tarafında gözlemlediğimiz durum şu şekilde. Aslında 2024 yılından beri çeşitli baskılardan mütevellit biz mevcut müşteri portföyümüzü korumaya odaklanıyoruz. Bizim 2024-2025 yılı aslında mevcut müşteri portföyümüzü korumakla geçti. 2026'da da işte daha çok orada Avrupa Birliği ve Amerika'daki işte faizlerin biraz düşmesiyle, alıcıların stoklarının erimesiyle beraber yavaştan bir normalleşmeye doğru bir seyir gözlemliyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısında da onun devamını göreceğiz.
1: Peki bu durumda maliyetlerde ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalındı? Çünkü plastik sektörü gibi ham madde bağımlısı sektörler %90'lara varan oranlarda bir maliyet artışı olduğu konuşuluyor. Peki seramik sektöründe şu an tablo nasıl seyretiyor?
2: Vallahi bu aslında bizim sürekli dilimizde seramikçi olarak pelesenk ettiğimiz bir konu. Türk seramik sektörü %80 yerli ham madde. Üretimi için kullanılan maddenin %80'i yerli ve bizim dışa bağımlılığımız çok düşük. Hatta ihracat katkı endeksinde bugün Türkiye'de birinciliği kimseye bırakmıyoruz. Dolayısıyla biz aslında kendi içimizdeki girdilerde ki değişimlere bir nebze hakim olabiliyoruz. Bizim asıl kontrol edemediğimiz, işte bu son jeopolitik gelişmelerle de böyle sıkça ortaya çıkan bu ani enerji dalgalanmaları. Tabii şöyle bir şey de var burada. Aslında görülmeyen bir taraf da var. Şimdi Brent petrol hareketi neticesinde bu pompada yükseliyor, iniyor ama mesela nakliye fiyatlarındaki yükselişin tamamen geriye dönüp optimize olmadığını ve burada aslında bir maliyet enflasyonu yarattığını söyleyebiliriz. Yurt içi nakliyelerden özellikle bahsediyorum.
1: Peki rakamsal bazda bakarsak bugüne kadar ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalırız?
2: Aşağı yukarı
1: ek artışlarda görecek miyiz?
2: İşte aslında püf noktası burada. Yani biz %10 ile %15 arası bir artışı gözlemliyoruz ama bu iç piyasada bir şekilde karşılık bulabiliyor. Asıl burada sıkıntı ihracat tarafında oluyor. Sonuçta uzun vadeli çalıştığınız bir alıcı ekosisteminde çok ekstrem durumlar yaşanmadıkça fiyatı bir yıl içinde güncelleyemezsiniz. Türkiye son yıllarda fiyatını sürekli yukarıya doğru güncellemesi sebebiyle biraz pazar kaybetti diyebilirim. Biz bu değişikliklerden aslında biraz endişe ediyoruz ihracat tarafında.
1: Hangi pazarları kaybettik sizce? Çünkü Orta Doğu Savaşı ile beraber Körfez bölgesinden bize doğru bir talebin geleceğine dair beklentiler güçlenmeye başlamıştı. Peki ihracat rakamları Nisan ayı bazında bakıldığında %22'lik yıllık bir artışla kaydedildiği görüldü. Bunun yüksek artış baskısının katkısını da diye düzelteyim. Körfez bölgelerinden geldiğini izledik. Peki şu an Körfez bölgesinden talepler nedenle bize doğru geliyor ve hangi pazarlarda daha fazla fırsatlar yaratabiliriz?
2: Şimdi fırsat pazarları demişken mesela seramik sektörü bu Kuzey Irak, daha önce Kuzey Irak'ın yenilenmesi döneminde oradaki pastadan çok büyük bir pay aldı. Şimdi yine Suriye'de bir yenilenme pazarında oluşacağı söyleniyor. Ama adı üzerinde bunlar fırsat pazarları ve bunlara yani belirli bir stratejiyle giriş yapmaktan ziyade aslında burada olan gelişmeye de böyle çokça şahit oldukça, duydukça aslında evet buradaki hareketin başladığını düşünebiliyoruz. Onun haricindeki pazarlarımızı tamamen kaybetmiş değiliz. Yani bütün aslında alım çevrelerinde böyle temkinli bir iyimserlik mevcut. Yani Türkiye'de en çok ihracatını işte Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Kuzey Amerika ve Balkanlar tarafında gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz ve son böyle yeni fırsat pazarı, yani herhangi bir gelişmeden mütevellit açılmamış ama Türk üreticisinin dikkatini çeken bir pazar olarak da mesela Fas'tan söz edebilirim.
1: Yakın coğrafyalardan bahsediyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki sipariş tarafında gelecek siparişlere ilişkin şu an bir artış var mı? Çünkü geçmiş siparişleri konuşamıyoruz. Orta Doğu Savaşı'ndan önce alınan siparişlerde üretim tarafının hızlı bir şekilde devam ettiği, stokların ona göre şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Fakat bu 3 aylık süreçte gelecek siparişlere dair nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık?
2: Şimdi oradaki ihracattaki öncü göstergeleri takip ediyoruz. Burada işte orada faizin kademeli olarak düşüşü, oradaki yenileme pazarlarındaki hareketlenmeler, alıcılarımızdaki o yüksek stok miktarlarının eriyor olması. Bu öncü göstergeleri takip ettiğimiz zaman şu şekilde yorumluyoruz. Yılın ilk 6 ayında bir düzelme süreci, toparlama süreci başlayacak. Yılın ikinci 6 ayında da aslında bunun sonuçlarını göreceğiz. Fakat burada aslında değinmem gereken bir nokta var. Türk ihracatçısı yeni yeni bir nekahat sürecine giriyor. Yani kur baskısıyla daha çok 2024 yılından beri bu yani kaybettiğimiz rakamları biraz da Çin'in, Hindistan'ın şu anda üzerinde olan işte anti-dumping ve farklı ticari baskılar sonucunda biraz kan kaybetmelerinden bir geriye dönüş var. Bu şekilde.
1: Şimdi bakıldığında tabii burada kur tarafı çokça ihracatçı nezdinde konuşuluyor. Peki bu süreçte üretim maliyetleri göz önüne alındığında enerji, işçilik, finansman ve ham madde gibi taraflara dengeler ne zamanda değişiyor ve en büyük maliyet kalemi bu saydığım maddeler arasında hangisinde gerçekleşiyor?
2: Aslında enerji. Çünkü dediğim gibi biz Türkiye'deki üreticiler, seramik üreticiler olarak bizler ham madde noktasında dışarı çok bağımlı değiliz. Biz evet. Asıl yani çektiğimiz majör sıkıntıları küresel emtiaların artışlarından dolayı yaşıyoruz.
1: Peki şimdi bir iş dünyası temsilcisi olarak döviz dönüşüm desteğini sizinle konuşmak isterim. Çünkü döviz dönüşüm desteğinde kur tarafında birçok reel sektör temsilcisi %3'ün çok düşük kaldı ve %10'lara kadar çıkabileceği öngörüsünü paylaştı. Siz de aynı kanıda mısınız?
2: Aynı
1: yani
2: kanıdayız.
1: Şu an iş dünyası döviz dönüşüm desteğinde bir artış mı bekliyor ki 3 ay daha uzatıldığı konuşulmuştu? Yoksa bunun yanında daha farklı başlıklardan bir destek talebiniz olur mu?
2: Olur. Zaten kamuyla yaptığımız bu sık temaslarda da bunları sıkça dile getiriyoruz. İhracatçının bugünün Türkiye'sinde ve bu jeopolitik yakın coğrafyadaki ortamda farklı sübvansiyonlarla desteklenmesi
1: evet.
2: gerekiyor.
1: İlter Bey, şimdi bakıldığında atıl kapasitenin de çok yüksek olduğu son günlerde konuşulmaya başlandı. Peki kapasite kullanım oranı verisi güncel şekilde önümüzdeki hafta gelecek. Fakat geçtiğimiz ayın oranına baktığımızda bir düşüşün de olduğunu görmüştük. Şu an seramik sektöründe kapasite kullanımı ne denli ilerliyor ve atıl kapasite tarafında bir artış öngörüyor musunuz?
2: Şöyle, aslında rakamlar atıl kapasiteyi gösteriyor ama bu aynı zamanda şu şekilde bir geri dönüş sağlayabilirim size. Türkiye'deki yatırımların yaşı çok genç. Hı hı. Ve buradaki üretimler hep katma değerli ürünler. İşte büyük ebat, silat diye farklı seramiğin kullanım alanlarını arttıracak ürünler, katma değer sağlayacak ürünler. Orta uzun vadede Türkiye'deki üreticiler yaptıkları bu yatırımların karşılığını alacaklardı. Ama evet, bir atıl kapasite var mı? Numerik olarak var. Bunu da söylemem gerekiyor.
1: Son olarak da bir de ihracatta yıl sonu beklentilerini konuşmak isterim sizinle. Çünkü geçtiğimiz sene yani 2025 yılında 1.5 milyar dolara çıkan bir seramik sektörü ihracatı oranıyla karşı karşıya kaldık. Yanlışsam lütfen düzeltin çünkü genel verilere bakıldığında beklenti 2 milyar dolardı. Peki bu seneki beklenti yine aynı şekilde mi ilerleyecek ve Orta Doğu Savaşı ile beraber yıl sonuna dair beklentilerde aşağı yönlü bir revizyon öngörüyor musunuz?
2: Vallahi aşağı yönlü bir revizyon öngörmemeyi umuyoruz. Yani rakamların daha da geriye gitmemesi sektörümüz için daha hayırlı olacaktır. Ama 2025 verilerinize göre 2026'da bu verileri korumak mevcut ortamda bir başarı olacaktır.
1: 2 milyar dolarlık genel bir beklenti hala 1,5 korunuyor diyorsunuz. 2025'e paralel bir şekilde gideceğiz galiba. Evet, Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeki İlter Yurtbay, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. İş dünyasının çokça merak ettiği bütçe dengesi verisi gelmişti. Kendisiyle konuşmak üzere Bloomberg News Ankara muhabiri Fırat Kozok bizimle. Fırat Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Fırat Bey, bakıldığında aslında bu sabah saatlerinde bütçe rakamlarını aldık ve bütçe dengesi Nisan'da 338,7 milyar lira açık verdi. Önceki 229,9 milyar lira açıktı. Siz de Sayın Mehmet Şimşek, yani Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'le bir mülakat gerçekleştirdiniz. Biraz detayları sizden dinleyelim. 2026 yılı ilk çeyrek 4 aylık bütçesi için Sayın Şimşek nasıl değerlendirmelerde bulundu?
3: Evet, tabii. Sayın Şimşek'le aslında Bloomberg olarak gerçekleştirdiğimiz mülakatı biz dün yaptık. Bütçe rakamlarının açıklanmasına saatler kala yaptık. Orada kendisi de 4 aylık performansı özetle değerlendirdi. Ekonomi yönetiminin de gelecek dönem planlamaları hakkında bazı ipuçları da verdi. Şimşek özellikle Eşel Mobil sisteminin sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini söyledi. İlk 4 ayda bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %54.3 yukarıda olduğunu söyledi. Yani Şimşek açısından onun dikkat ettiği en önemli nokta buydu. Bir de işin vergi geliri kısmına değindi. Vergi gelirlerinde de aynı dönemde %55.6 oranında bir artış sağlandığını söyledi. Bu iki kalemle birlikte bütçede gelir kalemiyle ve vergi geliriyle hedeflerin, aslında bu yılın hedeflerinin %31-32'sinin gerçekleştiğini söyledi Şimşek. Peki bu artışta ne etkili oldu diye sorduk kendisine. O da bu gerçekleşmelerde, gelir artışlarındaki gerçekleşmelerde başta kurumlar vergisi, gelir vergisi olmak üzere bu kalemlerdeki artışların etkili olduğunu söyledi. Gelir beyannamelerindeki artışlara değindi. Geçen yıla göre yaklaşık 500 bin civarında bir beyanname sayısında bir artış olduğunu söyledi. Bunun da bu gelirlerin artmasında öncülük yaptığını söyledi.
1: Peki Fırat Bey, yılın geri kalanı için mevcut veriden ne çıkarım yapabiliriz? Bütçe gidişatına dair nasıl bir etki sağlayacaktır sizce bu yeni gelen rakamlar?
3: Şimşek'in işaret ettiği noktalardan gitmek isterim ben yine. Burada olumlu kablolar yanı sıra bakanlığın işaret ettiği bir olumsuzluk da akaryakıttan alınan vergilerdeki düşüştü. Özellikle ÖTV oranının ilk 4 ayda %3 oranında gerilediğini söyledi Bakan Şimşek. Eğer dedi bu petrol fiyatları 100 dolar seviyesinde ortalaması kalırsa bu bizim bütçe kalemimizde çok ciddi bir vergi kaybına sebep olacak. Yaklaşık 600 milyar liralık bir vergi kaybına sebep olacak dedi. Bu nedenle biz sene başında bütçe açığını %3.5 olarak, 3.5 olarak öngörmüştük. Ama bu sorun nedeniyle, akaryakıttaki bu sorun nedeniyle açığımız 4'e kadar çıkabilir ama bizim için hedefimiz %3.5 dedi. Ve biz bu hedefi hala erişilebilir bir hedef olarak görüyoruz ve buna göre konumlanıyoruz dedi.
1: 600 milyar liralık bir gelir kaybı Eşel Mobil gerçekleştirebilir söylemi var. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil'le oluşan gelir kaybını telafi etmek için nasıl bir adım atmaya hazırlanıyor sizce?
3: İran Savaşı ile birlikte Türkiye Eşel Mobil sistemini devreye alarak bir aslında hane halkına yansımasını bir ölçüde düşürmüştü. Ve hatta Türkiye bu konuda Avrupa'da ilk ve en hızlı konum alan ülkelerden birisi olmuştu. Ancak Eşel Mobil'in bir olumsuz tarafı da sizin de söylediğiniz gibi bir gelir kaybına sebep oldu.
1: Evet.
3: Bu gelir kaybını tolere edecek bir çalışmalarının gündemde olup olmadığını sordum. Aslında bir yeni vergi çalışması olup olmadığını kastederek sordum bunu kendisine de. Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok yanıtını verdi. Bundan sonra da yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurguladı. Ve dedi ki ben ilk 4 aylık verilerle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütçe hedefleri hala bizim için ulaşılabilir noktada ifadesini kullandı.
1: Tabii bir de enflasyon rakamlarını konuşmak lazım. Gelen yüksek enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini de göz önüne alırsak yönetilen, yönlendiren fiyatlar ve ara zam konusundaki görüşler ne yönde ilerliyor?
3: Evet, sizin de söylediğiniz gibi özellikle beklentileri aşan Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte maliye politikası ayağında yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla ilgili yıl ortasında yeni bir politika belirlenmeyeceği sorusu da gündeme geldi haliyle. Bu fiyatlarda hedeflerle tutarlı davranmayı sürdüreceklerini söyledi Bakan Şimşek. Dedi ki biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk bu yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artış oranlarını. Eğer siz bana yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak dedi. Yani yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artış oranları bizim için bugüne kadar enflasyon hedefinin altında gerçekleşti. Bundan sonra da böyle olacak. Enflasyonun üzerinde hiçbir zaman bir artış olmayacak. Olursa enflasyonun hedefin altında bir artışla yola devam edeceğiz dedi.
1: Enflasyon dışında son dönemde dövize dair talebin arttığına ilişkin bir intibanın da oluşunu piyasalar nezdinde görüyoruz. Ve bu da tabii dolar, TL ve diğer döviz kurlarındaki hafif yükselişinde katkı sağladığına dair mesajlar da var. Peki Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konu nasıl bir bakış açısı size dair sundu?
3: Evet, son günlerde özellikle dolar kurundaki artış hızının biraz daha inmelenmesiyle birlikte vatandaşın dövize biraz daha ilgi gösterdiği yönde bir algı oluştu. Ben bunu kendisine direkt bu şekliyle de sordum. Dövize olan talepte bir artış var mı? Ve bu artış sizin politikalarınızda bir değişikliğe işaret ediyor mu? Bunun ön mesajlarımı, sinyallerini mi alıyoruz biz diye direkt kendisine de sordum. O da savaşla birlikte aslında dövize olan talebin artmadığını, altına olan talebin bir dönem artış gösterdiğini ama FX piyasasında bir artış olmadığını söyledi. Savaş döneminden sonra vatandaşların nette 610 milyon dolara yakın bir satışta olduğunu işaret etti. Bu dedi bizim geçmiş yaşadığımız şoklarla karşılaştırdığımızda aslında bir talebin olmadığını da bize gösteriyor dedi. Ve bu hükümetin politikasında, kur politikasında da herhangi bir değişiklik olmadığı mesajında altını çizdi diyebilirim.
1: Evet, Bloomberg News Ankara muhabiri Fırat Kozok, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve buradan bir diğer haberimize geçelim ve iş dünyasını bu haberle noktalayalım. Citigroup ekonomisti İlker Domaç, Merkez Bankası'nın yıl sonu politika faizini piyasa beklentisi olan %32 yerine %34,50 seviyesi tutmasını beklediğini açıkladı. Deutsche Bank da burada Merkez Bankası'na ilişkin faiz kararına dair beklentisini Haziran ayından Temmuz ayına dair ötelediğini açıkladı. İzleyelim.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ara hedeflerin yükseltilmesinin ardından yabancı kurumlar Merkez Bankası'na yönelik beklentilerini paylaştı. Citigroup ekonomisti İlker Domaç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu politika faizini piyasa beklentisi olan %32 yerine %34,50 seviyesinde tutmasını bekliyor. Banka, enflasyonist baskılar ve döviz kuru politikası nedeniyle Haziran'da faizlerin sabit tutulacağını öngördü. Analize göre Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi, fiili olarak 300 baz puanlık bir sıkılaşma anlamına geliyor. Steve, bu tür örtülü adımların geri döndürülebilir olduğunu ancak kurdaki değer kaybı hızıyla eşleşmediği sürece etkinliğinin sınırlı kalacağını vurguladı. Analize göre kurun enflasyon farkından daha yavaş hareket etmesi, Türk ürünlerinin küresel pazarda rekabetçiliğini aşındırıyor. İlker Domaç'a göre piyasa güvenini sarsmadan kurdaki değer kaybı hızını ayarlamanın tek inandırıcı yolu bu hamleyi yeni bir faiz artırımıyla eşleştirmekten geçiyor. Deutsche Bank'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlamada normalleşmeye geçişiyle ilgili beklentisini Haziran ayından Temmuz ayına öteledi. Daha önce faiz indirimlerinin Temmuz'da başlayacağını öngören banka bu öngörüsünü de Eylül ayına çekti. Deutsche Bank ekonomisti Yiğit Onay tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın bekle gör modunda kalma alanı olduğu ancak enflasyon beklentilerindeki bozulmanın bu alanı daralttığı vurgulandı. Deutsche Bank, jeopolitik zeminin kötüleşmesi durumunda Haziran ayında bir hafta vadeli repo faizinin 300 baz puan artırılarak %40'a çıkarılmasını göz ardı etmiyoruz. Bu hamle, Mart ayından bu yana uygulanan örtülü sıkılaşmanın resmileşmesi anlamına gelecektir, değerlendirmesinde bulundu.

0: reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın aslında tam ortasından itibaren, hatta başlangıcından itibaren ilk etapta İran Savaşı ile ilgili Trump'ın söylemleriyle başlayan, acaba barış süreciyle ilgili ya da İran Savaşı'na sona yaklaşmakla ilgili diyelim daha doğrusu, konu bir miktar daha sürüncemeye mi düşüyor, yoksa burada bir tereddüt mü var fiyatlamasının haftanın son günlerine kadar sürdüğünü söylemek mümkün. Şu an itibariyle 14.350 puanda bir BIST 100 endeksi görüyoruz ki aslında 14.950'leri düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Buradan 600 puan geriye çekilindiğini şu an itibariyle karşımızda gün içi rakamda da izleyebileceğiniz üzere rejimiz ekrana verdi yönetmenimiz Mert Genç. 14.500'den geriler bir cuma portresi karşımızda. 106 milyar TL gibi alışık olduğumuz hacmin bir miktar daha altında bir seyirle. Lakin endeksler bazında bakacak olursak %2'lere yakın düşüşleriyle BIST 100, BIST 30, %2,5'un üstüne düşüşüyle bankacılık endeksi ve %1'in üzerinde düşüşüyle sanayi, ki ulaştırma da %2'ye yakın düşmüş vaziyette. Haftanın son gününde bir miktar daha sancı açıkçası Borsa İstanbul'a sirayet etmiş vaziyette. Dün akşam spot piyasada ABD endekslerinde rekorları, tepe noktaları konuşur durumdaydık. Örneğin S&P'de 7500'ün üzerini bıraktık. Bakalım hafta kapanışı nasıl olacak? Bugün geneline baktığımızda dünyanın açıkçası Çin, Xi, Trump üçgeninde, daha doğrusu zirvede tabii ki Trump'la Xi'nin görüşmesini konuşuyoruz ama Çin'de gerçekleşiyordu. Bakalım bundan sonrası da işin özellikle İran'la ilgili hangi konuları konuşacağız ve tabii ki özellikle iki ülkenin artık yeni dünya yapısında ön planda oldukları konular nereye evrilecek, bu sorunun yanıtını arıyor olacağız bir müddet. 45.54'ün üzerinde bir dolar TL var. CDS'imiz tekrar 240'ın üzerinde ve 2 ve 10 yıllık gösterge tahvilimiz 2 yıllık sabit gibi ama 10 yılın faizinin yükseldiğini görüyoruz. Altın ve gümüşte gerilemeler var. Şu an 80 doların altta, 78 dolarlara doğru gümüşün çekildiğini izliyoruz. %6,5'a yaklaşan düşüşüyle ons altında %2'nin üzerinde düştü. Petrol tekrar yükseldi. Sırasıyla Brent ve WTI'de %2,60 ila %3,5'luk sırasıyla saydığım gibi yukarı yönde değişimleri var. ABD 10 yıllıkları %4,5'un üzerine gitti. Kripto taraftaki sancıyı şu an ekrandan görebilirsiniz. Spot dolar endeksi de tekrar 99'un üzerine geldi. VIX endişe endeksi halen endişe eşik değeri olan 20'nin altında, 19'un üzerine gelse de halen endişe ve korku eşiklerinin altında seyrediyor olsa da haftanın kapanışı açıkçası çok da parlak olmuyor. Şu anda da Avrupa piyasalarını görüyorsunuz bize benzer vaziyette. Gidelim şimdi Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi yöneticisi Emirhan Erdoğan'a, onun notlarını alalım. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. Yayınlar diliyorum öncelikle. Tabii ki bizim de kulağımız Çin'de ama gözümüz açıkçası biraz Amerika'da. Çünkü ABD'de iki önemli gelişme yaşandı dün. Öncelikle Senato Bankacılık Komitesi kripto varlık sektörünün uzun süredir beklediği Clarity Act'i 9'a karşı 15 oyla kabul etti. Biliyorsunuz yayınlarda da sık sık aktarmaya çalışıyorduk. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında çok ciddi bir çekişme vardı ve bir anlaşmazlık da vardı. Fakat bu sefer cumhuriyetçi senatörlerin yanı sıra iki demokrat senatör de evet oyu verdi. Bir şerh düştüler burada. Trump ailesinin kripto girişimlerine atıfta bulundular. Etik ve çıkar çatışması maddeleri eklenmediği sürece genel kurulda tasarıya hayır oyu vereceklerini net bir şekilde ifade ettiklerini söylemek lazım ama gidişat olumlu. Tasarı kripto sektöründeki en büyük kaosu çözmeyi amaçlıyor. Varlıkların ne zaman emtia, ne zaman menkul kıymet sayılacağına dair de kesin kurallar getiriyor. Yasa geleneksel bankaların ve finansal holdinglerin dijital varlık saklama, ticaret ve likidite sağlama süreçlerine doğrudan katılmalarına izin veriyor. Bu anlamda da oldukça önemli. Sırada son adım olarak Senato Genel Kurulu'ndaki oylama var. Yine Senato Bankacılık Komitesi'ndeyiz. Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanı olarak aday gösterdiği Kevin Warsh'u onayladılar. Warsh görevine 18 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Bu niye önemli kripto sektörü açısından? Zira Warsh kripto dostu tavrıyla biliniyor, hatta yatırımlarıyla da biliniyor. Çünkü adaylık sürecinde Senato'ya sunulan mal beyanına göre Warsh'un DYDX, Lighter, Polychain Capital ve Dapper Labs gibi birçok kripto şirketine ve projelerine yatırımları var. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla kripto sektör açısından da oldukça önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Kripto varlık yönetim devi Bitwise, merkeziyetsiz türev borsası olan Hyperliquid'in yerel token'ı Hype'a dayalı spot ETF'ini bugün New York borsasında resmen işleme açıyor. Bu ne demek? Niye önemli bu haber? Bu fon ABD borsalarında doğrudan staking getirisi sunan ilk spot ürün olacak. Fonun içerisindeki Hype token'ları Bitwise aracılığıyla ağ güvenliğine katkı sağlamak amacıyla stake edilecek ve bir ödül getiri sistemi yer alacak ve bu sayede yatırımcılar sadece fiyat hareketinden değil doğrudan zincir üstü staking ödüllerinden de pay almış olacaklar. Bu hamle tabii biraz kritik de bir zamanda denk geldi çünkü 21Shares, Bitwise'in rakibi Hyperliquid ETF'ini henüz bu salı günü Nasdaq'ta listeledi ve ilk işlem gününde 1,8 milyon dolarlık bir hacmi yakaladı. Bitwise burada tabii buna staking katmanını getiriyor. Bu entegrasyon da bir avantaj sağlamayı planlıyorlar. Son haberimiz de yine aslında benzer bir noktadan Fidelity International tarafından ihraç edilen ve blok zincir üzerinde tokenize edilen ilk para piyasası fonu Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den en yüksek notu aldı. Moody's tarafından verilen bu not fonun ana para değerini koruma kapasitesinin olağanüstü güçlü olduğunu ve kredi riskinin de minimum düzeyde kaldığını tescilliyor. Bu gelişme bu anlamda tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının yani RWA'ların geleneksel finans standartlarında tam meşruiyet kazandığını gösteriyor diyebiliriz. Dolayısıyla yine geleneksel finansla kripto sektörünün iç içe geçtiği, entegrasyonunun arttığı bir gündemle karşınızdaydık. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Son dakikada gözleri olan değerli izleyicilerimiz kaçırmadı elbette. Ama kulağı bizde olan, gözü bizde olmayan seyircilerimiz için söyleyelim. Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi %3,13 seviyesi ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Sabah saatlerinde bugün Avrupa'dan bahsettik programı açarken belki ama rekor üstüne rekor kıran, yılın başında bir miktar akamete uğrasa da yükselişini sürdüren Kore Endeksi KOSPI'de %6'nın üzerinde düştü. Son dönemde belki özel sermaye fonları özellikle önümüzdeki süreçte sorun yaratabilir diye farklı kurum ve kişilerden uyarılar geldiğini görüyorduk. Ama bu konuştuğumuz başlıklardan sadece bir tanesiydi. Başta Michael Burry olmak üzere birçok yatırımcı, tecrübeli bu konuda görüş belirten kişi ya da kurum farklı anomali durumlarından bahseder vaziyette son günlerde ve hem tahvil tarafındaki 2010'ların başına gittiğimizde Euro krizinin Yunanistan'ın konuşulduğu, Avrupa'nın zayıf makroekonomik ürünüme sahip ülkenin konuşulduğu dönemde yine bu konuları konuşur vaziyetteydik. 2011'den bu yana Alman tahvilleri Kore borsası ile ilgili belki son bir yıl içerisinde farklı bir gündem olarak yine karşımızda sert bir düşüş görüyoruz. Gümüşün yine %6'larla ifade ettiğimiz yüzdesel bazı düşüşün olduğu bir Mayıs ortasını akıllı para vakti itibariyle karşımızdakiler bunları daha da sayabiliriz. Geride bırakmak üzereyiz. Bakalım nelere evrilecek diyelim. Gidelim şimdi Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu'na.
3: Tek platform, tüm dünya.
1: Ceren Dilekçi Kösoğlu telefon bağlantısıyla bizlerle. Ceren sendeyiz, neler var notlarında?
4: Çağlar merhabalar. Bugün Avrupa borsalarında satışlar hızlandı. Endekslerde kayıplar %2'ye ulaştı şu saat itibariyle. Hürmüz Boğazı'nın daha uzun süre kapalı kalacağı endişesiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki zirvede de ilerleme kaydedildiğine ilişkin çok fazla bir işaret yok. Tabii endeks bazına bakacak olursak madencilik tarafında en sert satış yaşanıyor. Madencilik endeksinde satışlar %4,5'u aşmış durumda. Onu teknoloji endeksi takip ediyor. ASML Holding gibi şirket hisselerinde sert düşüş var. Özellikle Asya'da teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ediyor. Avrupa'da teknoloji hisselerinde yaşanan kayıplar. Ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin hızlanmasıyla enflasyon endişeleri yeniden körüklendi Avrupa'da. Bu da tahvil faizlerini yukarı itiyor. Mesela Alman 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman orada yaşanan yükseliş 9 bas puana çıkmış durumda. İngiltere tarafında çok daha sert yükseliş var. Çünkü hem orada petrol fiyatlarında yaşanan artışın yarattığı endişelerin yanı sıra siyasi risk fiyatlaması da var tahvil piyasasında. İngiltere'de 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş 17 bas puana ulaştı. %5,17 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı 10 yıllık tahvil faizleri. Burada aslında piyasanın korkulu rüyası diyebileceğimiz Manchester Belediye Başkanı Burnham'ın parlamentoya dönüş yolunun açılması burada siyasi istikrarsızlığın yeniden gündeme gelmesine yol açtı piyasalar cephesinde. Diğer tarafta Almanya tarafına baktığımız zaman Almanya için beklentiler giderek kötümserleşiyor savaş etkisiyle. Bugün bakanlık Mayıs ayı raporunu yayınladı ve mevcut göstergelerin ikinci çeyrekte ekonomik faaliyette belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini ifade etti. Özellikle sanayi tarafında zayıf görünüm devam ediyor. Siparişlerde son dönemde güçlü bir artış yaşanmıştı. PMI verilerinde bunu görmüştük. Fakat bu güçlü artışın kalıcı bir toparlanmadan çok savaş sonrası oluşan erken tedarik eğilimiyle açıklandığına dikkat çekildi raporda. Yani şirketler burada olası kesintilere karşı ihtiyaçlarını öne çekmiş gözüküyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonist baskıların artacağı beklensin yer verildi raporda. Almanya'da Nisan ayında yıllık enflasyon %2.9'a çıkmıştı. Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Fakat ikinci çeyrek itibariyle bu yükselişin daha da hızlanmasını bekliyorlar Çağlar.
3: Tek platform.
1: Kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Koleni Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizlerle olacak.
0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı paranın bu kısmında Kolejinde Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizler. İbrahim hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi aslında sabah saatlerinden itibaren Asya'da bizim gözlerimizin Türkiye saati itibariyle gördüğü manzaradan günün bu saatlerine gelene kadar sanki o ateşkesle ilgili gündemin bir müddete yayılan olumlu havasının bu haftadan itibaren, başladığından itibaren kesilen dalgasının sonuna geldiğimizi hissettiren kırmızı renk ve yüzdesel bazda düşüşleri izler vaziyetteyiz ama Borsa İstanbul özelinde ya da küresel piyasalar özelinde haber akışı ya da bizim gözümüzün önünde olup da gözümüzden kaçan bir neden var mı, yoksa teknik ya da haber akış kaynaklı düşüşler mi bunlar?
2: Aslında tabii piyasalar uzun zamandır Amerika ile Çin'in görüşmelerine odaklanmıştı. Özellikle İran krizinin buradaki ne derece çözüme gideceğiyle de ilgileniyordu. Bütün bu iyimserliklerin aslında bir miktar bu tarafta kar realizasyonuna dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Özellikle yapay zeka rüzgarı da bir yandan devam ederken biz bu sabah oldukça sert düşüşleriyle karşılaşan bir KOSPİ de görmüştük. Tabii Çin piyasaları şu anda genel anlamda nispeten bir iyimserliği fiyatlamaya çalışıyordu. Ancak önümüzdeki süreçte özellikle emtiadaki bu yükselişin de artık sanayi içinde bir baskı oluşturduğunun da farkına vardığını belki görebiliriz. Diğer taraftan tabii bütün varlıklardan bir para çıkışı var. Sadece hisse senedi tarafında kırmızılıkları görmüyoruz. Tahvil piyasalarında da çıkış var. Altın tarafında da çıkış var. Hisse senedinde de çıkış var. Aslında piyasalar bir miktar daha bu gerçekten ABD ile Çin yakınlaşmasının kalıcı olup olmadığını da belki bir anlamda da gözlemlemek istiyor ki buna göre daha doğru bir tercih yapmaya da yönelmiş olabilir. Tabii Fed başkanı değişti. Burada strateji ne olacak? Özellikle başkan değiştikten sonra da faiz arttırma ihtimallerinin de bir miktar daha yükseldiğini görüyoruz ki aslında en büyük konu küreseldeki tabii ki enflasyon.
1: Peki dün seninle beraberdik enflasyon raporunu. Bu arada bir son dakika var. Bu akşam küresel piyasalar notunda da aslında bunları ele aldık. Değerli izleyicilerimiz için bunun da bilgisini verelim. İngiltere'de FTSE %2'yi aşarak gün içi düşüşünü bir miktar daha derinleştirdi. Az önce söylediğimiz gibi zaten İbrahim Şişman'a da soruyu yöneltirken aynı şeyden söz etmiştik. Asya'daki sancı Avrupa'da da izlenir vaziyette. Bizde de şu an sanayi ve ulaştırma, ki ulaştırma da %2'nin üzerine geldi. Düşüşler açıkçası Avrupa'dakine paralel vaziyette %2'ler ve civarında, bundan daha fazla düşen borsalarında olduğunu söyleyelim. Enflasyonla ilgili belki bizim biraz daha içsel konuştuğumuz konular özelinde, özellikle şirket bilançoları, portföy performansları anlamında ister istemez orada enflasyonun ana rolü söz konusu ama bu birbirini karşılıklı etkileyen konular bütünüyle bakacak olursak bilanço dönemini nasıl değerlendirirsin? Bundan sonraki bilanço dönemi koşullar biraz daha iyi olsaydı daha ümit var olabileceğimiz bir şeyler vaat eder miydi? Enflasyonun ve şu gelişmelerin Türkiye'de sonraki bilanço dönemlerinde biraz tesir altına alması artık ciddi bir duruma işaret ediyor mu?
2: Aslında tabii çok önemli bir kırılma noktasından geçiyoruz ki Merkez Bankası'nın bu denli enflasyon tahminlerini de yukarı çekmesi aslında bu durumun bir noktada gerçekliğini de ortaya koyuyor. Tabii ki biz burada sadece belki petrol fiyatları, bir miktar alt ürünlerine bakıyoruz ancak diğer birçok emtia kalemindeki artış haliyle bütün merkez bankalarının bu yıl itibariyle faiz indirimlerini çok uzun bir sürede ertelemeye beraberinde getirebilir. Halihazırda yaşadığımız bu enflasyon şokunu bir yandan atlatırken tabii ki şirketler ölçeğine baktığımızda da enflasyon muhasebesinin de etkileri artıyor. Haliyle sıkım veya bu faiz artışından pozitif faydalanan şirketlerde daha olumlu bir seyir görebiliriz. Diğer taraftan tabii hem bakır olsun, alüminyum olsun, bu tarz emtia tutan demir çelik sektörünü de aslında bir miktar iyimserlik bu taraftan gelebilir. Buradaki fiyat artışlarıyla bir miktar belki iyileşmeleri görsek de

0: Aslında en büyük endişelerden birisi önümüzdeki dönemde paletteki daralma ve bu da tabii ki küresel anlamda da bir büyümelerde de sınırlılık getirecektir. Bu taraf şirketlerdeki ilk çeyrekte gördüğümüz o ciro artışlarının, reel büyümelerin önümüzdeki dönemde olmayacağı noktaya getiriyor. Bu da bir miktar yatırımcılar nezdinde daha defansif, daha talep esnekliği olmayan sektörlerin içerisindeki ucuz kalmış şirketlere yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ana temada bankacılıkta bizim bu yıl enflasyon muhasebesi olsa bile reel anlamda enflasyon üzerinde bir karlılık hikayesi vardı. Şu anda kademeli olarak aslında bu da suya düşüyor gibi gözüküyor. Bu da tabii ki bankacılık endeksinin endeksteki ağırlığı yüksekliği sebebiyle şu anda gördüğümüz fiyatlamalar aslında bir miktar dünün de okuması var gibi geliyor.
1: Peki biraz daha fiyatlama perspektifinde bakacak olursak, özellikle bilanço dönemi başlarken bu yılın endeks performanslarında özellikle Ocak'taki pozitif görünümünü takiben dünyada yaşanan gelişmelerin tüm dünyadaki endeksleri etkilemesi gibi bizde de onun gölgesi söz konusuydu. Özellikle bilanço dönemin içerisinde haber akışlarını aşıp pozitif ya da negatif anlamda kendi içsel dinamikleri ya da bilançodaki bir takım detayları nedeniyle çok iyi performans gösteren ya da olumsuz performans gösteren, dikkatini çeken hisse senedi ya da sektörler var mı?
0: Tabii yani aslında bu dönemde ayrışabilmek çok kolay değil. Ancak haber akışlarına baktığımızda özellikle yeni iş ilişkileri anlamında ve bir miktar daha küreseldeki o bozulmayan aslında yapay zeka temasını da destekleyen enerji şirketlerinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Burada tabii enerji şirketlerinin birkaç başlığı var. Enerji üreticileri özellikle hidroelektrik santrali anlamında güçlü olan şirketlerin cirolarında bir artış gözlemledik. Diğer taraftan altyapı tarafına baktığımızda Astor gibi şirketlerin çok daha farklı pozitif ayrıştığını gördük. Zaten geçtiğimiz yılki tema bir miktar burada aslında yılbaşından beri sürdüğünü görüyoruz ki Aselsan cephesinde bize bunu kattı. Tüpraş tarafına baktığımızda özellikle buradaki ürün marjlarındaki İlk çeyrekteki artış geçtiğimiz yılın neredeyse iki katına ulaşmış durumda. Halihazırda nakit pozisyonda güçlü olduğu için şirket tarafında da aslında bir pozitif ivmenin önümüzdeki dönemde devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii bu kritik süreçte bir miktar tabii genel itibariyle baktığımızda bankacılık sektörü aslında pozitifti. Ancak ikinci çeyreğe dair görünümün yumuşaması ve bir miktar da buradaki beklentilerin törpülenmesi. Halihazırda şu an baktığımızda ki hani Nisan enflasyonu %4 üzeri geldi. Bunu aşabilecek bir öz kaynak karlılıklarının sağlanması çok mümkün olmayacağı için bankacılık tarafında da baskının gitgiderek aslında açılmasını da bekleyebiliriz.
1: Özellikle portföy oluştururken böyle riskli dönemlerde diyelim seçici olma teması öne çıkarılıyor. Ama dünyada da varlık sınıflarına bakıldığında çok açıkçası biraz hisse senedini deşersek biraz çeşitlendirme yapmanın da zor olduğu bir dönem. Türkiye için konuşacak olursak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcı için burada sadece bilanço ya da şirketin güçlü görünümüyle seçici olmak performans anlamında bekleni verebilir mi sence?
0: Aslında burada tabii bir miktar çelişkiler de var, anomaliler de görüyoruz. Önden fiyatlanmaların da çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü borsada 600'e yakın şirket var. Özellikle birkaç şirketin bile bir miktar iyimser hareketliliğinde haliyle bir fon yarışı da var. Fon getirilerinde de ön plana çıkmak isteyen tabii ki yatırımcılar haliyle bu tarafta da önden ilgi göstermeye başlıyor. O yüzden tematik olarak belki konuştuğumuz birçok şirketin önden fiyatlanma hikayesi var. Ancak yatırımcının bir miktar daha kendisini de tanıyıp burada eğer borsada risk almak istiyorsa ki birçok şirketin biz burada tabii ki tarihsel olarak çarpanlarına baktığımızda veya önümüzdeki dönemde taleple ilgili bir zorluk çekmeyeceğini de düşündüğümüz şirketlerde de bir potansiyel var. Ancak burada olabildiğince defansif tarafta kalabilecek piyasa değeri defter değerleri ucuz. Özellikle bu finansal koşullarda fazla borcu olmayan ve finansmanı da aslında güçlü olan, net nakitte olan şirketler.

0: önce karşılığını daha ileri vadede alacak olan telekomünikasyon şirketleri ve bunlara hizmet veren alt şirketler. Bir miktarda bu tarafta aslında hızlanmanın olduğunu görüyoruz. Tabii İnşaat grubu şu anda daha yüksek satış yapmalarına rağmen marjlarda daralma olduğunu takip ettik. Özellikle çimento sektöründe bu taraflar şu an daha geride kalmasını beklediğimiz alanlar. Ancak sigortacılık gibi diğer taraftan emeklilik şirketlerinin de nitekim mevcuttaki pozisyonları, varlıklarını daha yüksek faizli ortamda değerlendirdikleri için bu taraftaki pozitif ivmenin de bir yandan devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii burada kritik nokta şu olacaktır elbette. Emtia fiyatları ne zaman normalleşecek ve bunun gerçekten kısa vadede olup olmayacağını da tartmak gerekiyor ki içinde bulunduğumuz süreç bu durumu analiz etmek için aslında bir miktar da bize fırsat veriyor. Buradaki iyileşmeler özellikle finansal banka ve holdingler tarafına yönelmeyi de bir ikinci plana almak gerekebilir.
1: Bu arada son dakikalar gelmeye devam ediyor. ABD'de Nasdaq 100 vadelileri de %1,7'lik düşüş kaydetmiş vaziyette. Ki programa başlarken söylemiştik, dün özellikle spot piyasada rekorları gördük diye. Aynı şey Kore borsası için de tekrar hatırlatalım. Sene başında bir miktar akamete uğradı sonra belki ama son günlerde, son birkaç haftada yine rekorları işaret etse de düşer vaziyette. Şu anda mesela gümüşte de %7'nin üzerine gelmiş vaziyette günlük düşüş. S&P 500'de %1,2. 2 yıllık faizler %4,06'nın üzerine çıktı. 10 yıllıklara bakıyorum şu anda %4,55'in üzerine geldi. En nihayetinde de ciddi anlamda dünya için, Türkiye için 15 Mayıs tarihi bu ayın ortasını geçerken oldukça anlamlı piyasa hareketlerine sahne oluyor gibi. Son olarak da İbrahim Şişman'a özellikle altın gümüşle ilgili gündemi takip ediyorduk. Belki bir müddettir daha stabil sene başlangıcına ya da öncesindeki hareketliklerinin ötesinde daha stabil görünümler ön plana çıkmıştı ama bugün altın da şu an %2,30'u aştı düşüşler. 4500 dolara doğru çekiliyor. Gümüş 77,5 dolara kadar geldi. Hiçbir varlık sınıfının çok etkilenmeyeceği bir şu anda fiyatlama dinamiği içinde miyiz?
0: Aslında şu anda piyasalar biraz daha nakde geçip önünü görüp ona göre pozisyon almak da istiyor. Tabii ki son 2 yıla baktığımızda Fed'in faiz indirim döngüsünün ardı ardına devam etmesi, istihdam piyasasındaki bozulmanın bunu desteklemesiyle beraber biz altında seri bir yükseliş görmüştük. Haliyle savaşın başlaması bile altının burada düşüşüne de sebebiyet verdiğini gördük. Bir miktar buradaki yatırımcıların da beklentileri artık törpülendi. Zaten biz çok geçmiş yıllara göre de baktığımızda aslında ABD enflasyonunun üzerinde bir fiyatlama olduğunu da takip ediyorduk ki bu tarafta özellikle gümüş cephesini de bir parantez açmak gerekirse Çin'in Amerika'ya karşı uyguladığı bir strateji olarak da görüyorduk. Yani bir ticaret savaşının Çin tarafından kullanılan bir koduydu. Şu anki yakınlaşma tekrardan gümüşteki o arzın dünyaya açılması anlamına da geldiği için bir miktar burada daha da sert bir aslında fiyatlarda geri çekilme görüyoruz. Çünkü biz gümüşe baktığımızda evet bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor ancak bunun stratejik olarak biraz daha ölçeğinin küçük olması da gerekiyor. Yeniden burada üretime katılabilme durumu ve asıl üretim emtia olması sebebiyle de ve tabii ki yapay zekanın desteklediği bir durum. Şu anda o tarafta olabilecek bir endişe. Özellikle Nasdaq piyasalarına baktığımızda buradaki satışların da gümüşe altından ayrıca bir satış baskısı getirdiğini görüyoruz. Tahvil tarafında da altın tarafında da hisse senedi tarafında da yayının başında konuştuğumuz gibi aslında bütün varlık sınıfları şu anda bir nakde dönme. En azından bu dönemi birkaç haftalık da olsa bu süreci geçirmeyi bekleyebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kore Endimenkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikteydi. Eş anlı olarak aslında belki ayın geride kalanını, yılın geride kalanını, bilanço dönemini konuştuk ama ardı ardına son dakikalar akıllı para da yine karşımıza çıktı. Fiyat hareketliği anlamında ons altın, ons gümüş, hisse senedi piyasaları başta olmak üzere riski varlık sınıflarında ciddi anlamda aşağı yönlü seyirler ön plana çıkmıştı. Programın sonunda da Asto Enerji CEO'su Hakan Ünsal ile Bloomberg KT editörü Ufuk Olgun'un röportajıyla noktayı koyacağız. Ardından da saat 16'da finans merkezi başlayacak. Ben pazartesi günü sizlerle olamayacağım. 19 Mayıs'ta malum Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir tarih. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığı yolculuğun bugünlere erişmesinin ilk halesi. Tüm milli mücadele kahramanlarımızı başta başkomutanımız olmak üzere saygı ve minnetle şimdiden selamlamış olayım. Zaten 16 Mayıs'ta Samsun'a yolculuğa çıktığı gün 15 Mayıs'tan itibaren de söylemiş olalım. Bu bilinçle hareket eden herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Öncelikle TEH ihalelerinde aktif

0: bir katılımcı olarak 2026'nın devamında ihale takviminin nasıl şekilleneceğini öngörüyorsunuz? Siz nerede olacaksınız?
1: Teşekkür ederim öncelikle. Türkiye Elektrik Kurumu TEAŞ ihale sistemini biraz değiştirdi. Şöyle ki daha önce büyük transformatör alımlarını ve müteahhitler aracıyla ve kendi aracıyla yapıyordu. Kendi işletmesinde kullandıklarını kendi ihale ediyordu. Müteahhitler aracıyla yeni yapım işlerinde müteahhitler aracıyla alıyordu. Şimdi bunun riskini azaltabilmek, müteahhitlerdeki yüzü azaltıp kendisi finans yükünü karşılayabilmek amacıyla bütün hepsini kendi üzerinden direkt üreticilerle ihale sistemine geçmek istiyor. Ve biz bu konuda tabii Türkiye'deki en büyük üreticilerden bir tanesi olduğumuz için bu konuda çok iddialıyız. Hem büyük güç transformatör 400 kilovolt hem de 170 kilovoltta bu konularda aktif bir görev alacağız. Bütün oradaki zaten oluşan bütün ihalelere de giriyoruz.
0: Bunun dışında fabrik marjıyla alakalı %28'den %33'e yakınsayan bir görünüm var 2025'ten 2026'ya birinci çeyrek için. Ve 3 yıl içerisinde %35'e çıkarma gibi bir hedefiniz var. Buna tam agresif bir hedef de diyemeyiz. Oldukça muhafazakar bir hedef de diyemeyiz. Bu hedefi nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şöyle anlatayım. Bizim sektörümüz için aslında bir agresif bir fuat marjı. Niçin? Burada üretilen bir ürün ve buradaki ürün marjları bundan daha önceki yıllarda %10, %15 aralığındaydı. Avrupa'daki bu yüzden zaten çoğu üretici firma geri çekti kendini. Fuat marjlarının az olması ve üretim zorluğu mekanik olarak insanın gücüne dayalı olmasından dolayı. Şu anda yükselmesi %35'lere çıkması aslında çok büyük bir kar marjı. Çünkü ciro olarak çok büyük noktalara çıktığımız için kendi kar marjımız fuak olarak çok fazla agresif yükselmese de karımız yükseliyor.
0: ABD pazarındaki büyüme hedeflerinizi göz önüne aldığınızda data center'lardan bahsettiniz.
1: Doğru.
0: Burada ne kadar bir potansiyel öngörüyorsunuz?
1: Şimdi data center tabii dünyada bu konuda şey yapmış inovasyon firmaları bunun üzerine ilerliyor. Niçin? Bilgi teknolojisi artık bundan sonraki dünyanın en kritik işi. Bilgi teknolojilerinde de Amerika Birleşik Devletleri öne geçmek istiyor. Bu yüzden de büyük bir atılım yapıyor ve bütün yatırımcılarına, Microsoft olsun, diğer Google olsun, Meta olsun hepsine bir destek veriyor. Bu data center projelerindeki enerji açığı çok fazla. Yani yaklaşık olarak ortalama bir data center 10 gigawattlardan bahsedilen bir enerji ihtiyacından bahsediliyor. Böyle yüzlerce olduğunu düşünün. Aynı şekilde Türkiye'de de Avrupa'da da yapılacak bu yatırımlar. Norveç'te, İskandinav ülkelerinde de asıl büyük yatırımlar bekleniyor.
0: Elektrifikasyon konusunda küresel trendi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anda biliyorsunuz petrol İran'la Amerika Savaşı ile beraber petrolün ne kadar subjektif olduğu anlaşıldı. Yani geçici bir şey olabileceğini, bunu elektrikle destekleyemeyen artık enerjinin elektrik üzerine döndüğünü görüyorsunuz. Artık petrol olan şeyleri, bağları herkes azaltmaya çalışıyor. Bu yüzden hem yenilenebilir enerji sistemleri çıkıyor. Nükleer santrallar tekrar yenilenerek daha modernize olarak devam ediyor. Bu işlem bizi elektrifikasyona, elektrik altyapılarının hızla aritmetik olarak yükseleceğini gösteriyor. Ve tabii biz de bunun için yapılmış olduğumuz kapasitemiz, yaptırımlarımız bu amaçla karşılıyor. Ve Türkiye'de de bunun öncüsünü olacağız düşünüyorum.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki sert satışları, bunun perde arkasındaki tabloyu değerlendireceğiz. Daha sonrasında Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Trump ve Xi Jinping görüşmesi esnasında ön plana çıkan Boeing'e uçak siparişleri meselesini ve bunun perde arkasını değerlendireceğiz. Diğer tarafıyla baktığımızda ise hisse senedi piyasasındaki değerlemeler, özellikle Borsa İstanbul'da bundan sonrasına ilişkin öngörüleri İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen'le birlikte yorumlayacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Nisan'da bütçe açığı 338.7 milyar liraya yükseldi. Nisan'da faiz dışı bütçe dengesi 81.1 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'de yılın ilk 4 aylık bütçe performansını değerlendirdi. Bakan Şimşek, Eşel Mobil'in sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini, bütçe hedefinin hala erişilebilir olduğunu belirtti. Yeni vergi planlarının olmadığını söyleyen Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını da kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ara hedeflerini yükseltmesinin ardından uluslararası kurumlarda öngörülerini paylaştı. Citigroup Merkez Bankası'nın Haziran ayında faizleri sabit tutmasını beklerken Deutsche Bank da fonlamada normalleşmeye geçişle ilgili beklentisini Haziran ayından Temmuz ayına erteledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı zirvede Boeing için ilk etapta 200'den fazla uçakla dahil olmak üzere birçok harika ticaret anlaşması yaptıklarını söyledi. Trump'ın Çin'in General Electric şirketinden 450 adede kadar motor satın alacağı sözünü verdiğini de belirtti. Bank of America Merrill Lynch stratejistlerine göre S&P 500 endeksinin tırmandığı yeni rekor seviyeler Haziran başında yerini geri çekilmeye bırakabilir. BofA'dan Michael Hartnett özellikle enflasyonun %4 seviyesini aşması durumunda riskli varlıklarda oynaklık başlayabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Günün öne çıkan haber başlıkları bu şekilde. Piyasalardaki rakamlara geçeceğiz ama oldukça sert satışlar var piyasalarda. Şu an itibariyle Avrupa borsalarında da %2'ye yaklaşan, Amerikan vadelerinde de aynı oranlara gelen satışlarla seanslar devam ediyor. Biz de Borsa İstanbul'da hızlı bir geri çekilmeyle endeksi şu anda 14.300 puanlar civarında seyrederken gözlemliyoruz. Günün en düşük seviyelerine yakın yerlerdeyiz. Bankalarda %3'e yaklaşan bir geri çekilme. Sanayi endekste %1.3-1.4'lük düşüş. Bir miktar yabancı çıkışı da, yabancı ordinolarından gelen çıkışlarda piyasada konuşuluyor. Bugün itibariyle küresel risk iştahının bozulması piyasayı içeride de bozuyor. Neden bozuldu küresel risk iştahı? Özellikle yüksek gelen enflasyon fiyatlamalarının, enflasyonun ardından tahvil fiyatlamalarının yukarıya kaymış olması piyasa üzerinde çok belirgin etki yaratıyor. Sabah saatlerinden bu yana gelen verilere de baktığımız zaman aslında Japon 30 yıllık tahvil faizinin 1999'dan bu yana en yüksek seviyeye geldiğini, İngiltere 10 yıllıklarının 28 yılın zirvesine geldiğini, 2 yıllık Amerikan tahvil faizlerinin %4'ü aştığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında üretici enflasyonlarının çok net bir şekilde yükselişe işaret etmesi, daha uzun vadeli bir enflasyon beklentisini, bu daha yüksek tahvil faizlerini, daha yüksek tahvil faizleri ise özellikle borçlanma maliyetleri üzerinden gelecek dönem borçlanma yapabilecek hisse senedi kompleksini bozuyor. Dolayısıyla tüm bunlar piyasa adına bugünün ana teması ve riskten kaçış temasının ana noktalarını oluşturuyor. Biz özellikle dolar TL tarafında 45 lira 54 kuruş, euro TL'de ise 53 lira 4 kuruş seviyesinde fiyatlama görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1626-27'ye kadar gelmiş durumda şu dakikalarda. Dolayısıyla doların güç kazandığı, 99.20'lerin üzerine dolar endeksinin attığı, diğer tüm para birimlerinin ise nispi olarak zayıfladığı bir riskten kaçış modu söz konusu. İçeride özellikle CDS'lere baktığımızda da biz de orada 242 bas puanlara kadar gelmiş olduk. Aslında geçtiğimiz haftadan bu yana dip seviyesinden bir 15-16 bas puan kadar yukarı geldiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bono fiyatlamasında da 10 yıllık tahvil faizi içeride %35'lere yaklaşıyor. Şu anda 34.92 görüyoruz. 5 yıllıklar 38.5'lara yakın seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla içeride de bono piyasasında belli ölçüde satışlar hakim diyebiliriz. Öte yandan Avrupa borsalarında da satıcılı seyir sürüyor. Londra'da FTSE'de %2 civarında geri çekilme var. Aynı zamanda DAX endeksinde benzer şekilde Stoxx 600 %1.7 kadar aşağıda. Avrupa'daki majör endekslerin hepsi aşağıda. Aynı zamanda Amerikan vadelerine de dönüp baktığımız zaman Nasdaq vadelerinde %2'ye yaklaşan oranda geri çekilmeyle bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber S&P 500 vadeleri %1.2, Dow Jones vadeleri %0.9 kadar geri çekilmeyle seansı sürdürüyor. Petrol fiyatları yukarı kayıyor. Özellikle bu da piyasadaki üretici enflasyonu kaygısını tetikleyen ana faktör olarak karşımızda. Bir kez daha Brent petrol 108 dolar seviyesine geldi. %2,5 civarında da Amerikan tipi ham petrolde yükseliş var. Orası da 103 dolar 80 sentin üzerine doğru gelmiş oldu. Piyasada böyle bir stres kırılması söz konusu diyebiliriz. Altın 100 dolar kadar aşağı kaydı. 4550 doların altına sarktık şu dakikalar itibariyle. Gümüşte ise satışlar oldukça sert. %7.7 şu anda kayıplar. 77 dolar 12 sente kadar geldik. 85 dolarlardan geliyoruz. Dolayısıyla haftanın kapanışına doğru risk iştahının oldukça bozulduğu bir tablo karşımızda. Detayları konuşacağız. Araştırma masasında Mehmet Özdemir bizleri bekliyor.

0: Mehmet, öyle bir fiyatlamayla karşı karşıyayız ki üretici enflasyonları yüksek geliyor. Petrol fiyatı yükseldikçe buranın daha da coşacağı baskısı var. Aynı zamanda bu tahvil faizlerini yukarı itiyor. Tahvil faizleri ciddi CAPEX problemiyle, sermaye harcaması yaşama potansiyeliyle bildiğimiz şirketlerin üzerine baskı yaratıyor. Yani net nette şu anda hemen hemen her yerde satış baskısı var. Fakat özellikle tabii bir yandan da şirketlerin bu kadar sermaye harcamasını hem de bu kadar yükselen maliyetlerle yapmak durumunda olduğu ortamda acaba temettü verimleri nasıl, işleri nasıl gidiyor? Ona baktığımız zaman da hakikaten son dönemin en düşük seviyelerinde bir temettü verimliliğiyle yakalanmış oldu şirketler bu tabloya.
1: Üfe rakamlarının dışında perakende satış verilerinde de özellikle Amerikalıların benzin harcamalarının dikkat çektiğini bu tarafta görmüştük. Ama üretici maliyetleri yukarı doğru gelmeye devam edecek mi? Bunu yakından takip edeceğiz. Haftanın son işlem gününe girerken haftanın son işlem gününde özellikle piyasanın moduna baktığımız zaman sabahki Başkan Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda ABD'nin hücumuzun açılmasına ihtiyacı yok açıklamasının ardından biraz daha keyfi kaçan Asya piyasalarına Avrupa'da eklendi. Şu anda ABD vadelerine baktığımız zaman da anlıyoruz ki negatif bir açılışı işaret ediyor. Bu tarafta özellikle tahvil getirilerinden siz bahsetmiştiniz. Orada yeni alıcı bulmakta küresel tahviller oldukça zorlanıyor. Fakat hisse senetlerinde biz uzun süredir bunun tam tersi bir tablo görmüştük ki Wall Street önderliğinde yeni zirvelere doğru giden endeksler tarafında 6 haftalık bir rekor yükseliş hareketi görmüştük. 7. haftaya bu taşınır mı diye bakacak olursak bugün S&P 500 eğer bir %1,4'ün aşağısında satış yediği ortamda bir miktar daha bunun haftalık performansın 6 haftalık serinin bittiği bir haftayı göreceğiz. Diğer yandan özellikle endeksler zirveye giderken karlar yukarı doğru güncellenmeye ve kar revizeleri yukarı doğru güncellenmeye devam ederken yatırımcılarla bunu paylaşmaya baktığımız zaman ise şu anda ekranlarda gözüken grafik temettü verimliliği S&P 500 ortalaması brüt temettü verimlilik oranı tarihi dip seviyelere geldiğini görüyoruz ki biz özellikle bu tarafta 2000'de balondan hemen önce yaklaşık 1.08-1.09 seviyelerinde epey aşağısına gelmiş gibi gözüküyoruz bu tarafta. Ama genel anlamda kompozisyona baktığımız zaman ise temettü verimliliği, temettü veren şirketlerin kompozisyonunda çok ciddi bir değişiklik yok. Bu tarafta hala şirketlerin %56'sı son 25 yıldan ciddi bir anlamda değişiklik göstermeyerek temettü dağıtmaya devam ediyor. Fakat buradaki biraz daha asıl sorun endeksteki ağırlığı olan şirketlerin bu grafiği bir miktar daha etkilemesi ki bu özellikle biz son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin temettü ödemek yerine karları yeniden yatırıma yönlendirdiği bir ortamı görmüştük ki özellikle baktığımız zaman Tesla tarafında, Amazon tarafında temettü verimliliğinin ciddi anlamda azaldığı bir ortam var. Temettü verimliliği azalırken bir miktar daha şirketler özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan türbülanslarda hisse senedi fiyatlarına baktığımız zaman geri alımlarla birlikte hisse senedi fiyatlarını desteklediğini görmüştük ki geri alım oranlarının da temettü oranlarını geçtiği bir kompozisyon ortamı vardı. Fakat bu da özellikle bu çeyrekten sonra bir miktar daha sorgulanacakmış gibi gözüküyor. Yatırım harcamalarının ciddi anlamda yukarı doğru gelecek olması şirketlerin nakit akışlarını bir miktar daha etkileyerek bu geri alımları yapmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu söyleyelim ama şu an için özellikle bir miktar daha rakamları takip etmeye devam edeceğiz.

0: Mehmet Özdemir'den araştırma notlarını aldıktan sonra gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Ceren, aslında genel anlamıyla baktığımız zaman Avrupa borsalarının hemen hemen her yerinde sert satışlar var. Amerika, İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizi 28 yılın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Diğer taraftan 10 yıllık tahvil faizi de 2008'den bu yana en yüksek seviyede. Hani bu faiz döngüsünün üreteceği baskı önümüzdeki dönemde bizim elimizdeki kayda değer temalardan birine dönüşmeye namzet gibi duruyor.
1: Evet, Avrupa borsasındaki fiyatlamalarla başlayacak olursak bugün Mart'tan bu yana en kötü gün yaşanıyor Avrupa endekslerinde. %2'yi aştı bazı endekslerde yaşanan kayıp, fakat çoğu endekste %2'ye yakın kayıplar var. Tüm alt endeksler satıcılı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonist kaygıları körüklemesinin etkisiyle tüm genele yayıldığını görmekteyiz bu satış dalgasının. Özellikle madencilik tarafı öne çıkıyor. Madencilik endeksinde düşüş %5,5'a ulaştı. Onu kamu hizmetleri endeksi %3'lük düşüşte takip ediyor. Sanayi, mallar, teknoloji gibi endekslerde %2,5'a ulaşan kayıplar var. Asya'daki işlemlerde teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından ASML başta olmak üzere belli başlı teknoloji hisselerinde de kayıplar %3'ü aşmış durumda Avrupa'da. Tabii Trump'ın açıklamalarıyla petrol fiyatlarının da yükseliş hızlandı. Hürmüz Boğazı'nın daha uzun süre kapalı kalacağına ilişkin endişeler fiyatlanıyor şu anda. Tahvil piyasasına baktığımız zaman dün tahvil faizlerinde bir geri çekilme yaşanıyordu. Bugün tahvil faizlerinde yön yeniden yukarı döndü. Hem Avrupa hem İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde yeniden yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş 9 bas puan yukarıda Alman 10 yıllık tahvil faizi. Fakat bugün en çarpıcı yükseliş İngiliz tahvil faizlerinde yaşanıyor. İngiltere 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede. 10 yıllık tahvil faizi 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 17 bas puan yükselişle %5,17 seviyesine çıktı. Çünkü burada siyasi risk fiyatlaması da var tahvil piyasasında. Burada gelen haber akışı oldukça etkili oluyor. Dün Sağlık Bakanı Wes Schrinting'in görevinden istifa etmesiyle beraber tahvil faizlerinde düşüş hızlanmıştı. Çünkü İşçi Partisi'nin sağ kanadından gelen bir isim ve görece piyasa dostu bir isim Schrinting. Tabii 81 milletvekilinin henüz desteğini alamamış gibi gözüküyor. Çünkü liderlik yarışını resmen başlatmadı. Fakat ona yakın isimler liderlik yarışını başlatması için gerekli olan 81 milletvekilinin desteğine ulaştığını iddia etmişler dün yer alan haberlerde. Bugün ise piyasada tansiyonu artıran unsur piyasanın korkulu rüyası olarak adlandırabileceğimiz Manchester Belediye Başkanı Burnham'ın parlamentoya dönüş yolunun açılmış olması. Bir ara seçimle yeniden milletvekili olmaya hazırlanıyor. Bu da liderlik yarışını başlatmasının güçlendiği anlamına geliyor. Çünkü şu anda anketlere baktığımız zaman YouGov'un son yaptığı ankette adaylar arasında, Starmer'ın rakipleri arasında açık ara önde olan isim Burnham. Tabii önceki açıklamalarını hatırlayalım. Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada şu anda İngiltere ekonomisinin tahvil piyasasına ipotekli olduğunu söylemişti. Aynı zamanda savunma harcamalarını artırmak için maliye kuralların göz ardı edilebileceğini ifade etmişti. Daha fazla borçlanmaya gitmeliyiz demişti. Yardımları artırması gerektiğini ifade etmişti İngiltere hükümetinin. Mesela daha fazla konut inşa etmek için 40 milyon sterlin borçlanmaya gidebileceğini söylemişti. Tabii bu açıklamalar hala hafızalarda. Bu nedenle tahvil piyasası ürkmeye devam ediyor. Jeffries bugün bir not paylaştı. Burnham'ın yeni başbakan olmasına kesin gözle baktıklarını ifade etti. Bu nedenle sterlin tarafında düşük ağırlıkta olduklarını söyledi. Tabii sterlin dolar karşısında bugün bir miktar daha düşüşünü hızlandırdı ve 2024'ten bu yana en kötü haftasını kaydetmeye hazırlanıyor. Diğer tarafta West Reading de aslında güçlü adaylar arasında, henüz liderlik yarışını başlatmamış olsa da önümüzdeki günlerde 81 milletvekilinin desteğine ulaşmasına kesin gözle bakılıyor diyebiliriz Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlarla birlikte. Biz de Finans Merkezi'nin ilk bölümünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikte ikinci bölümde karşınızda olacağız.

0: Merkezi devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Uygun adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikteyiz. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika'da özellikle son dönemde çok tartışılan konulardan bir tanesi Çin'le müzakerelerin ne noktaya geleceğiydi. Trump-Xi Jinping görüşmesi önemli. Buradan çıktılar, önemli. Çinliler hep yapacağız deyip yapmıyor. Ve aslında geleni iyi ağırlıyor. Gönderirken gayet mutlu gönderiyor. Fakat daha sonrasında kendi bulduğu yolu tercih ediyor. Dolayısıyla önceki Trump-Xi Jinping görüşmelerinde de benzer şeyler yaşanmış. Ancak sonra Çin taahhütlerinin ancak sınırlı bir kısmını yerine getirmişti. Şimdi tabii Amerika'ya heyeti giderken Çin'e yanında Trump'ın çok büyük bütün şirketlerin CEO'larıyla, bazılarının patronlarıyla birlikte gitti. Dolayısıyla aslında hakikaten çok büyük anlaşmaların imzalanması yönünde de çeşitli beklentiler vardı. Bunlardan bir tanesi Boeing siparişi. Yaklaşık 500 tane Boeing siparişi Çin'den alınacağı yönünde beklenti vardı. Trump dedi ki 200 geldi. Dolayısıyla hani ileride daha da artabilir vesaire deniliyor ama hani şu anda bu bayağı hayal kırıklığı yaratmış gibi duruyor.
2: Evet, şimdi giderken 500 rakamı telaffuz ediliyordu. Gittiğinde ilk görüşme yapıldığında yine ama Amerika tarafı Trump açıkladı 200. En son gelen bilgi Trump dönüş yolunda bunun 750 olabileceğine dair bir şeyler söylenmiş. Bu da belki o hisselere yansıyan veyahut da olumsuz havayı dağıtmaya yönelik bir adım da olabilir ama.
1: İskontolu dinlemek lazım yani.
2: Evet, henüz Çin tarafından bir resmi açıklama yok. 200 rakamı olur olmaz o da ayrı bir detay. Ama şunu biliyoruz, bir defa Çin her halükarda havacılık sektörünü, sivil havacılık sektörünü geliştirmesi, içeride yolcu trafiğini artırması, dışarıyla olan trafiğini geliştirmesi için Airbus ve Boeing'e bağımlı. Birinci detay bu. Ama mesela Airbus ve Boeing arasında şöyle bir ayrım vardı. Boeing, Çin'de kendi pazarını, mevcut o ivmesini korumaya çalışırken Airbus oraya yatırım yaptı ve orada final assembly dediğimiz son montaj hattını Airbus 320 modelleri için kurdu. Ben de iki sefer o fabrikayı ziyaret ettim. Orada üretip bir yerli malı veyahut da yerli üretim, yerli ürün gibi Çin pazarına satıyor. Dolayısıyla Airbus orada Boeing'den bir adım önde. Bir de siyasi konjonktür olarak baktığında Avrupa, ABD karşısında Çin ilişkisine Avrupa'nın çok fazla sorunu yok. Dolayısıyla Airbus rakibi Boeing karşısında Avrupa şeyde Çin'de olabildiğince iyi pozisyonda. Hem o açığı kapatmak istiyorlar hem de bu açığı kapatmak isterken Çin kendi yolcu uçağını geliştirdiği için iki model geliştiriyor. Birisi 319, Comac 319, diğeri de Comac
1: 329.
2: Yok, 919.
1: 919.
2: Dar gövde 929, geniş gövde 919'ları 2023'te ilk hizmete soktular. Önce Comac kendi kurduğu bir şirket üzerinden bunları test etti, denedi. Sonra da Çin'de 3 tane hava yoluna verdi. Yani son rakamlara göre 33 civarında yolcu uçağı Çin içerisinde uçuyor. 40 tane falan noktaya seferler yapıyor. Ama bunların motoru, aviyonikleri önemli bileşenleri, teknolojik bileşenleri tamamen Amerika'dan geliyor. Dolayısıyla bir yönüyle Çin Amerika'yla Boeing'le bu bağımlılıktan dolayı da şeyi bağı koparmak istemiyor. Çünkü mesela bu yıl 2026 başlarında 929 o geniş gövdeli uçak geliştirilmesi için de 6 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldığını açıklamışlardı. Ve o bütçeyle uçağın 2035'lerde 33-35 arasında hizmete girmesi bekleniyor. Ama henüz 919'un da ne zaman sertifika alıp Çin dışına açılacağına dair de bir şey yok. Somut bir beklenti veyahut da başvurulmuş ya da hazır da gidip Avrupa'da EASA veyahut da Amerika'da EFE'ye başvurup da buradan lisans alalım, dünyanın değişik yerlerinde satalım yönünde bir atımları yok. Çünkü tedarik zincirini tam oturtabilmiş değiller. Bu da işte Amerika'yla olan o kritik süreç sebebiyle tedarik zincirinde zaman zaman kırmalı olduğundan dolayı.
1: Peki şimdi tabii ki Çin'in kendi yolcu uçağını geliştirmesi vesaire. Şimdi bunlar hani sonuçta iki tane süper güç kendi içlerinde kendi dengelerini bulmaya çalışıyorlar. Birinin işte nadir metalleri, mineralleri var. Öbürünün çipi var. Şimdi mesela tabii uçak ve havacılık kısmı çok önemli. Çünkü havacılık Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın diyelim Batı İttifakı'nın ağırlıklı olarak kaçınılmaz üstünlüğü. Yani sen bugün ben yolcu uçağım var diyor olabilirsin ama her şeyde gene oraya bağımlı olmak durumunda kalıyorsun. Sonuçta hani ister istemez havacılık tarafında Batı daha önde. Fakat mesela gemi yapımında, tersanecilik kısmında da Çin çok inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Yani bunlar önümüzdeki dönemde herkesin kendi saflarını biraz daha belirginleştirmek isteyeceği yerler ama çok kolay sonuç yok burada, öyle görünüyor.
2: Vallahi hem kolay sonuç yok hem de herkes elindeki sahip olduğu kritik bileşen mi, malzeme mi, artık teknoloji neyse onunla masaya oturduğu için hemen sonuç alınmıyor. Yani oturuyorsun 200 tane uçak deniyor ama sonuç bir şey yok. Çünkü karşılığında Amerika Çin'e ne

0: edecek, neyi anlaştılar, iş nereye gidecek çok belli değil. Bir de tek başına şey de istenmiyor. Çin bir yandan onlardan motor, işte aviyonik, havacılık, elektroniği sistemi alırken diğer taraftan da teknoloji almaya çalışıyor. Çünkü kendi motorunu da geliştirmeye çalışıyor. O da bilindiği için karşı taraf daha temkinli hareket ediyor. Bu da burayı baskırıyor. Onun için tedarik zincirini tam kuramıyorlar. 33 tane uçak teslim edilmiş. 2023'ten 26'ya kadar. Halbuki normalde Boeing'in dar gövde hattında ayda o kadar uçak çıkıyor. Dolayısıyla yani böyle baktığınızda ortada bir ciddi anlamda havacılık tarafında Çin'in kaydetmesi gereken mesafe olduğu ortaya çıkıyor.
1: Peki şimdi önemli, son dönemin önemli konularından bir tanesiyle devam edelim. Hemen hemen her yer şu anda, bütün ülkeler kendi içlerinde kendi alanlarını güçlendirmeye çalışıyor. Dış bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor. Bunun önemli kısımlarından bir tanesi de kendi dijital egemenlik alanını kurgulayabilmek, koruyabilmek. Şimdi bu bence üzerine konuşulmayı hak eden bir alan. Bizim Bloomberg HT'de önümüzdeki hafta boyunca konuşacağımız en büyük ana temalardan bir tanesi de bu. Bizim manşetlerimizden, haftalık manşetlerimizden bir tanesi de bu olacak. Özellikle siber güvenlik, siber saldırılara karşı kendini koruyabilme, artı özellikle uzay teknolojilerinde belirli bir aşamaya gelebilmek ki özellikle de alçak yörünge bu kadar hem internet erişiminde hem veri merkezlerinde konuşulur, tartışılır hale gelmişken oralardaki egemenliğini kendi adına kurgulayabilme. Bunların hepsi önemli konular. Biraz üzerine konuşalım istersen, Türkiye burada ne durumda diye.
0: Vallahi bence buna bir dijital vatan demek makul, mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü son dönemde işte mavi vatan, uzay vatan, yeşil vatan diye gidiyoruz ya. Bu da dijital vatan diye tanımlasak, içine siber güvenliği de, dijital medyayı, dijital düzenlemeleri, her şeyi koysak, çünkü dijital bir çağda yaşıyoruz neticede ve en zayıf olduğumuz yer. Yani düşünsene, birçok ülkede bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılmış, telif yasaları var. Ülkenin kendi egemenlik haklarını, veri güvenliğini, işte diğer taraftan o siber tartışmaları kontrol altına aldığı bir yapı varken biz bu konuda çok geç kaldık. İşte bu yılın başında daha siber güvenlik başkanlığı oluştu. İşte 28 Şubat'tı yanılmıyorsam, ya 28 veyahut da işte Şubat ayının sonlarında siber güvenlik başkanlığı kuruldu. Bundan önce dağınık bir yapı vardı. 3 ayrı yerde siber güvenlik yapmaya çalışıyorduk. Özellikle de bu e-devlet verilerinin bazı yerlere sızdığı veyahut da oraya sızma yapıldığı yönündeki şeyler, haberler sonrası bu iş hızlandı. Ama bu siber güvenlik işin bir tarafı. Diğer tarafta bizi ilgilendiren tarafı var. Biz buradan içerik üretiyoruz. İşte şu an konuşuyoruz, haber üretiyoruz. Yeni bir şeyler öğreniyoruz, yazıyoruz. Bunu işleyen yapay zeka şirketleri var. Senin bilgini alıyor, oradan üretiyor, bir yerlere pazarlıyor. Kendi ürünü şey yapıyor. Burada eskiden haberi üreten, içeriği üreten yerler aynı zamanda onun karşılığını da elde eden pozisyondaydı. Şimdi üretenlerde bir şey yok. Onu daha çok dağıtanlar, algoritmayla öne çıkaranlar daha fazla şeyden pay aldığı için içeride bir kaliteli bir editoryal sistemi koruma anlamında, gazeteciliği koruma anlamında ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Bunda da kimseye suç bulmadan kendi Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu, Rekabet Kurumu'nu, ilgili bakanlıkları biraz göreve çağırmamız gerekiyor. Çünkü yasa yok, yani bununla ilgili bir regülasyon yok, düzenleme yok. Düşünsenize, bütün kamu kurumları, herkes kendi şeyini, iletişim kurumunu düzenlemiş. Herkes birer kamera almış, eleman almış. X'e, Instagram'a, YouTube'a çalışıyor. Böyle bir ülkede hepsinin patronu dışarıda. Hiçbirinin kontrolü sende değil. Devletin Anadolu Ajansı'na bile bir resmi kurum en önemli haberi vermeden X'e, Instagram'a verirse burada nasıl bir şeyden, dijital bağımlılıktan, veri güvenliğinden, egemenlikten bahsedebiliriz? Bence ülkemiz mavi vatanda hepsinden daha kritik bir sıkıntı aşamasındayız. Buna yani her şeyi bırakıp bir an önce burada regülasyon yapılması lazım. Bir de şurada şey yanlış anlaşılıyor. Biz gazetecilik, konvansiyonel medya falan dediğimiz zaman zannediyoruz ki gazeteleri koruyalım, televizyon. Hayır ya, dijital çağa göre, yeni gelişmelere göre pozisyon almamız lazım. Neticede gazeteciliğin dili, kullandığı alan, medyası değişiyor ama işin ana ruhu değişmiyor. siz her eline alana yetki verirseniz, her eline alan gazeteci, her eline alan bir şey üretmeye çalışırsa, birisi sağlık alanında hiç şeyi yok, bir ritim tutturuyorsa gidiyor, öteksi başka biri. Burada ciddi anlamda toplumun ruh sağlığı, egemenliği, ileride başka bir şey olduğu zaman dezenformasyon bilgilerinin önüne geçemezsiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Güntay Şimşek, aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için sana. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümde Serhat Gürleyen'le birlikte karşınızdayız.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen bizlerle birlikte. Serhat Gürleyen, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açım.
1: Dünyada risk iştahının bayağı bozuk olduğu bir ortam var. Nvidia hisseleri açılışta %3.6 değer kaybı. 30 Nisan'dan bu yana en sert düşüşü. Aynı zamanda işte Boeing'den çok fazla sipariş beklentisi vardı, onların gerilemesi. Yüksek gelen üretici enflasyonu yükselen petrol fiyatları ile birlikte tahvil faizlerini yukarı itiyor. Sermaye harcaması yapacak olan şirketlerin maliyeti yükselecek, yatırımların geri dönüşü uzayacak diye bir panik havası söz konusu. Dolayısıyla bu kaotik atmosfer haftayı negatif kapatıyor. Ana temaya bir hasar vermesini bekler misin? Yani çünkü savaş gidişatıyla piyasa kendi gidişatı arasında bir çizgi çekmiş. Biraz daha teknoloji hisseleri önderliğinde pozitif fiyatlamaya doğru gidiyordu. Şimdi bu tema kırılıyor mu acaba?
2: Tema değişmez ama çok hızlı fiyatlandı. Ve yatırımcı genelde, yani yatırımcı psikolojisi elde ettiği kârı cebe atmaya dayalı. Şu anda bunu yapıyorlar. Biraz düşer, tekrar girerler ama ana enerji ana tema yani enerji fiyatları yükseliyor, baskılıyor ama diğer tarafta teknoloji iyi gidiyor. Teknoloji içine de ayrışmalar var. Bu ana tema halen devam eder diye düşünüyoruz.
1: Peki bundan sonraki süreç açısından değerlendirecek olursak, tablonun gideceği noktaya doğru bakacak olursak, risk iştahının böyle birazcık dalgalı seyrettiği ortam bizim gibi gelişen piyasalar açısından ne getirir ne götürür? Bizde de bugün mesela işte CDS'in biraz yükseldiğini, bono faizlerinin biraz yükseldiğini görüyoruz. Ama sonuçta yabancı iştahıyla bizdeki piyasa hareketi bayağı korele gidiyor.
2: Aslında paralel gitmesi için çok gerek yok. Yani dünyada teknolojiyi alıyorlar, bizde teknoloji yok. Ama gelişmekte olan ülkelere baktığımızda 3-5 ülke iyi gidiyor. Üste Kore ile Tayvan var, direkt teknolojiyle alakalı. Sonra biz geliyoruz. Yani performansımız hiç fena değil. Belki önceki sene kötü olduğu için, ucuz olduğumuz için bize bir giriş var. Tabii bizi burada zorlayan şey, sene başında bize gelen paranın arkasında dezenflasyon hikayesi yatıyordu. Biz de inanıyorduk, her yerde anlatıyorduk. Enerji şoku bu hikayeyi biraz bozdu. Şimdi enflasyon gerilemeye devam edecek mi? Piyasa bunu test edecek bir hikaye. Yani bir iki iyi veri görmeye ihtiyacımız var. Sonra yeniden bankalar dezenflasyon, herkes faiz indirecek şarkısına piyasalar başlar. Arada ama biraz sallanacağız, öyle gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Dünya sallanıyorsa biz hayli sallanmaya razıyız. İş ki kendi sebebimizle sallanmıyor.
1: Peki o zaman bundan sonraki dönem için biraz kendi temamız üzerinden değerlendirelim. Endeks işte 14 bin ile 15 bin puan arasında gitti geldi. 15 bini böyle belirgin aşamadı. Artı tabii burada endeks içerisinde çok baskın hisseler vardı Aselsan gibi tematik olarak. Dolayısıyla aslında endeksin nereye gittiğinden ziyade bunlar arındırılarak baktığında nereye gittiğine bakmak da önemli noktalardan birine dönüştü. Ne kadar güçlü bir endeks teması görüyorsun şu anda?
2: Yani tüm dünyada aslında endeksler 3-5 hisseyle ya da 5-10 hisseyle gidiyor. Dünyada yapay zeka, teknoloji teması. Bizde son dönemde en çok önerilen listesinde hisse sayısını azalttık. Yani eskiden 10-11 tane seçirken 8'e indirdik. Ve bu portföyde endeksten çok farklı bir yapıya bölündürdük. Enerjinin payını arttırdık. Enerji iletimi, üretimi, yenilenebilir enerji için orada bir döngü var. O döngüye hizmet eden oyuncular, Astor gibi. Dolayısıyla yani ortam riski çok yayıp geniş bir portföy tutmaya uygun bir ortam değil. Belli temalar var. Endeksleri birkaç hisse taşıyor dediğim gibi. Mesela bizde Aselsan %250 getiriyle, Astor %150 endeksin üzerinde olan kısmından bahsediyorum. Model portföyü kurtardı. Yatırımcılara önerimiz de daha odaklı gitmeleri. Bu ortamda yaygın portföyler maalesef işe yaramıyor. Biz 8 hisseyle şu an sene başından beri baktığımızda endeksi 2 puan kadar yenmeyi başardık. Normal bir dağılımda bunu yapamazdık.
1: O zaman bundan sonrasına dönük kendi

0: tabii koyuyoruz. İşte Aksa Enerji, Enerjisa, Astor ve Tüpraş'ı öne çıkardık. Zaten bu hisselerin ağırlığı %50'nin üzerinde bizim portföyde ve endekste bu hisselerin ağırlığını toplamda %10'un altında. Yani endeksin çok daha üzerinde gittik. Aselsan tabii portföyün olmazsa olmazı, ağırlığını bir parça azaltmıştık. Pişman olduk ama yapacak bir şey yok. Gene iyi performans göstermeye devam ediyor. En son banka ekledik. Hatalı bir kararmış şu an baktığımızda. Onda da ümitliyiz. Bankalar ucuz ve ileride bu Hürmüz açılırsa, enerji fiyatları düşerse gene banka şarkısı öne çıkacak. O zaman bize kazandıracak. Tabii arada çok can yakıyor. Banka taşımak çok zor bir şey. Onun dışında çok fazla şirket yok. Yani Medical Park gibi dünyadan bağımsız kendi liginde. Mümkün olduğunca dünyadaki ana temalardan uzak durmaya çalışıyoruz. Yani Çin ciddi bir tehdit, işte beyaz eşyayı otomotivi vuruyor. Yani bu ortamda üretici olmak çok zor. En çok önerilen listesine onları koymuyoruz. Ama alınacaksa portföyde lider olan veya işte kendine ait bir hikayesi olan hisseleri o sektörlerden alabiliriz. Onları öne çıkartıyoruz en çok önerilene koymasak da. Onun dışında işte sağlık, enerji, savunma gibi Hürmüz Boğazı'ndan bağımsız, Trump'ın her günkü konuşmalarından etkilenmeyecek ya da olumlu etkilenecek eğer jeopolitik risk artıracaksa şirketleri şeye koyuyoruz, en çok önerilen listemize koyuyoruz. Böyle bir yapısı var. Herhalde genelde bir de havacılıktan uzak duruyoruz. Türk Hava Yolları'nı beğenmemize rağmen şu ortamda havacılık bir iki çeyrek, yani Hürmüz'ün açılacağını görene kadar havacılıktan uzak duruyoruz.
1: Elinde banka olan, tutan, bunu şu an itibariyle çıkartmayan yatırımcılar için çıkartmayı önerir misin yoksa tutmaya devam etmeyi mi önerirsin? Biraz daha hit yediyse.
0: Portföyündeki ağırlığa bağlı. Yani eğer portföyünüzde %5 banka varsa çok umursamazsınız. %1'ini kaybedersiniz ama %100 banka taşıyorsanız onu taşımak zor. Psikolojik olarak da zor. Yani genelde ben şeyi hatırlıyorum mesela pandemi döneminde şirkete gitmiyoruz, evden çalışıyoruz. Bir yatırımcı beni aradı. Ziyaretinize gelebilir miyim dedi. Birlikte yürüyüş yaptık. O zaman havacılık hisselerini taşıyordu ve psikolojik olarak ben taşıyamıyorum bunu. Önce satacağım sonra alacağım dedi. Genelde ilk aldığınızda o hisseden zarar ettiyseniz onu taşımakta zorlanıyorsunuz. İşin psikoloji tarafı da var. Sonra sattı, aldı ve çok para kazandı ayrı. Bankalarda böyle olabilir. Yani bir süre psikolojik olarak bir baskı altında kalacak yatırımcı. Dolayısıyla portföyündeki ağırlığı önemli. Yatırımcının psikolojisi önemli, mali gücü önemli. Bunlar sağlamsa ve çok da büyük ağırlığa sahip değilse bence elbette taşınabilir. Bankalara güveniyoruz. Hiçbir endişemiz yok Türk bankalara ilgili.
1: Ama bir tarafıyla da şöyle bir matematiksel gerçek de var. %32'de bir enflasyon var. Yıl sonu kabaca 30 bir beklenti var. Öz kaynak karlılığı %30'un üzerinde olan sadece 2 tane banka var. Dolayısıyla geri kalanı da öz kaynak karlılığı olarak bu seviyelerin altında. Yani normalde hani bu biraz daha enflasyonu yenebilir bir seneye doğru gidiyorduk. O olmayınca hakikaten beklenti zayıflaması belki normal karşılanabilir.
0: Doğru. Yani o yüzden kısa vadede baskı altında kalacak diyorum. O yüzden hatalı bir kararmış diyorum. Geriye dönüp baktığımızda bir banka daha eklemek. Ama biz onu enerjiyle ve daha defansif hisselerle kompanse ettik. Alternatif olarak da belki hani gıda perakendesi alınabilir. Dünyadan bağımsız, kendi liginde oynayan hisseler. Belki telekomünikasyon sektörü eklenebilir. Daha defansif hisseler gene. Yani derdimiz uluslararası ticari mal üretmeyen Çin baskısından ya da Hürmüz Boğazı, işte İran savaşından neyse etkilenmeyen Türkiye'nin kendi hikayelerine odaklanmak. Ama dersiniz ki enflasyon yüksek, tahvil faizleri gayet iyi, onlar alınamaz mı? Alınır tabii. Yani bizim şu anda en çok önerdiğimiz varlık grupları arasında tahviller geliyor. 2-3 yıllık TL tahviller korkunç cazip. Neredeyse hiç faiz indirimi fiyatlamıyor. Neredeyse değil, hiç faiz indirimi fiyatlamıyor bunlar ve biz merkezin Eylül'den itibaren faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekliyoruz. Ufak adımlardan da.

0: Peki Serhat, tabii enerji şirketlerinden bahsettin, biraz Tüpraş'tan bahsettin. Oralarda çok hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla burada belli bir seviyeye, olgunluk seviyesine yaklaşmış olanlar için fiyatlamaya ne dersin, bu bir. İkincisi de aslında önce bir bunu yanıtlarsan daha sonra son soruyu ayrıca sorayım hızlıca.
1: Yani enerji hisselerine baktığımızda, yani son dönemde iyi giden iki hisse var: Aselsan ve Astor. Bunlar model portföyü %250 ve %150 yendi. Bunlardaki getiri potansiyeli azaldı. Yani üzerlerinden gidiyoruz, ilave değer çıkartabiliriz diye. Ama modelleri zorlamayacağız. Çıkan değer her neyse o olacak. Ama onun dışındaki enerjilerde, işte Aksa Enerji ve Enerji Sa'da halen enflasyon üzerinde, işte 45'ler seviyesinde, 47 seviyesinde artış potansiyeli var. Bankalara yakın bir artış potansiyeli buluyoruz bu hisselerde ve bankalardan daha az döngüsel. Yani ne olursa olsun bu şirketlerin karı artacak. Eğer Türkiye'nin genel büyüme dinamiklerinde çok temel bir bozulma olmazsa, petrol fiyatının inmesi, artması bunları çok fazla etkilemeyecek diye düşünüyoruz. Bu iki hisseyi öne çıkardık ve görüşümüzde farklılık yok. Tüpraş'ta bunlar kadar iyi artış potansiyeli yok ama orada buluyoruz, fena değil. Yani enflasyon civarında şu an bir artış potansiyeli, enflasyonun biraz üstünde bir artış potansiyeli buluyoruz. Ve Hürmüz Boğazı'nın açılması uzarsa Tüpraş son derece iyi karlılık, son derece iyi kar açıklamaya devam edecek. Yani Tüpraş'ın olmasının böyle bir portföyde avantajı, kötü gittiğinizde elinizde bir sigorta alıyorsunuz. Dolayısıyla enerji teması hem petrol fiyatlarının yüksek olduğu bir yerde elektriğe yönelme artıyor, hem yenilenebilir enerjinin kendine ait bir büyüme dinamiği var. Bir bu tema. Öbür tarafta şu anki tahminler, Hürmüz'ün açılması bir ay gecikirse $20'lık bir petrol fiyatlarında artış olabileceği endişesi var. Bu ortamda petrol ürünlerindeki artış daha fazla olur muhtemelen. Tüpraş bundan yine fayda sağlar diye düşünüyoruz. Bu üç hisseyi enerji temasında halen taşıyoruz.
0: Son bir dakika içindeyiz ama çok hızlıca MSCI'ın son değişiklikleriyle ilgili görüşünü de sormak isterim sana. Endeks üzerinde de etki üretiyor çünkü bu hisse profili. Dolayısıyla ne dersin?
1: Yani dünyada endeks yatırımı yapmamanın daha doğru olacağını gösteren değişiklikler var bizim gördüğümüz. Bu Türkiye için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli. MSCI belli kriterlerle oluyor. İşlem hacminin artmasına dayalı, hisse fiyatının artmasına dayalı seçim kriterleri var. Birincil tarafta çok fazla etkilemiyor bizim. Ama yani ben önerilen hisseleri gördükçe endeks değil şirket almanın daha doğru olduğuna inanmaya başladım. Burada Türkiye öznesinde konuşuyorum.
0: Serhat Gürleyen, çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun, sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin. ProbioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProbioKids, Menarini'den.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, kapanışa doğruya hoş geldiniz. Gün sonuna doğru yaklaşırken, daha doğrusu piyasaların kapanması için geri sayarken bir bakalım fiyatlamalar nereye gelmiş Borsa İstanbul cephesinde ve paralarda ve daha fazlasında. BIST 100 son 4309 puanda %2,29'luk bir geri çekilme söz konusu. Baktığımızda alt kırılımlar da bir ekrana gelsin. Özellikle bankacılık tarafının satış baskısını hissettiği bir günü geçirdik bugün seansta. Bankacılıkta kayıplar %2,69 oranında, sanayi tarafta %1,72, mali taraftaysa %2,22'lik aşağı yönlü görünüm var bugün itibariyle. Baktığımızda hizmetler, turizm, ulaştırma diye orada da görünümün rengi benzer. Hizmetler tarafı %2,56 satıcılı, turizm %1,61, ulaştırma tarafındaysa %2 satış baskısını, kayıpları takip ediyoruz. Paralara bakacak olursak, az önce de ekrana geldi, bir dolar TL'yi görerek başlayalım. 45.54'te euro TL, 53.03'te euro dolar çaprazı 1.16.24'e geldi. Çünkü dolar endeksi yukarı gitti, 99.29'a gitti. Avrupa tarafındaki görünüme bir bakalım, piyasalarda fiyatlama bize ne gösteriyor? Orada da tablo kırmızı. Londra borsası %1,77, Paris CAC40 endeksi %1,51, Frankfurt DAX endeksi %2,12, Milano borsası ise yine %2'nin üzerinde kayıpla seyrediyor Avrupa tarafında da. Amerikan vadelilere bakacak olursak orada görünüm açıldı tabii, artık ben saati kaçırdım. Dow Jones'ta %0,83, S&P'de %1,13, Nasdaq'ta da %1,65'lik geri çekilmeyi gördüğümüzü not edelim. Tahvil tarafındaysa yukarı giden bir görünüm var. 10 yıllık tahvil faizi 4.57'ye geldi. 5 yıllıklar 4.24'te, 2 yıllıklar 4.07'de, 30 yıllıklar da 5'in üzerine gitti biliyorsunuz. Getiri eğrisinde görünüm bu. Özellikle tabii Fed'in son toplantısında enflasyonist riskler üzerinden gelen mesajlar, indirim beklentilerinin ötelenmesi sonrası fiyatlamaların aldığı şekil bu minvalde. Altın 4.526 dolarda, gümüş 76 doların üzerinde, Bitcoin'de 78.901 dolar fiyatlaması var. Brent petrol 108 doların üzerine gitti. Amerikan tipi 104 dolar 25 sentte. Genel olarak piyasalara baktığımızda belirsizliklerin yön bulmayı zorlaştırdığı bir iklim olduğunu söylemek mümkün diyelim. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım. Birazdan konuğumuz Ata Bey yayına gelecek. Profesör Ata Özkaya konuğumuz olacak. Kendisiyle özellikle Türkiye'nin makro görünümünü ve daha fazlasını konuşacağız. Bir araya gidelim, aranın ardından görüşürüz.

0: Haberk ET Radyo.
1: Reklam. TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
5: vaktimiz sizin. 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
7: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
6: Bak televizyon hazır.
7: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
6: Kahraman!
7: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
6: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
7: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
9: Buradan çıkacak mesajlar yakın takipteydi ama çok net mesajlar da çıktığını söylemek mümkün değil. Bu tarafa geliriz hocam, biraz konuşuruz üzerine. Çünkü bundan sonra önümüzdeki 10-15 yılda sanırım en çok bu birinci ve ikinci ekonomi arasındaki çekişme üzerinden piyasa dinamiklerini, neyin nasıl şekilleneceğini konuşmaya devam ediyor olacağız. Kaçınılmaz bir şekilde ama önce içerideki görünümle başlayalım. Enflasyon raporunun çıktılarını size sorarak başlamak istiyorum. Evet. Piyasa beklentilerine... ciddi anlamda yakınsayan bir merkez bankası revizyonunu takip ettik. Genel olarak nasıl değerlendirdiniz dilini, iletişimi, revizyonları? Ne diyorsunuz?
10: Açıkçası enflasyon raporunda bu güncelleme benim beklediğimden bir miktar yüksekti. Yalnız merkez bankası güncellemenin ana sebeplerini açıklamadı. Yani bu %26 ve çekmesinin alt kalemleri, hangi kalemlerden bu etki geldiğine dair detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşmadı. Bu daha çok bir risk dağılımı etkisi gibi gözüküyor. Yani Merkez Bankası özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun ekonomiye yansımalarını değerlendirirken risklerin oldukça yukarı yönlü olduğunu. Tabii bu subjektif bir değerlendirme, yani bankanın yaptığı subjektif bir değerlendirme, bunu ayırmamız gerekiyor çünkü ölçmeden yapılmış bir değerlendirme bu kamuoyuna yansımadığı için. O yüzden bu kadar yüksek bir revizyon yaptığını ben düşünüyorum. Bu kadar yüksek bir revizyon yaptığında da finansal piyasalarda şu ortaya çıkacak zaman içinde. Peki bu kadar büyük bir revizyon varsa enflasyon gelişinde buna nasıl müdahale edeceksin sorusunu finansal piyasalar cevaplamak isteyeceklerdir. Bu konuda Merkez Bankası bir yol göstermedi, bir ışık tutmadı. Yani daha çok dışsal etkiler altında enflasyonun artmasını biz de bekliyoruz anlamına gelecek bir rapor sunumuydu bu. Böyle olunca da tabii ki benzin fiyatlarını güncellemesi belki bununla ilişkilendirebilir ama diğer kalemlerde Merkez Bankası'nın yol göstericiliği ya da yönlendiriciliğinin ben daha fazla olacağını düşünmüyorum bu raporun ışığında. Bu iyi mi, kötü mü?
9: Şu an daha olumlu fazla mu olabilmesine alan var mı sorusu da akla evet geliyor. Çünkü şu an yaşadığımız özellikle işte arz yönlü risklerin artması, enflasyonla mücadele tarafının faiz politikasından ziyade hani yani daha doğrusu bu tarafla yönetilmesi noktasını biraz güçleştiren bir alan gibi de değil mi?
10: Zaten bu petrol şokunun etkileri Merkez Bankası'nın yönetmesi pek mümkün değil. O doğru. Yalnız biz bir dezenflasyon programı içinden geliyoruz. Yani bu 3 yıldır yaklaşık olarak program bu şekilde uygulanıyor. Programın

0: Uygulama mantığına baktığımız zaman ana adresin döviz kurunu oldukça düşük değerlenmesine imkan vererek carry trade'i sağlamak ve rezervleri yüksek tutmak. Yüksekten kastımız da 180 milyar doların üzerinde tutabilmek. Çünkü içeride siyasi riskler var bunun için. Şimdi böyle baktığımızda Merkez Bankası bunların ne kadarını yönetebilir, ne kadarını yönetemez sorusunu biz artık geçmiş durumdayız. Çünkü her zaman dile getirdiğimiz nokta mali politikaların bu enflasyon programına destek olması gerektiğiydi. Ama mali politikaların buna destek olmadığını, bütçedeki giderlerin genişleme hızının yüksek olduğunu hep ifade ettik. Şimdi Merkez Bankası gıda kalemine ben ne yapabilirim ki veya petrolden gelen yaygın enflasyona ben ne yapabilirim ki deme lüksüne de sahip değil. Çünkü toplumun...
1: Şunu kastediyorum daha ziyade, çok özür dilerim. Hani ben ne yapabilirim ki'den ziyade merkez bankalarının şu an küreselde de bizde de bu jeopolitik riskler ve baskılar ekseninde doğal olarak oluşan bir alanı var sanki hocam siz.
0: Evet.
1: Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hani o alan ne kadar geniş, bundan daha fazla ne yapabilirdi size göre, onu merak ediyorum.
0: Şöyle bu noktadan sonra bu yönettiği özellikle TL'nin reel değerlenmesi temeliyle yönetmek istediği patika, hı hı, bundan daha fazlasını yapmasa zaten imkan vermiyor. En fazla faizlerin arttırılmasına yönelik sinyal verebilirdi gerektiğinde. Hmm. Bu gerektiğinde kısmı zaten yabancı çıkışıyla otomatikman gerçekleşiyor. O yüzden bunu ben gerektiğinde faizleri arttırırım veya daha sıkı dururum kısmı tamamen yabancı çıkışına, döviz çıkışına hassasiyetle ilgili. Onun dışında enflasyon kalemleri üzerinde gıdanın, konutun veya petrolün, ulaştırmanın göreceli olarak etkilerinin hep düşük kaldığını biliyoruz. Yani Sayın Hazine Bakanı da geçmişte yaptığı açıklamalarda bu şekilde göreceli fiyat hareketlerinin neredeyse binde bir ya da 5000'de bir yansıdığını hep dile getirmiştir. Ama şimdi bir bakıyoruz Merkez Bankası %50'lik bir revizyona gidiyor hedeflerde. Bu şunu gösteriyor. Başlangıçta enflasyon tahminini oldukça düşük tutarak geldiğini gösteriyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu, reel değerlenme politikası yüzünden vereceği getirinin %20-24 bandında devam edecek o şekilde öngörülmesi. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Piyasa katılımcılarının bugün açıklanan 12 ay sonra döviz kuru, dolar, TL beklentilerine de baktığımızda aynı oranlar orada da korunmuş gözüküyor. Yani 12 Aralık ayında 51.5, 12 ay sonra 54.7. Bunun anlamı şudur, enflasyondaki tahmine göre bu aralık, yani faiz eksi kurdaki değerlenme %20-22 civarında devam etsin ve bu şekilde de carry trade sürsün 1,5-2 yıl veya 2028'e kadar. Bu politika dövize hassasiyet yükseldikçe gitgide öyle olacak. Yani Hürmüz'ün baskısı bize enflasyonla beraber belki ondan daha fazla döviz dolar üzerinden gelecek. O zaman bunu taşımak daha da zorlaşacak. Şu an belki böyle bir görünürde risk yok. Hane halkının döviz tevdiat hesapları çözülmüyor ama portföy çıkışları özellikle Nisan ayında çok yüksekti ve rezervlerdeki erime 44 milyar dolar civarında oldu. Buna net data noksanı dahil etmediğimizde. Mesela ben programa baktığımda enflasyon beklentilerindeki bu revizyonu anlayabiliyorum ama bu revizyonun alt kalemlerini açıklaması gerekiyor. Bu gerçekten fiyat hareketlerinden mi geliyor? Çünkü Nisan ayı enflasyon verisi bize fiyat artışlarının genele yayıldığını söylemişti zaten, hatırlarsanız. %4.18'de. Çekirdek enflasyonda %3.67 civarında seyrediyordu. Şimdi Merkez Bankası'nın yaptığı güncelleme acaba önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun daha da artacağı anlamına mı geliyor, yoksa Hürmüz Boğazı'ndan ben riskleri çok yüksek görüyorum, bu yüzden mi yükselttim demek istiyor. Enflasyon raporunda bu yol açık değildi. Sayın Başkan'ın konuşmasına da ben buna dair çok ipucu almadım ama Merkez Bankası'nın yönlendirmesini bu hat belirleyecek. Hangi taraftan baktığı, Hürmüz tarafından bakması rezervler konusunda çok hassas ve belki tedirgin olduğu açısından değerlendirilecek. Diğer taraftan bak.

0: gerekiyorsa eğer gıda enflasyonu veya konut veya vesaire gibi, bunlar geçtiğimiz enflasyon raporu incelendiğinde nispeten dezenflasyonist bir katkı sağlayacağına dair öngörüler vardı. Ben birincisinin olduğunu, Hürmüz Boğazı ve savaşın etkilerinin Merkez Bankası tarafından yüksek risk algısıyla değerlendirildiğini düşünüyorum. Bu güncellemenin sebebi budur. Yoksa %3 ya da %4'lerde bir güncelleme yeterdi Merkez Bankası'nın 3 yıllık çizgisine baktığımızda.
1: Şimdi yine verilen mesajlara baktığımızda, hani önümüzdeki sürece ilişkin özellikle hani çıktı açığı ekonomideki, evet, yavaşlamayla birlikte bir parça daha dezenflasyonist etkiyi destekleyecek nitelikte olacak etki üretebilir analizine rastlıyoruz. Yine işte neydi o çok konuştuğumuz kalemler? Kira, işte konut, eğitim. Buralar da önemli unsurlar. Bir yandan tabii eğer özellikle hizmet enflasyonu bir parça aşağı gelecekse yılın diğer yarısında biraz lehte çalışabilir diye bir çıkarım da yapabiliriz. Ki bunun mesajlarını da dün bir miktar aldık diye düşünüyorum. Bunların bizi getireceği yere bakarsak, yani ne kadar çalışacağını analiz ediyorsunuz kısmını size sormak istiyorum ben. Hani Merkez Bankası bunların bizi getireceği yere bakarak işte %26 seviyesini işte koyduk diyor. Yani mealen söylüyorum tabii. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Yani bu etki üzerinden analizi nasıl yapıyorsunuz?
0: Hizmetlere baktığımızda özellikle hizmet üretimi endeksinde %3,5'luk bir artış geldi. Dün yanlış hatırlamıyorsam ya da bu sabahki açıklamalarda. Dolayısıyla burada da katılık bir miktar yumuşamayla beraber tekrar katılaştığını, yani verinin
1: yani
0: de...
1: Yani ikinci yarıda lehte işler beklentisine
0: beklemiyorum. Hizmetler enflasyonunda da düşük seviyelerin, yani minimumlara doğru indiğimizi değerlendiriyorum. Temel malda da benzer şekilde. Bundan sonra eğer özellikle gıdada şans tırnak içinde düzgün giderse diyelim.
1: Orada çünkü verimlilik beklentisi var.
0: Ama o hemen sağlanmayacak. Orada bir paket açıklanıyor ama bizde paketler problem ortaya çıktığında açıklandığı için paket geride kalıyor problemin. Sadece kuraklık vesaire konusunda düzgün giderse işler belki sonbaharda düşünülen fiyat artışları düşük kalır ama şunu da vurgulayalım. Konut kaleminde sene başında bir ağırlıklandırma değişikliği yaşandı, yaptı TÜİK ve %25 daha aşağı çekti. Buna rağmen biz bu enflasyon verileriyle karşı karşıyayız. Ayrıca gıda, konut, eğitim ve ulaştırmadan gelmeye devam edecek olan ve ikinci derece etkilerle beraber enflasyonun aylık 2,5'un altında seyretmesi zor gözüküyor. Çıktı açığı verilerine baktığımızda Merkez Bankası'nın çıktı açığı konusunda tahminlerinde ben büyük ölçüde yanıldığını değerlendiriyorum. Bunu sık sık da dile getiriyorum. Yani talebin Merkez Bankası'nın düşündüğü kadar aşağı gelmediğini gözlüyoruz aslında. Ve eğer hane halkı belli bir miktar kredi veya para bulabilirse bunu harcama eğiliminde olduğu da gözleniyor anketlerde. Ben de o yüzden burada talep konusunda daha fazla aşağı çekilme, daha fazla sönümlenmenin pek mümkün olduğunu zannetmiyorum. Enflasyonu yaratan unsur oradan değil, büyük ölçüde maliyetlerden gelmeye devam edecek ve hükümet de maliyetler konusunda destek vermeye çalışacağı için ve çalıştığı için bütçe açığında bu kısım ağırlık kazanacak. Dolayısıyla biz maliyetler üzerinden enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz. Bu Hürmüz Boğazı etkileri ve onun çoklu etkileri ama bütçe konusundaki bütçe açıklarıyla da enflasyon ayrıca beslenmeye devam edecek. Yani enflasyon beklentilerinde artarak enflasyonu tetiklediği bir dönemin içindeyiz.
1: Biraz bütçe tarafındaki son görünüme de bakalım hocam. Hazine Maliye Bakanlığı verilerine göre Merkez Yönetim Bütçesi Nisan'da 338 milyar 727 milyon lira açık verdi. Bir detayına bakalım, üzerine biraz konuşalım.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Nisan'da bütçe açığı 338.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Nisan'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %23,9 artarak 1 trilyon 186 milyar 164 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %34

0: 4,7 yükselerek 1 trilyon 524 milyar 891 milyon liraya ulaştı. Faiz dışı denge geçen yıl Nisan'da 85 milyar 945 milyon lira fazla verirken bu yılın aynı ayında 81 milyar 95 milyon lira açık oluştu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %45,4 artarak 1 trilyon 267 milyar 259 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı da 2025'in aynı ayında %6,8 iken geçen ay %7,8 olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ila Nisan 2025 döneminde 4 trilyon 249 milyar 713 milyon lirayken bu yılın yine bu döneminde %40 artışla 5 trilyon 950 milyar 322 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin %31,4'ü kullanılmış oldu. Vergi gelirleri tahsilatı da geçen ay 2025'in Nisan ayına göre %28,5 artarak 1 trilyon 12 milyar 190 milyon liraya çıktı. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise geçen yılın Ocak ila Nisan döneminde 3 trilyon 364 milyar 182 milyon lirayken bu yılın yine bu döneminde %54,3 artışla 5 trilyon 191 milyar 546 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ila Nisan dönemi gerçekleşme oranı 2025'te %26,3 iken bu yılın yine bu döneminde %31,9'a yükseldi.
1: Hocam bu tabloyu da değerlendirmeye çalışalım. Yani yüksek enflasyon ortamının kamu maliyesi tarafına baskısı burada tedbir ihtiyacı noktasında ne görüyorsunuz?
2: Burada zaten verilerde bu gözüküyor ama önce genel verilerden başlayalım. Gider ve gelirin faiz dışı kısmı nasıl, ne hızda gidiyor diye. Faiz hariç bütçe gideri %45,4 artmış gözüküyor bir yıllık. %45,4 faiz dışı harcamalardaki artış enflasyonun üzerinde, tahminlerin üzerinde oldukça yüksek. Dolayısıyla bu enflasyonist baskı yapan kısım tam olarak burası. Bu iki yıldır yaklaşık olarak %45-55 arasında seyrediyor. Gelirlere baktığımızda gelirlerdeki artış bu kadar yüksek değil. Nisan ayı bütçe giderlerine baktığımızda o da %34,7 artmış gözüküyor. Dolayısıyla faizler geniş bir yekün tutmaya devam ediyor. Her ne kadar Nisan ayı göreceli olarak Ocak ayına göre stabil olsa da bunun sebebi personel giderleri ve cari transferlerin aşağı yukarı değişmiyor olması son iki aydır. Ama mal alımları artıyor. Yani burada devletin, kamunun özellikle firmalara yönelik desteği artarak devam ediyor. Bu belki selektif krediler adı altında veya başka türlü müteahhit hizmetleri altında firmalara kaynak aktarımı anlamına geliyor. Bu ekonominin genel gidişatını, rekabetçi yapısını da oldukça etkileyen, olumsuz yönde etkileyen bir kanal. Oysa bunun devam edeceğini öngörebiliriz. Yani ben burada bütçe giderlerinde bu kanalın devam edeceğini değerlendiriyorum. Mal hizmet alımlarıyla enflasyon baskının devam edeceğini ve aynı zamanda kamunun bu yönden toplam talebi arttırarak da büyümeyi genel beklenti olan %3-3,2'nin üzerinde bir yerde tutunmasını sağlayacağını öngörüyorum. Bunun sebebi iş gücü piyasalarında daha fazla işsiz üretilmemesi, yani %8,5 civarının üzerine çıkmaması. O yüzden böyle bir politika tercihi var gözüken ama sene sonuna doğru gittiğimizde eğer bu hızla bütçe giderleri artmaya devam ederse faiz ödemeleri de bu yökünde gittiği için açıkçası bunun gayri safi yurt içi hasılaya oranına bakarak bunun göreceli diğer ülkelere göre düşüyüz diye düşünmenin olumlu bir tarafı olmadığını bu karşılaştırmalarda bu şekilde değerlendiriyorum. Bu bütçe giderlerinin kısılması gerekiyor. %45,4 çok yüksek bir bütçe harcaması. Firmaları ayrıştıracak şekilde desteğin verilmesi, verimsiz firmaların yüzdürülmesi gibi politikaların sona ermesi gerekiyor. Özellikle biraz önce değindik. tarımla ilgili paketler veya zamanı geldiğinde farklı paketlerin açıklanması bu anlamda mali genişleme anlamına gelecek. Bunlar ekonomideki genel firma bazındaki, sektörel bazdaki rekabetçiliği ve onların daha verimli çalışmasını, üretmesini engelleyen unsurlar gibi gözüküyor.
1: Profesör Ata Özkaya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Katkınız için çok sağ olun. Programın editörü Ufuk Olgun'un bir röportajıyla bitirelim. Uluslararası Enerji Danışmanı ve Sciences PO Öğretim Görevlisi Doktor Naci Abiyat, küresel enerji piyasalarındaki görünümü ve Türkiye'nin Hürmüz'e alternatif olma potansiyelini değerlendirdi. Kulak vererek noktalayalım. Hoşçakalın.
3: Bize katıldığınız için teşekkürler Doktor Abiyat ve Hürmüz Boğazı ile başlamak istiyorum. Fiilen etkili bir şekilde kapalı durumda ve küresel deniz yoluyla petrol ticaretinin neredeyse dörtte biri bu boğazdan geçiyor. Peki bölgedeki yapısal hasar geri dönülemez hale gelmeden önce piyasa bu şoku ne kadar süre tolere edebilir?
4: İyi günler diliyorum. Aslında her şey çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı. Çatışma ne kadar uzun sürerse hasar gerçekten o kadar kritik olacaktır. Tamam mı? Ve petrol ile gaz arasında bazı ayrımlar yapmama izin verin. Aslında petrol ticareti üzerindeki etki ana bir faktör nedeniyle şu ana kadar o kadar büyük değil. Sadece Kuveyt ve Katar petrollerini Körfez'den veya Hürmüz üzerinden ihraç edemiyor. Suudi Arabistan ham petrolünün %70 ila 80'inden fazlasını Doğu Batı boru hattıyla Kızıldeniz'e ihraç ediyor. Abu Dhabi de ham petrolünü Habşan Füceyre boru hattı üzerinden ihraç ediyor. Belki kapasitesinin yarısını. Ancak sadece Kuveytliler ve Katarlılar ihraç edemiyor. Ve İranlılar da öyle. İranlıları unutmamalıyız. Yani günde yaklaşık 3,5 milyon varil ham petrol şu an ihraç edilmiyor veya Hürmüz üzerinden gönderilmiyor. Ve bu toplam petrol ticaretinin %5 ila 7-8'inden daha fazlasını temsil etmiyor. Bu gelecekte de yönetilebilir olabilir. Ancak gaza baktığımızda sadece gazda Katar ve BAE dünya LNG'sinin %21'ini sağlıyor. Eğer durum böyle devam ederse o zaman en azından kısa vadede bir sorunumuz olur. Kısa vadede çünkü piyasada çok fazla alternatif LNG arzı yok. Kömür, nükleer, yenilenebilir gibi ikame kaynaklara yönelmek zorunda kalacağız. Ancak orta ve uzun vadede bazı ikamelerimiz var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni kapasiteler geliyor. Dediğim gibi aslında her şey gerçekten krizin ne kadar süreceğine bağlı.
3: Peki Körfez ülkelerinin üretim seviyesine baktığımızda dramatik bir düşüş görüyoruz. Ve Körfez ülkelerinin şu anki stratejik konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani bu şu an ne kadar ürettiğinizle ilgili bir mesele değil. Mesele ne kadar ihraç edebildiğinizdir. Suudi Arabistan'ın günlük 12 milyon varillik bir üretim kapasitesi var. Elbette bir kısmı içeride tüketilecek ama günde 7 ila 8 milyon varil ihraç etme kapasiteleri var. Tamam. 7 milyondan fazlasını ihraç etmiyorlar ve bu sürdürülebilir değil. Çünkü Doğu Batı boru hattı kapasitesi 5-7'ye ulaşabilir ama bu sürdürülebilir değil. İşte bu yüzden Suudi Arabistan üretimi pek zorlamıyor çünkü ihraç edemiyorlar. Tamam mı? Asıl mesele bu. Ebu Dhabi de aynı. Bugün Ebu Dhabi'deki konferansta Habşan Füceyre boru hattının iki katına çıkarılmasının talep edildiğini duyduk. Ve bu gelecek için gerçekten iyi bir hamle. Çünkü Körfez ülkeleri artık Hürmüz'e veya Hürmüz Boğazı'na güvenemeyecek. Ancak asıl sorun Körfez'in iki ana ülkesi olan Kuveyt ve Katar'da kalmaya devam ediyor. Katarlıların sadece sıvılaştırılmış doğal gaz değil, aynı zamanda petrol de ürettiklerini hep unutma eğilimindeyiz. Ve ayrıca bu iki ülke petrollerini Hürmüz dışına kanalize edemiyorlar. Hürmüz dışında herhangi bir harici veya alternatif çıkışları yok. Bu arada bu ülkeler veya en azından Suudi Arabistan ve Ebu Dabi yüksek petrol fiyatlarından kâr ediyorlar. Ancak yüksek petrol fiyatları sürdürülebilir değil. Durum normale döndüğünde piyasada bol miktarda petrol göreceksiniz.
3: LNG kıtlığından ve bazı risklerden de bahsediyoruz. Peki bu durum sonunda Doğu Akdeniz gazı için bir pencere açar mı?
4: Tabii ki. Bu krizin asıl etkisi körfez sıvılaştırılmış doğal gaz üreticilerinin itibarını gerçekten kötü etkilemesidir. Şu anda maalesef Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenli ihracatçılar olarak görülmüyor. Bu da piyasayı diğer üreticilere ve diğer ihracatçılara odaklanmaya itti. Doğu Akdeniz'de kesinlikle bunlardan biri, ancak Doğu Akdeniz ülkelerinin rezervleri olduğunu ama Katar ve İran'ınki kadar büyük olmadığını unutmamalıyız. Sonra piyasa Doğu Akdeniz dışındaki diğer bölgelere de odaklanma eğiliminde olacak ki zaten Doğu Akdeniz ülkelerinin de kendi sorunları var. Çünkü biraz gaz üretebiliyorlar ama asıl sorunları bunu ihraç edememek. Bölgeden boru hattı döşemek sorunlu bir mesele ve bölgeden gelen LNG konusunda gerçekten tüm yumurtalarımızı Mısır LNG terminaline koyuyoruz. Bu Doğu Akdeniz için temel bir sorun. Piyasa için, LNG için asıl kurtarıcı Doğu Akdeniz değil. Elbette Amerika Birleşik Devletleri olacak. Orada gelecek yıl, ondan sonraki hafta ve ondan sonraki yıl yeni kapasiteler devreye giriyor ve nihayetinde Rusya'dan gelecek.
3: Türkiye boru hatları aracılığıyla enerji için gerçek bir orta koridor olarak ortaya çıkabilir mi? Bu olasılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tabii. Türkiye zaten bir gaz merkezi, hatta bir enerji merkezi olarak harika bir rol oynuyor diyebilirim. Çünkü petrol ve gaz merkezi özellikle Orta Asyalı ihracatçılardan gelen petrol ve gazı Akdeniz'e ve Avrupa pazarına nihayetinde küresel pazara kanalize ediyor. Körfez'den gelince iş değişiyor. Türkiye'nin zaten Irak'tan, Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan bir boru hattı var. Bu boru hattını gerçek bir yenileme çalışmasına ihtiyacı var ve siyasi olarak hassas bir bölgeden, Kürt bölgesinden geçiyor. Yakın gelecekte durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bu soruna ek olarak Kerkük, Ceyhan'a giden boru hattının günlük bir nokta 6 milyon varil olan tüm kapasitesini kanalize edecek veya kullanacak kadar petrol üretmiyor. Kerkük günde sadece 700 bin varil civarında üretim yapıyor ki bu da boru hattını doldurmaya yetmiyor. Iraklıların bu boru hattının tam kapasiteyle kullanılabilmesi için sahip oldukları güneydeki sahaları özellikle Rumeyla'yı Kerkük'e ve dolayısıyla Ceyhan'a bağlamaları gerekiyor. Körfez'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz ülkeleri ve Suudi Arabistan üzerinden bir boru hattı döşenmesi projesine baktığımızda bu boru hattının döşenmesine ve kullanılmasına izin verilmesi için transit ülkelerden gerçekten güçlü bir taahhüde ihtiyacımız var. Maalesef şimdiye kadar bölgedeki boru hatlarının çoğu ya atıl durumda ya da kapalı. Belki şimdi yeni durumla Hürmüz Boğazı'ndaki krizle birlikte bu durum bu ülkeleri daha olumlu bakmaya ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'ye boru hatları döşenmesi konusuna ciddi şekilde eğilmeye itecektir.
3: Çok teşekkürler doktor.
4: Çok teşekkürler.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksb.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg KT ekranlarındasınız. Seans Notları programıyla karşınızdayız. Saat başına doğru yaklaşırken tabii burada bir de fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Çünkü küresel piyasalarda Trump'ın söylemleri dalgalı bir seyri işaret ediyor. Xi ve Trump'ın zirvesinin ardından Trump burada birçok yüksek montanlı söylem söyledi. Xi sonbaharda ABD'yi ziyaret gerçekleştirecek denildi. Çin ve ABD karşılıklı indirimlerle ticareti hedefliyor açıklaması yapıldı. Xinhua Çin Haber Ajansı'ndan ve ABD Başkanı Trump, ABD'nin Tayvan politikasına değişiklik yok mesajı verdi. Bu da küresel piyasaları çalkalandıran bir haber akışı olarak karşımıza çıktı. İçeri tarafa bakıldığında %2'leri aşan bir düşüşle beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.351 puandan fiyatlanıyor. Peki sektörel bazda bakıldığındaki ayrışma ne yönde gidiyor? Bir de oraya göz gezdirmek lazım. Sabah saatlerinde de puan baskı bazı baskılarda banka ve mali taraf etkilerken şu an banka, sanayi ve mali endeks tarafında %2,5'ları da aşan bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bu puan bazlı baskılara hizmetler, turizm ve ulaştırma endeksleri de eşlik ediyor ve yine %2,5'lara varan düşüşlerle endekslerde düşüş seyrinin hakim olduğunu izliyoruz. Çalkantılı bir piyasayla karşı karşıya kaldığımızı haftanın son işlem gününde bu saatlerde olduğumuzu gösteriyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay bir şekilde devam ederken Euro dolar paritesi 1.1625 seviyesinden fiyatlanıyor ki biz dün 1.17 seviyelerini görmüştük. Sterlin dolar çarpazı 1.33.43 seviyesinden yatay negatif seyrini koruyor. Dolar endeksi 98.5'tu dün bu saatlerde fakat şu an 99,20 seviyesine yani

100 puan puana doğru gitmeye hazırlanan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Avrupa borsalarında Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında %2'lere varan bir düşüş seyrinde olduğunu gördük. Avrupa tarafında biraz kalmak lazım çünkü İngiltere tarafında bir ayrışma olduğunu hafta başından bu yana konuşmuştuk. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hafta sonu yerel seçimlerde ağır yenilgi uğramasının ardından burada acaba tahttan çıkacak mı, görevini bırakacak mı ve istifa söylemleri Starmer'ı zorlayan süreçteydi ki İngiltere halkı da yüksek vergiler ve yüksek enflasyondan dem vurarak Starmer'ın koltuğunu bırakması gerektiğinin altını çizmişti. Bu süreçte beraber İngiliz sahiplerinde sert etkilerin de yaratıldığını fiyatlamalarda görüyoruz. Fransa tarafında 5 yılın zirvesinde bir işsizlik verisi gelmişti. Almanya tarafında bakıldığında ise bu hafta içerisinde ZÜV endeksini aldık ve tüketici güveninde hafif bir iyimserliğinde olduğunu görmüştük. Bir de ABD tarafına bakmak lazım çünkü ABD borsaları tarafında şu an yatay negatif, hatta %1'lere varan bir düşüş seyrinin olduğunu Nasdaq öncülüğünde görüyoruz. S&P 500 7500 puanla rekorları görürken şu an 7429 puandan fiyatlanıyor. Dow Jones 49652 puan, Nasdaq 26275 puanda ve düşüşlerde öncülüğü Nasdaq seyrinde görüyoruz. BofA ve Morgan Stanley'den ABD ile alakalı açıklamalar da geldi. BofA 2027 Temmuz ayında bir indirim gelebileceğine dair öteleme yaparken tahminlerinde Morgan Stanley tarafı 2026 Aralık'ta bir faiz indirimi gelebilir açıklaması yaptı. Tabii bu açıklamalardan sonra ABD üfe rakamları geldi ve %6'lık bir üfe rakamı ile beraber indirim ihtimalleri yavaş yavaş masadan kalktı söylemlerde, raporlarda yer almaya başladı. Fakat dünyada tablonun farklı olmadığını da sizlere aktarmak lazım. Avrupa'da keza bu süreçte faiz artırımlarını masaya koyan söylemlerle karşı karşıya kalıyordu. Tahvillere bakıldığında ABD 10 yıllıklar 4.57 seviyesine yatay pozitif şekilde fiyatlanıyor. ABD 5 yıllık 4.23, ABD 2 yıllıksa 4.07 seviyesinden işlem görüyor. Bir de emtia tarafına bakmak lazım. Spot piyasada ons altın 4600 doların da altına sarkmış durumda, %2,5'a yakın bir düşüşle işlem görüyor. Ons gümüş 76 dolarda ve UBS tarafındaki biraz beklentileri hatırlatmak lazım sizlere. Çünkü UBS bu fiyatlamalara rağmen yıl sonunda ons altında 4600 doları görerek yıl sonunda 5600 dolara doğru gidebilecek bir ons altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kalınabileceğini söylemişti. Ons gümüşün nezdinde 87 dolarları biz bu hafta içinde, hatta dün fiyatlamalarda gördük, fakat yıl sonuna dair 100 dolarlık bir beklentisini hala koruduğunu raporlarda aktarıyor. Bitcoin tarafını konuşmak lazım çünkü hafta içi güçlü ETF girişleri görmüştük, fakat 13 Mayıs'ta güçlü çıkışların da yaşandığı bir süreçle beraber şu an 82 bin dolarları gören bu hafta içi Bitcoin'de 78 bin dolarları gördüğümüzü sizlere aktarıyoruz. Tabii Trump'ın söylemleri, küresel para piyasalarındaki muğlak durumla beraber şu an çalkantılı bir piyasayla karşı karşıya kaldığımızı fiyatlamalar bizlere gösteriyor ki Bitcoin'de şu an %3'e yakın bir düşüşün daha hakim olduğunu gördük. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol 100 doların da üzerinde fiyatlanıyor. Petrol arz endişesi sebebiyle haftalık kazancına doğru ilerliyor bu haftayı kapatmadan önce. Donald Trump'tan da Çin ABD petrolü alacak açıklamasıyla beraber güç bulan bir petrol fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldığımızı sizlere aktarabiliriz. Ve şimdi buradan bir de şirket haberlerine gitmek lazım. Haftanın son işlem gününde şirket haberlerine bakarsak, bu tarafta EuroPower Enerji'nin ortaklığından halka arz başvurusu geldi. EuroPower Enerji'nin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojilerin halka arzı için SPK'ya başvuru yapıldı. Halka arzın sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. İkinci başlığımız Desaderi'den geliyor. Desaderi'ye sürdürülebilirlik programı onayı geldi. Desaderi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sürdürülebilirlik odaklı Responsible programı kapsamında Responsible markası kullanım hakkı kazandığını açıkladı. Şirket deri sektöründe bu hakkı elde eden ilk firma olduğunu duyurdu. Ve son başlığımız Fonet'ten. Fonet Arnavutluk'ta 330 bin euroluk sözleşme imzaladı. Fonet Bilgi Teknolojileri firması Arnavutluk'taki Spatila Rojanal Memorial Fear Hastanesi ile 36 ay süreli HBYS hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. 330 bin euro bedelli sözleşmenin şirketin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Ve şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Amber KT Radyo.
1: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
5: Bloomberg KT katkılarıyla.
6: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
8: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg ET Araştırma Analisti Mehmet Özdemir bizlere eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Alara, merhaba.
0: Şimdi haftayı beraber kapatıyoruz Borsa İstanbul nezdinde konuşumuza. Çünkü çok çalkantılı bir piyasayla karşı karşıya kaldık galiba. Tabii hafta başında, hafta ortasında seninle sohbetlerimizde 15 bin puanları gördük. Hafta başında böyle bir rekorla açtık derken şu an bugün bu saatlerde %2'leri aşan bir çalkantılı düşüş yaşıyoruz. Sektörel bazda yeşil olan bir endeksimiz çok yok diyebiliriz. Mali, bankacılık tarafında puan bazı baskıların da olduğunu gördük. Peki sebepleri neler sence? Yani Trump'ın söylemleri bir yandan geliyor. Tabii çok karışık söylemler. Bir iyi söylemi var, bir de Tayvan konusunda kötü söylemleri var. Fakat sence küresel taraftaki şoklar mı bizi bugün çok etkiledi ve acaba piyasalar biraz da savaş gerçekten var ve bitmiyor söylemleriyle mi fiyatlanmaya başladı? 3 ay sonrasında desek daha doğru olur.
1: Evet, hepsini birden de konuşabiliriz aslında Alara. Ama şöyle bir baktığımızda sabah ilk belki işte Kore tarafında bu sene yani Kore'yi bolca konuşmaya çalıştık. %80'lerin üzerindeki getirilerle birlikte KOSPI'nin 8000'e değdiği fakat oradan çok sert bir şekilde aşağı geldiği bir Asya fiyatlaması görmüştük. Onun Avrupa piyasalarına yansımaları, şu anda zayıf açılan Wall Street tarafı derken risk iştahı iyiden iyiye sönmüş gibi gözüküyor. Tabii sebeplerine geldiğimiz zaman yani aslında hafta içi biraz belki kar realizasyonu diyebilirsin sert olsa da ama hafta içi alınan enflasyon verileri, belki üretici fiyatlarının bir miktar yukarı gelmesi ve bunun işte üretici fiyat endeksleri üzerindeki etkilerini konuşabiliriz. Ama genel anlamda tahvil getirilerinin zaten ciddi anlamda yukarı gittiği ortamda hisse senetleri de bugün en azından bu negatif seyre katılıyormuş gibi gözüküyor. Yani bugüne gelene kadar baktığımızda aslında yani şimdi biraz daha hisse senedi piyasalarına ABD bazlı bakacak olursan 6 haftalık çok kuvvetli bir rally vardı. Tabii belki biraz daha döngüsel hisse senetlerini dışarıda bıraktığımız, Dow Jones tarafını dışarıda bırakacak olursak Nasdaq'ta S&P 500'de çok ciddi hareketler görmüştük. Bunun bir tersine dönüşü ya da bu hafta genelinde de zaten çok kötü değildi piyasalar. Ama haftanın sonunda bir realizasyon var. Şöyle bir işte Trump Xi Jinping zirvesinden belki de beklentilerin karşılanmaması diyebilirsin. Ya da işte biraz daha bugün işte hem İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamalarını takip ettik. Hala işte bir miktar daha müzakerelerin gecikebileceğine ilişkin beklentiler. Bir petrol fiyatlarını yukarıda tutmaya devam ediyor diyebilirsin. Dolayısıyla böyle tedirginliğin bir anda haftanın son işlem gününde piyasaların üzerine işte çöktüğü bir ortamdayız. Yani bugün en yüksek 109 dolar 70 senti gördük Brent petrol tarafında. Ciddi yukarı doğru gelmeye devam ediyor. Biz yaklaşık işte 2 hafta önce o Axios tarafında haber çıktığı zaman tek sayfalık kalemde, tek sayfalık maddelerde anlaştılar tarzında bir açıklama. Evet. ABD ve İran tarafında petrolün çok ciddi aşağı doğru geldiğini görmüştük hatırlarsan. O taraftan şu anda primler %20'ye yaklaştı petrol tarafında. Yine dolayısıyla biraz daha müzakerelerin uzayabileceğine ilişkin beklentiler. Fiziksel petrol fiyatları bir miktar daha nerelere doğru geliyor oralara bakmak lazım. Ama artık bir ciddi bir arz sıkıntılarıyla baş etme noktasında ne tarafa doğru gidiyoruz onu da sorarız. Ve bakarız. Genel anlamda dolar endeksinin de değer kazandığı bir ortamda diğer para birimleri değer kaybediyor. Tahviller değer kaybediyor. Yani bugün özellikle işte 10 yıllıklara baktığın zaman savaşın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. O tarafta 4.50'lerin çok üzerindeyiz. 4.57'ler civarında görmüştük.
0: 30 yıllıklar 5'leri gördü galiba.
1: 30 yıllık tahvil ihracında 5'in üzerinde bir satış gerçekleşti. Evet. Bu ciddi anlamda işte mortgage faizlerini falan etkileyen tarafa baktığımız zaman ciddi bir tedirginlik. Dolayısıyla zaten hali hazırda tahvil tarafı çok iyi gitmiyordu. Ama buna da bugün en azından hisse senetleri de katılmış gibi gözüküyor. Şöyle bir baktığımız zaman ama hala yani zirvelerden geri çekilme diyebilir miyiz buna? Bence diyebiliriz. Ama işte Nvidia tarafında 6 trilyon dolara gider mi diye konuşuyorduk. Haftaya işte bilanço rakamlarını falan alacağız ama onun da ondan ziyade gümüşün toplam değerini geçtiği bir ortam var. Genel anlamda hisse senetleri tarafında. Bir düzeltme lazım mı? Olabilir. Bir buradan yukarı doğru gidebilir mi? Yukarı doğru da gidebilir. İki ucuna doğru. Çünkü S&P 500 karlarında yukarı doğru revizeleri görmüştük. Bir yandan enflasyon, üretici maliyetleri bu şirketlere neden etki eder? O tarafta biraz daha marjların sıkıştığını da görebiliriz. Dolayısıyla biraz daha uzak pencereden baktığımız zaman şu böyle bir görünüm var ama bugün hani gümüş falan da %9 falan düştü bu arada. Evet. Yani altın tarafında da geri çekilmeler var. Bitcoin tarafında geri çekiliyor. Yeşil bir riskli varlık, yükselen bir riskli varlık bulmak epey zor bence şu an.
0: Yani yabancı kurum raporlarına baktığımızda piyasa hareketlerinden resmen geride kalmış raporlarla karşı karşıya kaldık. UBS aslında 2 gün önce yayınladığı raporda bu süreçte yıl sonu için ons gümüşte 100 dolar beklentisini koruduğunu söylemişti. Ons altında ise 5600 dolarları biz yine göreceğiz diye bu taraftaki beklentisini de korumuştu. Şimdi bu denli piyasaya bakıldığında hala bu beklenti var mı diye soru işaretleri masada gündemini koruyor. Trump tarafına bakıldığında Xi Jinping'de Trump zirvesinin iyi geçtiği, Boeing satışlarının yapılacağı, Xi'nin sonbaharda ABD'ye gitmesini evet. planlandığına dair haber akışlarını da aldık. Fakat Trump ardından bir de Tayvan meselesini ortaya koydu. Tayvan'da şu an silah satışı bakımından Çin'in çok kırmızı çizgisi
1: hassas noktası, evet.
0: durumuna gelebilecek bir başlıktı. Burada da Tayvan politikasına değişiklik olmayacak dedi. Bu değişiklik ne ifade ediyor? Bunu da konuşmak lazım biraz ama küresel piyasalarda çoklu bir dengenin yaşandığı, bir denklemin kurulduğu günlerden geçiyoruz. Avrupa tarafını biraz konuşalım seninle. Çünkü hem Almanya hem de Fransa tarafında ayrışan bir ekonomiyle karşı karşıya kaldık. Fransa'da işsizlik 5 yılın zirvesini gördü. Almanya tarafında hafif bir tüketici güveninde toparlanma olduğu konuşuluyor fakat yine onlarda da düşüşlerin yaşandığı bir günle karşı karşıya kaldık galiba.
1: Üretim kabiliyeti bakımından belki işte ciddi anlamda Çin'e ya da Asya ülkelerine diyelim kaptırılan bir işte kapasite var. Bunun da özellikle fiyatlamalarda da zaten ciddi anlamda etkisini görüyoruz ala ara. Hani bu tarafta Almanya, Fransa yani S&P 500'de çift haneli rakamların konuşulduğu getiri anlamda ortamında negatif. Yılın başından bu yana. Orada biraz daha işte İtalya'nın destek attığını görüyoruz son dönemde. Ama o sanayinin gücünün artık ciddi anlamda otomotiv başta olmak üzere Asya'ya kaptırıldığı bir ortam var. Toparlanmakta güçlük çekiyorlar. Zaten büyüme rakamları çok da iyi değildi. Yani bunu Alman hükümetinin vermiş olduğu büyüme rakamlarından da görebiliyoruz. Ama şu an için biraz daha sanki hem getiri anlamında söylüyorum riskli varlıklar açısından evet. hem ABD'nin hem Asya'nın gerisinde kalacak gibiler sanki.
0: Biraz Borsa İstanbul tarafına geri dönmek isterim. Çünkü küresel tarafta böyle bir ayrışma varken bizim borsamız da aynı şekilde düşüşlerle ilerliyor. Sektörel bazda bakıldığında savaşın devam edeceği ve hala muğlak bir ateşkes sürecinin olduğu da konuşuluyor. Bu süreçte sence Borsa İstanbul tarafında hangi teknik seviyeler şu an çalışır durumda ilerliyor?
1: Şimdi özellikle haftayı kapatırken tabii bizim özellikle geçtikten sonra belki biraz daha hızlandığını gördüğümüz ya da biraz daha ivmesinin devam edebileceğini beklediğimiz seviye 14.500 seviyesiydi. Oranın ardından işte biraz daha yukarı doğru gitmişti endeks. Buralarda biraz daha oyalandıktan sonra ama hala ara bugün özellikle o seviyenin de aşağısına doğru kapandığını görüyoruz endeksin. Bizim endeksimizde de ciddi anlamda satışlar var. Şu an işte 14.362'leri konuşuyoruz. Dolayısıyla bu rakamın ardından 14.500'ün kırılması biraz daha artık 14.250'ler tarafında belki bir destek bulabileceği anlamına geliyor. En azından teknik analist yorumlarına baktığımız zaman bu şekilde. Ama şunu görüyoruz ki yani biz geçtiğimiz hafta %4'lerin bir miktar daha üzerinde bir performans görmüştük biz tarafında. Burada yine haftalık bazda %4,7'ler, 4,6'lar civarında bir haftalık kayıba gidiyormuşuz gibi gözüküyor. Yine burada en büyük payı ya da negatif katkıyı sağlayan diyelim bankacılık endeksi oldu. Zaten biz savaşın başından bu yana en kötü gelen haber akışlarında ilk olarak insanların sat tuşuna gittiği sektör bankacılık sektörü olmuştu bu tarafta. Bugün yine o tarafta da sert satışlar, %3'ün üzerinde satışlar görmüştük. Bugün ama genel anlamda şunu söyleyeyim sana. Satışların genele yayıldığı bir ortamdayız. 90'a yakın 87 hisse düşüyor. Yani şöyle bir puan bazlı katkılara baktığımız zaman petrolün 109 doların üzerinde test ettiği ortamda Türkiye Petrol Tüpraş tarafında 7%'lik bir katkı var. Orada yani işte savaş varsa petrolcüleri al tarzında bir trade'in devam ettiğini görüyoruz. Tüpraş tarafı %5 civarında bir 5 puan civarında bir katkı veriyor. Onun dışında destek finans tarafında biz özellikle son dönemde taban hareketlerini görmüştük. Orası biraz daha bugün en azından toparlıyor gibi ama sadece 6%'lık civarında bir şey var. Daha çok BIST 30 dışındaki şirketlerin BIST 100'e pozitif katkı verdiği bir ortam var. ne düşüyor diye baktığımızda orada özellikle biz bilançosunun ardından BİM'in yukarı doğru sert bir şekilde gittiğini görmüştük. BİM bugün özellikle 25 puan civarında endeksi aşağı doğru çekiyor. O tarafta zirvelerden bir geri dönüş var. Astor tarafında da keza aynı şekilde son dönemde biraz daha işte MSCI endeks değişiklikleriydi vesaireydi derken orada bir çözülme görüyoruz bugün. Bu arada oranın da analiz toplantısı vardı hala. Oraya katıldık. Hani burada işte 1 milyar doların bir miktar daha üzerinde 2026 ciro beklentisi var. 2027 için işte 2 milyar dolar civarındaki seviyeler konuşuluyor. Ciddi rakamlar bunlar. Dolayısıyla işte Amerika'daki talep derken, bu yapay zeka veri merkezlerindeki talep derken şirketin işlerinin bir miktar daha iyi gittiğine ilişkin toplantıda konuşulduğunu gördük. Ama bugün hisse fiyatı tarafında %4'e yakın bir geri çekilme var. Yani şimdi Türk Hava Yolları tarafı hani 300 lira bu arada orada bir destekti. Endekste ağırlığı yüksek hisselerden birisi Türk Hava Yolları. O da bugün yaklaşık %2 civarlarında geri çekiliyor. Dolayısıyla yani 90 hisseyi de 90'a yakın 86 hisseyi de aşağı doğru gelirken görüyoruz. Önümüzdeki hafta yani bu hafta gerçekten hem içeride hem çok dışarıda yoğundu. Haber akışının çok yoğun olduğu bir ortam vardı. Enflasyon raporunun özellikle faiz enflasyon beklentilerinin güncellendiği ortamda biz dün bankacılık endeksinde kısmi bir toparlanma görmüştük. Aslında hani biraz daha tersi bir durum beklenebilir ama zaten yılın başından bu yana geri çekilen işte Şubat'tan sonraki süreçte bankacılık endeksi tarafında hali hazırda fiyatlama ve çarpanlar biraz daha makul seviyelere işaret ettiğini söyleyelim. Belki de şunu ekleyeyim. Biz yıla başlarken özellikle işte yabancıların girebileceği ortamda hala yılbaşından bu yana ciddi anlamda giriş noktasındalar ama belki de en yukarı doğru gelebilecek sektörleri konuşurken bankacılığı başa yazan analistler vardı. Fonlama maliyetleri iyileşecek, net faiz marjları genişleyecek, bankalar daha rahat para satar konuma gelecekler derken ama bugün geldiğimiz noktada hala yukarıda kalan faiz ortamı bankaları ciddi anlamda zorluyormuş gibi gözüküyor. İlk çeyrek rakamlarında nispeten büyümeleri görmüştük o tarafta ama artık ikinci, üçüncü çeyrek rakamları biraz daha savaşın seyrine bağlı olacakmış gibi gözüküyor. Şu anda da hani çok da orada en azından şunu söyleyeyim. Ekonomistlerin ve biraz daha piyasa tahmini yapan tarafın biraz daha kötümser tarafta işte burada IMF'in vesaire dün açıklamalarını da yakından takip etmiştik. Daha kötümser olduğu bir taraf. Artık sorun şu, savaş bugün dahi bitse ya da yarın dahi bitse bu toparlanma, arzdaki toparlanma genel küresel anlamda söylüyorum. Ne zaman sürecek, ne zaman olağan akışına geri dönecek? Sanki o olağan akış da bugünden yarına başlamayacak gibi savaş bitse bile.
0: IMF tarafından bu hafta gelen açıklamalara bakıldığında kozak bir açıklama yaptı. Ve Orta Doğu'daki savaş devam ederse referans senaryo olumsuz senaryoya doğru gidebilir dedi.
1: Kesinlikle tabii, ondan bahsediyor.
0: Bu da artık sürecin çok uzadığına ve tahribatın daha çok yoğunlaştığına dair bir mesaj verebilir bize. Şimdi birazcık da önümüzdeki haftayı konuşmak lazım. Çünkü çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz seninle beraber. Peki önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor? Tabii bu hafta Trump-Xi zirvesi vardı. İkinci enflasyon raporu sunumu geldi. Ama önümüzdeki hafta sanki bu denli yüksek montanlı gündemler yok. Fakat yine piyasayı etkileyecek BMI verileri gibi verilerin olduğunu ben takvimde görmüştüm ama detayları senden dinleyelim.
1: Genel anlamda tabii ki bu haftadan sonralara özellikle haftaya işte biraz daha küresel bazda baktığımız zaman daha sakin bir veri akışı var. İşte belki FED tutanakları açıklanacak. Bugün bu arada Powell'ın son günü. Onu da söylemek lazım.
0: Kevin Warsh'a merhaba diyeceğiz galiba.
1: Evet, özellikle çarşamba günü FED tutanaklarına bir miktar daha bakarız. Ama onun dışında biraz daha PMI verilerine odaklanacağız diyebilirim. Yurt içinde de özellikle işsizlik rakamlarını vesaire bunları karşılayacağız. Ama bizim biraz daha özellikle hissesel bazda bakacağımız Nvidia'nın bilançosu olacak. Nvidia haftaya çarşamba günü bilançosunu bu tarafta gelmesini bekliyoruz dünyanın en değerli şirketinin. Tabii bu bilanço sadece Nvidia'yı etkilemeyecek. Nvidia'nın tedarikçilerine kadar ciddi bir belki zincirlenmiş etki yaratabilir küresel piyasalar tarafından. Ama şunu söyleyeyim özellikle çeyrekten çeyreğe bir önceki yılın aynı çeyreğine göre biraz daha büyümelerin korunması bekleniyor bu tarafta. Nvidia tarafı bakalım ciddi anlamda piyasada bir oyun değiştirici olabilecek mi?
0: Evet Mehmet çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Için.

0: BIST Endeks haftayı kapatmaya hazırlanıyor ve baktığımızda tabii bu hafta 15 bin puanları görmüştük. Şu anda BIST Endeksi günü %1,89 düşüşle kapatıyor. 14.367 puandan hafta kapanışını gerçekleştirdi. Seansın başlarında mali ve bankacılık tarafında puan bazlı baskıların olduğunu görmüştük. Bunun da son saatlerde devam ettiğini fiyatlamalarda ekranlarınıza getirdik. Ve buradan kapanışı konuşmak üzere konuğumuza gidiyoruz. Bizlere Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim eşlik ediyor. Banu Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Banu Hanım, bu hafta 15 bin puanların üzerine bir açılış yaparken bu puanın altına sarkan bir kapanışla haftayı kapattık. Peki siz bu kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Biraz küresel piyasalarla da bağlayalım isterseniz konuyu. İşte hafta başında, haftanın ortasında daha doğrusu Amerika'da enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelmişti. Genel itibariyle ABD, İran tarafında da somut bir gelişme yoktu hatırlarsanız. Normalde aslında daha zayıf olabilecek bir piyasa görüntüsü vardı ama özellikle yurt dışı piyasalarda, ABD piyasalarında daha güçlü bir seyir izledik. Zirve seviyelerini zorlayan görüntü oldu. Özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde. Yurt içi tarafta da genel itibariyle bu hava etkili olmakla beraber bir taraftan da enflasyon raporunu bekliyor durumdaydık. Haftanın sonlarına doğru geldiğimizde tabii ki Amerika-Çin görüşmeleri odağımıza daha fazla geldi. Buradan gelecek sinyaller önemliydi. Hem ABD-Çin ilişkileri açısından hem de İran konusundaki yansımaları açısından diye söyleyebiliriz. Dün sabah geldiğimizde buradan biraz daha ılımlı notlar aldık, ılımlı yansımalar gördük ama bu sabah geldiğimizde ise somut bir ilerleme olmaması, böyle özellikle İran konusunda olmak üzere, Hürmüz konusunda olmak üzere yapılan açıklamalar biraz...

0: hayal kırıklığı yarattı ve haftanın son günü küresel piyasalarda da yurt içi tarafta da bunun zayıfladığını bir miktar hissettik. Bu kısmen beklentilerin olumlu bir gelişme, somut bir gelişme olmaması kısmen de biraz realizasyon gibi de yorumlamak lazım. Çünkü gerçekten ABD tarafında da zirveleri zorladığımız bir noktadaydık. Yurt içi tarafta da BIST 100'de hem dediğiniz gibi TL seviyeler bazında da baktığımızda, dolar bazında da baktığımızda biraz zor dirençlerle karşılaşabileceğimiz bir noktadaydık. Bugün bunun etkisiyle yurt içi piyasada zayıf bir seyir gördük. Burada tabii petrol fiyatlarının seyri ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişten de bahsetmek lazım. Bunlar da bir miktar temkinli olmaya yönlendirdi gibi piyasayı diye söyleyebiliriz. Hem hani ABD faizlerinden bahsediyoruz ama küresel faizler üzerinde de genelde bir odak var şu anda. Hem faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, bununla ilgili endişeler biraz hisse senedi tarafına yönelik iştahı kısmen sınırlıyor diye söyleyebiliriz. Ama tabii en başta söylediğim gibi bu biraz kar satışı boyutunda şimdilik gözüküyor. Gelecek haftanın takviminde biraz önce bahsediyordunuz. Takvim nispeten sakin ama yine de önemli öncü göstergeler olacak. İşte PMI'lerden bahsettik. Avrupa ve Amerika'dan bazı işte hem PMI göstergeleri aynı zamanda büyüme ve enflasyonla ilgili bazı datalar da var. Bunlara herhalde kısa vadede piyasalar odaklanacaktır. Bir de bazı Fed üyelerinin açıklamaları benim takvimde dikkatimi çekti. Bu Fed başkanlığı değişimi çerçevesinde üyelerden gelecek açıklamaları da yine bir göz bakıyor olacağız diye düşünüyorum. Yurt içi takvimde benim dikkatimi çeken finansal istikrar raporu oldu. O da haftanın sonlarına doğru gelecek. En son enflasyon raporunda genel olarak politikanın, stratejinin korunduğu sinyallerini aldık diyebiliriz. Finansal istikrar raporu da belki kısa vadede yine risk iştahı üstünde kısmen bir etkili olabilir. Sektörel bazda baktığımızda bankacılık tarafında tabii ki bir baskı hissediliyor. Özellikle hem likidite açısından hem yüksek faizlerin baskısı açısından. Ama piyasa genelinde de bugün diğer sanayi tarafında da zayıf bir görüntü var. Olumlu ayrışan bir iki ise belki Tüpraş ve Türk Altın olarak özellikle dikkat çekiyor diye söyleyebiliriz. Türk Altın'ın başarılı finansal sonuçları ilk çeyrekte son olarak karşımıza çıktı, destekleyici oldu gibi gözüküyor. Tüpraş'ta da petrol fiyatlarındaki sıkışık görünüm destekleyici olmaya devam ediyor diyebiliriz.
1: Evet, Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim, çok teşekkürler değerli katkılarınız için ve iyi hafta sonları dileyelim. Seans notlarını kapatıyoruz. Günden kalanlarla karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
5: sizin. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, Kılçık hocam.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Best Allianz'dır. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük ya.

0: yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: Önümüzdeki hafta bu kapanıştaki düşüşün devamını öngörüyor musun?
8: Aslında bak, Borsa İstanbul tarafında haftaya güzel başlamıştık. Haftaya güzel başlarken 15 bin puan üzerinde alıcılı bir seyirle başlamıştık Borsa İstanbul tarafında. Fakat teknik olarak piyasalardan hisse senetleri olsun, Borsa İstanbul tarafı olsun, Nasdaq olsun fark etmiyor. Zirvelerde karşımıza ayı mumları geldiği zaman, ayı mum formasyonları geldiği zaman da bizim genelde sert bir düşüş dalgası, sert bir düş hareketi olmasına hep bir sebebiyet gelmiştir. Hep bir düş hareketi görmüşüz. Aslında baktığında teknik olarak 15 bin üzerinde bu tarz bir yapı oluşması Borsa İstanbul tarafından geri çekilmeye net bir şekilde sebep olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bununla da beraber baktığımız zaman özellikle şu an için piyasa birazcık da gerçekleri farkına varmaya başladı gibi söyleyelim. Çünkü ABD İran Savaşı ile ilgili herhangi bir haber akışının daha gelmemesi, müzakerelerle ilgili olumlu haber akışından piyasaya gelmemesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, dün ABD Çin arasında yapılan görüşmelerden sonra İran tarafında çok fazla değinmesi piyasa biraz da beklediğini alamadı diyebiliriz. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman da Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edecek enerji maliyetlerindeki artış, gıda rakamlarındaki artış, hatta alüminyum rakamlarındaki artış, hatta navlun fiyatlarındaki artış küresel tarafta hem büyümeyi hem de enflasyon tarafını olumsuz etkileyecektir. Ve hasta baktığımızda bugünkü tahvil rakamlarındaki genel olarak bütün tahvillere baktığımız zaman da tahvillere incelediğimizde de piyasa artık burada bir enflasyon beklediğini, kısa vadede ciddi bir enflasyon beklediğini söylemek doğru olacaktır. Kısa vadede enflasyon beklense artık gün yüzüne çıktığından dolayı da hem Borsa İstanbul tarafında olsun hem yurt dışı tarafında olsun sert bir satış dalgası, bir geri çekimini gördüğünü söylemek doğru olacaktır. Burada kritik olan noktadan bir tanesi şu olacaktır. Karada bulunan petrol stokları da ciddi bir şekilde azalmaya başladı ve azalmaya da devam ediyor. Eğer ki burada Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili veya ABD-İran savaşıyla ilgili olumlu haber akışları karşımıza gelmezse burada enerji fiyatları, enerji maliyetleri artmaya devam edecektir. Petrolden dolayı piyasada aslında baktığınızda hem tahvil tarafındaki enflasyon beklentisinden dolayı hem diğer noktalardan bunu beklediğini söyleriz. Bununla da beraber Borsa İstanbul tarafında olsun, diğer piyasalar olsun sert bir düş dalgası karşımıza geliyor. ABD oyuncular 4.50'ye geldi. 4.50'ye geldiğinden dolayı birazcık da dikkatli olmak lazım. Bir açıklama gelir mi gelmez mi durumları söz konusu ama günün sonunda Borsa İstanbul tarafı kritik bir kapatış yaptı. Özellikle bugün içerisinde 14.265 puandan tepkisini aldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden haftaya bizim için 14.250 puan seviyesi çok kritik desteğimiz olacaktır. Daha önce buralardan dönüş noktalarında sergilemiştik. Eğer ki bizim 14.250 hattı aşağı yönlü kırılırsa Borsa İstanbul tarafında burada 14.000'lere kadar geri çekilme potansiyelimiz olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Yukarıda ise 14.600 seviyesi kritik olacaktır. 14.600 üzerindeki kapatışa Borsa İstanbul tarafı tekrardan bir 14.750'lere kadar bir alım dalgası getirebilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman artık piyasalarda beklenen enflasyon olsun, büyüme düşüşleri olsun net bir şekilde gerçeklikle birleşip piyasalarda bunun fiyatlarına yansıdığını görmeye başladık ki bu da birazcık daha risk off modunun açık olacağını söylemek doğru olur. 14.250 haftaya destek olacak. 14.600 direncimiz olacak. Bunun kırılımına göre net bir şekilde yönümüz belli olacaktır diye toparlayabiliriz.
7: Tunç, bir de son olarak şunu sormak isterim. Bu hafta bilanço sezonunu geride bıraktık ve bakıldığında yıllık bazda net kar %22'lik bu sezon dahilinde bir artış kaydetti. Fakat birçok şirkette operasyon

0: genel tarafta güçlendi ancak BIST TL'de 19 firma defter değerinin de altında kaldı. Peki bunun arkasında hangi etkenler yatıyor ve ikinci çeyreğe dair nasıl mesajlar veriyor sizce?
1: Aslında başta burada şirketin operasyonel tarafların toparlanmasını ben olumlu bulan noktadayım. Fakat burada defter değerinin altında kalmasına dikkat edeceğim nokta şu olacaktır. Piyasalarda şimdi bizim bu gördüğümüz ilk birinci çeyrek bilançoları Ocak, Şubat ve Mart aylarının bilançoları. Yani savaşın başlamadığı iki ayın etkisi var, savaşın başladığı bir ayın etkisi var. Buradaki bir savaşın etkisinin de maliyetler anlamında sınırlı görüldüğünü söylemek doğru olacaktır. Ve piyasada artık eğer ki bu savaş durumu devam eder, önümüz bazı kapalı kalmaya devam ederse gelecek bilançolarda bu savaşın etkisini daha fazla görme ihtimaliniz olacaktır ki piyasada birazcık da bunun fiyatlamalarını yaptığını söylemek doğru olacaktır. Fakat günün sonuna bakacağım noktada bence bilanço sezonu biraz da nötr geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada özellikle operasyonel anlamda uzun zamandır toparlanma göstermiyor ama toparlanma gösteren şirketlerde ilerleyen dönemlerde birazcık daha ön plana çıkma ihtimali olacaktır ama enflasyon hikayesinden bu şirketler olumlu etkilenecekse diye de bir altyazı geçeyim diyeyim.
0: Evet, Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Sapa Altunsaray, çok teşekkürler değerli katkıların için diyelim ve şimdi kameralarımızı Avrupa'ya çeviriyoruz. Bize Bloomberg Et Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu eşlik ediyor. Ceren merhaba, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Alara.
0: Şimdi Ceren, haftanın son işlem gününde piyasalarda risk iştahında büyük bir dalgalanmanın da hakim olduğunu gördük. Peki Avrupa borsalarında şu an performans nasıl? Biraz senden ne ve notlarını takip edelim.
2: Alar, haftanın son işlem gününü Avrupa borsaları %2'ye ulaşan düşüşle tamamlıyor. Tabii hafta başından beri biz aslında bilançoları takip etmiştik ve bu haftanın genelinde gelen bilançoların büyük bir kısmı beklentilerden iyi gerçekleşmişti. Kârların beklentileri aşmasını getirdiği iyimserlikle hisse bazlı, sektörel bazlı hareketlerin öne çıktığı bir haftaydı. Fakat cuma günü yeniden jeopolitik tansiyonun artması, Trump'tan gelen kafa karıştırıcı açıklamalar, petrol fiyatlarını yukarı iterken bugün madencilik endeksi öncülüğünde bir düşüş yaşandı Avrupa borsalarında. Özellikle gümüş fiyatlarında yaşanan sert kayıp da endişeleri arttırdı. Değerli metallerde bir düşüş var. Altın fiyatlarını az önce ekrana getirdin. %2'yi aşan bir kayıp var. Fakat gümüş tarafında yaşanan düşüş çok daha sert. Yani %9'a ulaşmış durumda orada yaşanan kayıplar. Gümüşün onsu 76 dolar seviyesine geriledi. Bu da madencilik endeksini aşağı çekiyor. Bugün madencilik endeksi %5,5'a ulaşan düşüşle açık ara en kötü performansı gösteren alt endeks oldu. Fakat tüm alt endeksler bugünü değer kaybıyla tamamlıyor. İkinci sırada %3,5'a ulaşan düşüşle kamu hizmetleri endeksi geliyor. Teknoloji, aynı zamanda sanayi mallar gibi sektörlerde de %2'nin üzerinde kayıplar yaşanıyor bugün. Tabii petrol tarafına baktığımız zaman orada biraz daha arz sıkışıklığı endişelerinin artık piyasalara yön vermeye başladığını görmekteyiz. Hafta başından beri petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş %8'in üzerine çıktı. Bu hafta içinde Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar vardı. Uluslararası Enerji Ajansı yaptığı uyarıda şu anda savaş nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla tükenmekte olduğunu belirtti. Önümüzdeki ay bir anlaşma olsa dahi Ekim ayına kadar piyasada bu arz sıkışıklığının sürmesini beklediğini açıkladı. Zaten biz burada fiziki ham petrol piyasalarına baktığımız zaman son günlerde yeniden güçlendiğini görmekteyiz. Fiziki ham petrol piyasasındaki fiyatlamaların bu durumda bize çatışma nedeniyle küresel petrol sektörünü etkileyen geniş çaplı bir arz sıkışıklığı endişelerini şu anda piyasada ağır bastığını gösteriyor. Bugün aynı zamanda tabii tahvil piyasasında çok sert hareketler var. Tahvil faizlerinde son zamanların en sert yükseliş yaşanıyor. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman 10 yıllık tahvil faizine yaşanan yükseliş 10 bas puanı aşmış durumda. Bugün hem Avrupa hem de İngiltere Merkez Bankası'nda politika yapıcılardan gelen açıklamalar artık faiz artışının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Şurada Haziran ayına bir şey kalmadı ve ilk faiz artışı Haziran ayına işaret etmekte. Hatta 2-3 faiz artışı beklense piyasada fiyatlanmaya devam ediyor ki bugün piyasada yaşanan bu baskı sonrası biz yine merkez bankalarından faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini Avrupa Merkez Bankası'ndan 75 bas puanı çıktığını gördük. Yani 3 faiz artışı tam olarak fiyatlanıyor piyasalarda Avrupa cephesinde. İngiltere tarafında tablo daha kritik. Çünkü hem 30 yıllık tahvil faizleri hem de 10 yıllık tahvil faizlerinde son son yıllarda görülmemiş seviyelere gelindi. 30 yıllık cephesine baktığımız zaman son 1-2 saatlik zaman diliminde orada yükseliş hızlandı. 20 bas puana ulaştı 30 yıllık tahvil faizinde. Yaşanan yükseliş %5,86'ya çıktı. 1998'den bu yana en yüksek seviye. 10 yıllık tarafına baktığımız zaman 10 yıllık tahvil faizine de 18 bas puanlık bir yükseliş var. %5,17. Yani %6'lar zaten şu anda konuşulan seviyelerde ve önümüzdeki hafta eğer bu siyasi belirsizliğin sürmesi halinde analistler %6 kritik eşik seviyesinin de aşılmasına muhtemel olduğunu görüyorlar. Aynı zamanda bugün sterlin dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. 2024'ten bu yana en kötü performansını, haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Tabii İngiltere cephesine biraz daha yakından bakalım. Burada Starmer'ın rakipleri artık ortaya çıkmaya başladı ve önümüzdeki haftalarda liderlik yarışının İngiltere'de başlaması bekleniyor. Yerel seçimlerde aldığı ağır yenilgi sonrası. İlk olarak dün Sağlık Bakanı Wes Streeting istifa ettiğini açıklamıştı görevinden ve 81 milletvekilinin desteğine ulaştığını belirtmişti konuya yakın kaynaklar. Fakat henüz kendisi bir liderlik yarışı başlatmadı. Önümüzdeki haftalar itibariyle bir yarışın başlaması beklentisi var. Bugün de Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham. Tabii onun yolu biraz daha uzun. Çünkü önce parlamentoya dönmesi gerekiyor. Belediye başkanlığından istifa edip milletvekili olması lazım. Bunu da bugün gelen haberlerde bir ara seçim yoluyla yapmaya hazırlandığı haberleri gündeme geldi. Bu aslında tabii tahvil piyasalarının korktuğu bir isim. Çünkü İşçi Partisi'nin sol tabanından geliyor. Çok güçlü bir desteği var sol cephete. Hatta anketlere baktığımız zaman YouGov'un son yayınladığı ankete göre Burnham şu anda açık ara önde. Starmer'ın en güçlü rakibi adaylar arasında. Tabii İngiltere'nin zaten kamu harcamaları zirve seviyelerde. Şimdi Burnham'ın önceki açıklamaları mesela savunma harcamalarını artıracağız. Mali kuralları göz ardı edebiliriz açıklaması gelmişti. Piyasanın sevmediği bir açıklamaydı. İngiltere ekonomisinin tahvil piyasasına çok ipotekli olduğunu, bağımlı olduğunu söylemişti. Bu açıklamayı da piyasa sevmemişti. Diğer tarafta temel gelir vergisi oranını yarı yarıya düşüreceğiz demişti. Yani aslında tahvil piyasalarını ürküten tondaki açıklamaları var. Fakat şu anda çok geniş bir desteğe sahip. Tabi burada kurumların raporlarına baktığımız zaman İngiltere'de bu belirsizliğin en azından 2-3 ay daha sürmesinin beklendiği ifade ediliyor. Yani Eylül ayına kadar yeni liderin kim olacağı konusunda henüz bir netlik sağlanmış değil. Tabi Burnham eğer parlamentoya dönerse bu belli bir zaman alacak. Diğer tarafta Jeffries gibi bazı kurumlar Burnham'ın şu anda tek seçenek olduğunu ve bu nedenle sterlin ve tahvillerde İngiliz tahvillerini düşük ağırlıkta olduklarını ifade ediyorlar Ali Aram.
0: Evet Ceren, çok teşekkürler aktardıkların için. Ve buradan reel sektörün performansını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Gazeteci yazar Hakan Güldağ bizimle. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Alara Hanım, nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim Hakan Bey. Umarım sizler iyisiniz. Haftayı sizinle kapatıyoruz. Fakat çok karışık bir haftadan da geçiyoruz galiba, değil mi?
3: Öyle, gerçekten öyle. Şimdi ben de dışarıdayım. Sanayicilerle bir aradayız. İş dünyasıyla bir aradayız. Onlar da doğrusu hani şunu ifade ediyorlar. Bizim işimiz, gücümüz ya yeni model ne olur? Yeni bir inovasyon, yeni bir şey bulabilir miyiz? Fark yaratabilecek, rekabette bize bir şeyler, yani bir avantaj sağlayacak, ne bakarız derken şu anda sadece belirsizliği yönetmeye evet. çalışıyoruz. Bundan da çok rahatsızız diyorlar.
0: Tam da aslında bu konuyu konuşmak isterim sizinle. Galiba İstanbul'dasınız değil mi Hakan Bey? Yoksa Konya'da...
3: Hayır değilim. Aydın'dayım.
0: Ah öyle mi? Çünkü Merkez evet. Bankası Başkanı Fatih Karahan da Konya'da bir sunum gerçekleştirdi ve çok sıcak gelen başlıkları biraz size aktarayım dilerseniz. Çünkü tabii. Başkan Karahan konjektürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz dedi. Konya'da yaptığı sunumun açıklamalarında geldi bu sıcak başlıklar ve reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz açıklamasında bulundu. Enflasyon, gıda ve enerjideki yükselişe karşın çekirdek gruplarda geriledi dedi Başkan Karahan. Kira ve eğitim dezenflasyonu destekliyor. Azalan katılıkla beraber dezenflasyon destekleniyor dedi. Ardından kredi faizleri, enflasyon ve enflasyon beklentilerine etkileniyor açıklamasında bulundu. Yani reel sektörle dirsek temasında olan bir ekonomi yönetimiyle beraberiz. Tabii bu süreçte hem jeopolitik karışıklık hem de daha önceki bizim finansmana erişim zorluklarımızla beraber reel sektörün birçok alanda taleplerinin olduğunu da biz programlarımızda konuşuyorduk. Peki sizce bu gelişmeler ile beraber şu an reel sektörün en büyük öncelikli talebi ne olacaktır ve Başkan Karahan'ın söylemlerinden yola çıkarak ileride nasıl adımların atılmasını bekliyorsunuz?
3: Vallahi şimdi Sayın Karahan da, Merkez Bankası Başkanımız da, ekonomi yönetimi de tabii bu maliyet baskısının çok ciddi şekilde sanayicileri kıskaca aldığının farkındalar, biliyorlar, görüyorlar ama yapabilecekleri de fazla bir şey yok gibi görünüyor. Hani

0: İletişimdeyiz, reel sektörle iç içeyiz. Bunların hepsi çok güzel mesajlar. Ama şimdi mesela burada ihracatçılarla konuşuyoruz. Tabii kur meselesi ister istemez gündeme geliyor. Kur da şu anda yani işte konuşulan konuşulmayan gerçeğimiz, bir hareket yok. Yani bir enflasyon kadar bile bir hareket yok. Biz dezenflasyon programını büyük ölçüde kurun tutulmasına bağlı olarak hareket ettiriyoruz. Yani şunu da söyleyeyim, burada konuşan her ihracatçı, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk de dahil olmak üzere, hepsi dediler ki biz böyle kurda bir sıçrama falan bundan da yana değiliz. Çünkü bunun etkisi çok hızlı bir şekilde geriye geliyor. Yani o bir ay belki bir parça fiyat tutturmada rahatlatıyor bizi, ama sonuçta bizim müşterilerimiz, tedarik sağladığımız yerler de bunun hemen farkında oldukları için çok iyi takip ediyorlar. Bize o kur sıçrayışları fazla bir hareket getirmiyor. Ama kurlar da gerçekten tutulduğu için çok uzun zamandır biz patinaj yapıyoruz. Mesela Sayın Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı
1: Evet.
0: dedi ki, ya biz 18,5 milyar dolarda takıldık kaldık. Yani tabii biraz serbest bölgelerin filan, mesela Esbaş burada 3,3'lük milyar dolarlık ihracat yapıyor. İzbaş 1 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bunların hepsi katkı veriyor. Ama biz buralarda kaldık. Ve şunu söyledi. Durumumuz şu. Biz Asya'dan %40, şu anda Avrupa ortalamasından da %20 daha pahalıyız. Pek çok sektörde. Şimdi bu başlı başına bir olay. Hani tabii ki Merkez Bankamız bu konuda yardımcı olmaya çalışacak, ekonomi yönetimi değişik yönlerden destekleyecek. Ama bu tabloyu değiştirecek destekler ya da politika değişiklikleri şu anda çok gündemde değil Alara Hanım. Onun için buradaki bekleyişler, tabii ki sadece kurla ilgili de değil bu problemler, onu da ifade ediyorlar. Yani tüketici alışkanlıklarında değişiklikler var. Yeni teknolojilerin devreye girmesi gerekiyor. Z kuşağının özellikle burada bir farklı yaklaşımları mutlaka dikkate alınması gerekiyor. İzlenebilirliğin dikkate alınması gerekiyor. Doğru, ve bununla da ilgili de çalışmalar var. Mesela Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı Osman Uğurlu yaptığı faaliyetleri söyledi. O da aynı şekilde maliyetlerin çok hızlı artmış olmasından, bundan dolayı bir türlü fiyat tutturamama noktasından şikayet etti, ama ellerinden geleni de yaptıklarını söyledi.
1: Evet.
0: Mesela bu Turkish Towel, biliyorsunuz, bu Türk havlusu meselesi bütün dünyada giderek bir marka haline geldi. Ev tekstili konusunda Denizli ihracatın %80'ini oluşturuyor. Tabii burada buna da ilgili olarak Covid döneminde, o salgın döneminde 2019'da 17 milyar dolar olan Avrupa'nın ev tekstili alımı 2020'de herkes evde oturduğu için, nevresimi, çarşafı, yastık kılıfını değiştirmekle meşgul olduğu için 43 milyar dolara çıkmış bir anda. Tabii bunu görenler yeni yatırımlar yapmışlar. Fakat sonrasında, Covid sonrasında bu iş aşağıya doğru inmeye başlayınca, şu anda da 23-24 milyar dolarlar civarında dediler. Yani neredeyse yarı yarıya azalmış o talep. Şimdi tabii o atıl bir kapasite de var. O da
1: Ah,
0: biraz
1: tam da bunu
0: soğuyor.
1: konuşmak isterim aslında. Çünkü bu
0: Evet.
1: haftanın gündemi atıl kapasite olmuştu Hakan Bey. Aslında MÜSİAD Başkanı Burhan
0: Doğru.
1: Özdemir bu açıklamayı yaptı hafta başında ve finansmana erişimin yanı sıra bugüne kadar atıl kapasitenin yükselmesinden kaynaklı sorunların gerçekleştiğini söylemişti. Peki şu an bulunduğunuz bölgede atıl kapasite tarafında nasıl bir boyuta ulaşıldı? Tabii Gaziantep tarafında iplik fabrikaları nezdinde bu tarafta bir büyük montanlı atıl kapasitenin olduğunu biz haber başlıklarında okumuştuk. Peki sizin bulunduğunuz yerde böyle bir sorun var mı? Ve bunun yanı sıra sanayiciler bu tarafta şikayetlerini sunuyorlar mı?
0: İşte zaten biraz önceki örneği de bu yönden ifade ettim. Sayın Burhan Özdemir de, MÜSİAD Başkanı da yaptığı
1: Evet.
0: açıklamada, yani şu anda biz ucuz kredi de versek, bu eğer atıl kapasiteyi biraz daha atıl hale getirecek noktaya getiriyorsa bunun bir faydası olmayacak. O ister istemez başka yerlere gidecek bu para diye ifade ediyordu ki yani daha önceki deneyimde bunu kısmen gösteriyor.

yatırımlara yöneldi. Şimdi orası daraldı. Çin de öbür tarafta aşırı üretim içerisinde olduğu için, kapasitesini de atıl hale getirmemek için başka ülkelerin, bizim gibi imalatçı ülkelerin kapasitesini bastırarak bize mal satmaya çalışıyor. Çok ilginç rakamlar var doğrusu. Makineciler diyor ki bizim 2025'te Çin'e satışımız, makine satışımız 168 milyon dolar. Çin'in bize satışı, sadece makineyi söylüyorlar, 12,5 milyar dolar. Yani çok büyük dengesizlikler var arada. Bunların farklılaşması lazım. Yeni alanlara yönelmeyi tabii ki herkes konuşuyor. Ama sadece kur meselesi değilse, şimdi bir de şu tartışmayı yaşıyoruz ya, yani talep de, yani bazen diyoruz ki ya esas olarak dış ticareti belirleyen taleptir. Şimdi İzmir'deki sanayiciler, tekstilciler, Denizli'deki tekstilciler, çeşitli katılan Aydın'dakiler hepsi diyorlar ki ya biz bakıyoruz Avrupa'nın talebi şu anda müthiş bir şekilde artmış vaziyette. Yani genel olarak tekstil talebi, evet geriledi ama 17 milyar dolardan ev tekstili geriledi, 17 milyar dolardaydı, 43'e çıktı ama şimdi hiç olmazsa 23-24'te. Genel olarak talepte bir sorun yok ama bizde maliyet tutturamamaktan dolayı ciddi bir sorun var, bir gerileme var. Yani öyle dışarıda talep düştü, onun için bizim ihracatımız azalıyor dersek bu doğru değil. Bu esas itibariyle bizim kendi koşullarımızdan kaynaklanan bir sıkıntı diye bunun üzerine özellikle çiziyorlar. Ve tonaj olarak da baktığımızda şimdi ihracat artış içerisinde gibi görünüyor. Yani o %3'lük artışın filan da büyük oranda tonaja bakınca aslında ekside olduğunun göründüğünü ifade ediyorlar. Gene kur meselesi nedeniyle fiyatlar biraz yukarıya çıktı. Bir de mesela Denizli örneğinde olduğu gibi bakır fiyatları falan yukarı çıkınca Denizli aynı zamanda önemli bir bakır ihracatçısı. Onun da katkılarıyla mesela bir ihracatta artmış görünüyor. Ama tonaja bakınca aslında aşağıya inmiş durumda. Ama başka alanlar, mesela Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da şunları ifade etti. Yani dedi ki bizim tabii ki savunma sanayine yöneldik. Herkes savunma sanayine yöneliyor. Ama bizim başka değerlerimiz de var. Bunları da devreye sokmaya çalışıyoruz. Mesela biz %90'ını kekiğin ihraç ediyoruz Aydın'dan. Ama buradaki kekik ihracatımız sadece kurutup satmak yönünde. Halbuki onun içinden ekstresini aldığımız zaman o zaman bunu ilaç sanayine vermemiz ama gene kekiği ihraç etmemiz mümkün. Yine mesela Aydın'ın çok öne çıkan bir ürünü enginar. Yani sadece mezede ya da yemekte kullandığımız çanağını değil, bunun yapraklarından içinden ekstraktini aldığımız zaman bu da ilaç sanayine çok rahatlıkla kullanılabilir bir alan. Keza zeytinyağından flat green denilen maddeyi alındığı zaman çok ciddi D vitamini konusuna mesela araştırma yapmışlar özellikle. Müthiş milyarlarca doların bu alana D vitaminine harcandığını görüyorlar. Hakikaten de bizim Türkiye'de de var bu, bayağı bir popüler oldu. Doğru yanlış orası ayrı mesele. Çünkü D vitamininin aşırı kullanımının da çok büyük problemler yarattığını söylüyor doktorlarımız. Ama burada mesela zeytinyağının içerisindeki o özel maddeyle çok hızlı bir şekilde ilaç sanayine destek verebiliriz. Bu da bizim kaliteli, katma değerli ihracat yapabilmemizin önünde bir imkan diyor. Ama mesela çok önemli bir konuya dikkat çekti. Ya Avrupa şu anda... Biz de yeşil dönüşüm diyoruz, yeşil mutabakat diyoruz. Burada kocaman otoyollar yapıyoruz. Artık 450 kilometreye indirdik. Çok hızlı bir şekilde gelinebiliyor o otoyoldan, İzmir-İstanbul arası vesaire. Ama gel gelelim, biz bunun yanına bir demir yolunu da getirmediğimiz için orası 650 kilometre. Şimdi elektrikli lokomotifler var. Bizim karbon oranımızı, karbon ayak izimizi düşürmemiz

0: şart bu avantajları sağlamak için demir yollarına çok hızlı bir şekilde yatırım yapılması gerekir. Bunu mutlaka gündeme getireceğiz. Getiriyoruz. Daha da yüksek sesle söylemek istiyoruz. Çünkü bu bizim yararımıza. Biz artık bundan sonra Pakistan, Hindistan karşısında 30% aşağı verirsek Avrupa bizden alır noktasında olamayız. Bizim fiyatlarımız yukarıya çıktı. İşçiliklerimiz de yukarıya çıktı. Artık ucuz emekte gidebileceğimiz bir yer yok bizim.
1: Evet.
0: Bizim bu tür yönlerle izlenebilirlik üzerinden, mesela işte Ege'nin GDO'suz pamuğu, şimdi o Turkish tavuğu söyledim biraz önce. Ne yapıyormuş Pakistanlılar, Hindistanlılar? Made in Pakistan ama Turkish tavuğu. Made in India ama Turkish tavuğu. Yani Türk havlusunu
1: markalaşma algısının bunlar daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çiziyorsunuz galiba. Aynen tarafı da böyle aynen çiziyor. Öyle. Ege İhracatçıları Birliği de böyle çiziyor. Fakat bir de şunu belirtmek isterim. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Karadağ önümüzdeki 1-2 yıl boyunca bu koşullar böyle kalacak diyerek sanayiciler evet için mükemmel fırtına uyarısında bulundu. Tabii bir de Konkordato tarafındaki artışlardan da biz bahsetmeliyiz. Çünkü bu hafta içerisinde yeni bir açıklama geldi ve bu açıklamayla beraber iflas başvurularında yeni bir düzen olacağını, 30 günlük süreçte hukuki tarafa yeni tabloların, finansalların verilmesi gerektiğini ve bu finansalları kamu denetim, gözetim altında yapılabileceğinin altı çizildi. Sizce Konkordato tarafındaki bu artışlar devam edecek midir bu yeni düzenlemeyle beraber ve sanayiciler daha 1-2 yıl önümüzde varken mükemmel fırtınaya hazırlıklı mı, dayanabilecekler mi?
0: Şimdi Sayın Hakan Kara'nın yaptığı açıklamalarda ben de oradaydım. Ben de moderatörüydüm o toplantının. Dün İstanbul Sanayi Odası'nda oldu.
1: Detaylar aslında sizde o zaman Hakan Bey.
0: Yok, şu anlamda söylüyorum. Ya bazen böyle biraz biz gazeteciler şeyi de seviyoruz. Hani başlığı böyle flash tarafından çıkarmayı seviyoruz. Bu sürecin süreceğini, devam edeceğini söyledi. Ama ben böyle bir mükemmel fırtına türünde bir şey çok rastlamadım. Yani sıkıntıların süreceğini ifade etti Sayın Kara. Belki de orada bizim de biraz hassas olmamız lazım. Çünkü yani bu tür şeyler birdenbire büyük bir karamsarlık da yayabiliyor. Yani ona da dikkat etmemiz lazım. Ama her taraftan sıkıştığımız konusunda zaten sanayicinin filan da herkesin büyük bir mutabakatı var. Dün Erdal Bahçıvan Başkan da İSO Başkanı da bu programla ilgili sanayiyi nasıl etkilediğiyle ilgili zaten epey bir noktaya değindi. Bunun olumsuzluklarına da değindi. Şimdi Konkordato'lar artar mı? Benim gözlediğim evet sayılarda bir artış var ama azalacak. Neden azalacak? Çünkü artık şu Akın Gürlek bakan olduktan sonraki uygulamalara biraz bakıyorum. Konkordato'larda artık istendiği gibi böyle her iki başvurudan bir tanesine izin verilir halde değil pek. Onun için iflasların artma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Konkordato'larda biraz durulma önümüzdeki dönemde olabilir. Ama Konkordato'lar reel sektörü gerçekten çok ciddi şekilde etkiliyor. Etrafındaki firmalar, Konkordato ilan eden firma zaten bir zorluğu karşılıyor tabii ki ama artık böyle küçük kenardaki firmalar da değil, hemen her ilde çok önemli sektörün nasıl diyelim böyle üstad firmaları, önde gelen firmaları Konkordato'ya başvurmaya ve Konkordato aldılar. O açıdan bunları hakikaten önünü kesmek tabii böyle sadece kanuni hukuki düzenlemelerle ne kadar olur bilmiyoruz. Ama sanayicilerin özellikle talebi bu konuda bankalarla, devletle olan alışverişte, borçlarda belki bu türden düzenlemelere gidilebilir. Ama piyasanın kendi içindeki birbirine olan borçlarında Konkordato konusu çok kilitliyor piyasayı ve daha da başka ödemeler zincirinde, ödemeler sisteminde sıkıntılara yol açabilir. Bu da büyük bir risk diyorlar. Şu anda piyasa şöyle ya da böyle birbirini destekleyerek bir ödemeler zinciri krizine meydan vermiyor açıkçası benim gördüğüm ama bundan sonra

0: Bu konkordatoların artması, iflasların artması bu yönde riskleri yükseltir ister istemez Ela Hanım.
1: Evet Hakan Güldağ, çok teşekkürler değerli katkınız için ve iyi hafta sonları dileyelim size.
0: Size de.
1: Değerli izleyenler, günden kalanları noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diyelim. Hoşça kalın. Pazartesi tekrardan görüşmek dileğiyle.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
6: Bloomberg HT katkılarıyla.
7: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
11: ETS yaz fırsatları başladı.
12: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
11: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Önce haber başlıklarıyla başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Nisan'da bütçe açığı 338,7 milyar liraya çıktı. Nisan'da faiz dışı bütçe dengesi 81,1 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'e verdiği söyleşide Eşel Mobil'in sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini, bütçe hedefinin hala erişilebilir olduğunu belirtti. Yeni vergi planlarının olmadığını söyleyen Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ara hedeflerini yükseltmesinin ardından yabancı kurumlar öngörülerini paylaştı. Citigroup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayında faizleri sabit tutmasını beklerken, Deutsche Bank'te fonlamada normalleşmeye geçişle ilgili beklentisini Haziran ayından Temmuz ayına öteledi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı zirvede Boeing için ilk etapta 200'den fazla uçak da dahil olmak üzere birçok harika ticaret anlaşması yaptıklarını söyledi. Trump, Çin'in General Electric şirketinden 450 adede kadar motor satın alacağı sözünü verdiğini belirtti. ABD'de sanayi üretimi Nisan ayında %0,7 oranında artarak son 14 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Üretimdeki artışın lokomotifi sanayinin yaklaşık 1/4'ünü oluşturan imalat sektörü oldu.

0: Evet, ilk bölümde dostlar alışverişte görsün misali gerçekleşen Xi Jinping ve Donald Trump görüşmesini konuşacağız. Çok kıymetli Doktor Altay Atlı bizimle, Atlı Global Direktörü. Altay Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Vallahi dünyanın gözü kulağı yine

0: oralardaydı. Evet. Biraz önceki tabirim bilmiyorum ne kadar doğru ama en azından oradaki görüşmenin arka planında neler olduğunu hala çok net bilmesek de bize yansıyan kısmı kuvvetli bir ticaret anlaşmaları meselesi gibi. Ama arka planda Orta Doğu'daki gelişmeler, Hürmüz meselesi var, Tayvan meselesi var. Birçok işte tarifelerden bahsediyoruz, onların nasıl devam edeceği var. Büyük resimde de tabii şiddetli bir teknoloji savaşının aslında ilk adımları bunlar. Ben önce şunu sormak istiyorum. Bu Tayvan meselesi neden önemli? Çin bu noktada ne istiyor? Trump neden buna karşı duruyor? Çünkü bugün özellikle bu Tayvan'la ilgili meselelerde takınacağı tavra dair negatif haber akışı epeyce bir moralleri bozdu.
1: Evet, Tayvan konusu hani çok uzun zamandan beri, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğundan beri, ondan sonra Amerika 1970'lerde Tayvan'ı tanımayı bırakıp onu yine Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığından ama aynı zamanda Tayvan'la da ilişkileri sürdüğünden beri yani temel bir konu iki ülke arasında. Çin'in politikası belli burada. Tayvan'ın de facto bir hani durumu var. Yaklaşık 10-11 ülke dışında hiçbir ülke Tayvan'ı resmi olarak tanımıyor şu anda. Ama mesela Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nde Tayvan'la 1979'dan beri bir savunma anlaşması da var. Yani tanımadığı bir ülkeyle.
0: Evet.
1: Şimdi burada statükü herkes için uygun olduğu zaman bir sorun yoktu tabii ki. Ama şimdi bu biraz böyle hani ne diyelim, zorlanmaya başladı. Burada Trump'ın söylemleri var. Tabii bir takım görüşmeler Tayvan'la Amerika arasında ve en son konu da tabii ki Amerika'nın Tayvan'a silah satışı. Bu yeni bir şey de değil. Yani daha önce de bunu yapıyor. Savunma anlaşmaları var tabii ki. Ama Trump şunu da söylemişti. İlk döneminden beri yani bir orada bir durum olursa hani ben savaşmak zorunda değilim herhalde gibi. Yani ben Tayvan için Çin'e karşı savaşacak halim yok mealinde ifadeleri de vardı aslında. Ama şimdi Çin bunu çok net bir şekilde ortaya koymaya başladı. Çünkü bu özellikle bu son silah satışı meselesi derken ve bu ziyarette de gündemdeydi ve açıkçası yani ziyaret beklendiği gibi geçti bence. Çok da hani böyle değişik bir şey çıkmadı ziyaretten. Ama Tayvan konusunda Çin'in tutumu ve bu ziyarette Amerika'ya hani sunulan veya karşısına konulan tablo oldukça bence sertti. Şöyle bakın, mesela Çin Halk Cumhuriyeti tarafının işte görüşme sonrası yapılan açıklamalara, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı, Çin Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamalara son derece hani şey böyle makul, çok stratejik, işte ülke arasındaki ilişkiler şöyle olsun, dostluk olsun, barış olsun, ticaret olsun gibi şeyler. Hatta orada şey ifadesini kullanıyorlar. İki ülke arasında artık bu ilişkileri daha bir istikrar kazandıralım. Buna da böyle yapıcı stratejik istikrar ilişkisine girelim demişler. Tamam, çok güzel. Tayvan'a geldiğinde şunu diyor. En önemli konumuz Tayvan'dır Amerika ile. Tayvan'da burada hani Amerika'nın da dikkatli olması gerekir bu ifadelerle yani. Tayvan'ın bağımsızlığı ve bölgede barış su ve ateş gibi birbiriyle tamamıyla uyumsuz şeylerdir. Yani bunlar çok hani sert ifadeler. Dolayısıyla hani burada Trump gitti ve Trump giderken Çin'den aldığı aslında bu ticaret anlaşmaları falan tabii konuşacağız hepsini ama burada en net mesaj Tayvan'a çok dokunma. Hani bu konu şeklinde oldu. Trump bunun farkındaydı giderken. Giderken Trump daha yolda şunu söylüyordu. Sanırım silah satmamızı istemiyorlar. Haklı olabilirler. Gidip konuşacağım ben bunu diyordu. Şimdi haklılar galiba.
0: Evet, yani buna var. İzin verebilirim, vermeye de bilirim gibilerinden. Böyle tuhaf bir açıklama ama Trump'ın artık lisanını öğrendik. Tabii, dediğiniz gibi o fact'i artık orada olduğunu çok net bir şekilde anlamış durumda. Bu mesele daha su kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü en başından beri konuşuyorduk. Yani Trump'ın istedikleri var, Çin'in istedikleri var. Çin'in istedikleri içerisinde Tayvan'ın bir numaralı konu olduğunu zaten biliyorduk. Evet. Eğer bir dediğiniz gibi anlaşma, uzlaşma, birlikte çalışma, birlikte olmasa bile birbirine zarar vermeden çalışma için bu bir şart olarak koşuluyordu.
1: Çok net bir şekilde yazılı olarak da bu şekilde Trump'a, Amerika tarafına Çin bunu sordu. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamana da bakabilirsiniz.

0: Çin yönetiminin işte bu görüşme sonrası bu readout'lara da bakabilirsiniz. Evet, hepsinde çok net bir şekilde bu yazıyor.
1: Peki şimdi aslında biz buradan bir ticari ateşkes de çıkar mı acaba diye de bakıyorduk. Çünkü bu gümrük tarifeleri konusunda bir ateşkes durumu var aslında baktığımızda. Yani Trump ilk yüklendiği kadar yüklenemiyor artık. Zaten boşluğu da çıktı kendi memleketinde. Yani birçok aldığı ekstra gümrük vergilerini de geri ödemek durumunda vesaire. Dolayısıyla biraz da orayı soğutmak için belki orada bir ateşkes durumu var. Ama bu toplantıda bu ateşkesin uzamasının vesaire konuşulmadığı söyleniyor. Evet. Bu minvalde nasıl bir yeni tablo olabilir karşımızda acaba?
0: Burada dediğiniz gibi bu hiçbir gündemde değil. Ama Trump'ın elindeki başka bir dosya tabii. Yani ticaret açığımız var. Ben zaten tarifeleri bu yüzden getiriyorum. Ama bakın şimdi ticaret açığımız var ama bizden daha çok alacaklar. Bunu kabul ettirdim. Hmm. Fantastik ticaret anlaşmaları yaptık.
1: Evet, fantastik.
0: Bir şey oldu. Şimdi burada da tabii ki hani ne işte uçak alacaklar, motor alacaklar, soya fasulyesi alacaklar, petrol alacaklar şeklinde ve kimsenin yapamadığını bugüne kadar yaptık dedi. Şimdi Çin açıklamalarına baktığımda çok enteresan, bunun hiçbiri yok orada Çin açıklamalarında. Yani aynı toplantıdan çıkan iki metni yan yana koyun, çok değişik yani. Tabii ki yalan söylemiyor kimse, kalkıp da yani burada böyle olmayan şeyleri yazacak halleri yok ama hani nasıl baktıkları bu ilişkiyi şeklinde. Şimdi Beyaz Saray'ın açıklamasında bunların hepsi tek tek yazıyor. Bunları alacaklar, bunları alacaklar, bunları alacaklar diye. Çin'de bunlar hiçbiri yok aslında. Yani Çin tarafının açıklamalarında. Bu sabah Çin Dışişleri Bakanlığı'nda günlük yani rutin toplantı vardı. İşte bizim saatimizde bu sabahın çok erken saatlerinde. Orada soruldu tabii ki. Çünkü oradaki özellikle uluslararası gazeteciler sormuşlar. Çünkü kimse anlamadı tam olarak. Bu gerçekten var mı, olacak mı bir şey sorulmuş. Ve mesela bu şeyler sorulduğunda işte soya fasulyesi, uçak, motorlar falan. Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün cevabı şu. İki tarafta iki liderin şeyleri doğrultusunda, öncülüğü doğrultusunda küresel ticaretin daha da gelişmesi için çaba göstereceklerdir. Peki enerji alacak mısınız diye soruluyor. Çin enerji güvenliğine çok önem vermektedir. Bunun için gerekli adım atılacaktır şeklinde. Yani şimdi bunu da tam bilmiyoruz. Ama var tabii ki soya fasulyesi önceden belliydi. Amerika için çok önemli. Hele şu ara seçimler yaklaşırken biraz hani o hani tarım sektöründe burada biraz memnun etmek gerekecek Trump açısından. Bunlar var ama burada böyle çok kapsamlı bir ticaret anlaşması, bir alım anlaşmaları olabilir. Yani var gibi, yani yalan değil tabii ki bunlar. Hani Çin'in bunu çok önemsemediğini görüyoruz. Sanki Çin açısından bu şunu, yani bu cevaplar bana şunu söylüyor. Burada bizim amacımız daha istikrarlı, daha normal bir büyük ilişki, güç ilişkisi kurmak. Ha, siz bana soya fasulyesi, uçak, motor falan mı soruyorsunuz? Tamam, yani onlar da olabilir. Hani sanki biraz da böyle Trump tamamen eli de boş gitmesin. Hani böyle hani bir kazanım onun için de olsun da bu ilişki gerçekten böyle her iki taraf açısından devam edebilsin gibi böyle verilmiş bir takım hani unsurlar diye düşünebiliriz. Daha önce Trump'ın ilk döneminin sonunda da bu faz bir anlaşması vardı. Çin kabul etmişti daha fazla alım yapmayı. Yani Çin de zaten hani kendisi ihtiyacı duyduğu şeyler alıyor. Hani soya fasulyesi konusu dahil olmak üzere. Ama Çin için asıl mesele bu değil. Çin için asıl mesele hani daha bu ilişkiyi daha farklı bir formata oturtmak, onun içinden devam edebiliyor olmak.
1: Evet. Tabii Trump iyi bir tüccar da olduğu için satacağı malları highlight etmesi, yani öne çıkarması nihayetinde çok şaşırtıcı bir şey değil. Ama Çin için bunlar o kadar da fantastik konular değil, onu anlıyoruz buradan. Şimdi diğer yandan bu İran meselesine geldiğimizde orada da Trump diyor ki Şii'den İran'a bir baskı yapmasını istemedim. Ama Hürmüz'ün açık olması, yeniden açık olması konusunda Çin bizimle hemfikir zaten diyor. Acaba öyle mi? Burada nasıl bir bakış açısı Çin tarafında var acaba?
0: Açık olması tabii hemfikir. Herkes hemfikir zaten. Açık yani. Olsun, kapalı olsun diye ama.
1: Niye kapalı olsun
0: sesinden? İran'ın kendisi de açmak ister. Yani hani hani İran da bunun için koşullarını sundu. Yani herkes zaten bunu istiyor. Burada hani baskı yapmadım diyor. Yapsa hani ne olacaktı? O belliydi zaten. Hı hı. Hani zaten 28 Şubat'tan beri iki ayı geçen süreden beri zaten hani bu tartılıyor ve Çin'in buradaki tutumu da belli. Şimdi burada yine Amerikan tarafının açıklamalarına baktığımızda evet ikimiz de iki tarafta şey istiyor. Daha açık olsun, enerji buradan serbestçe petrol, doğalgaz akabilsin istiyor. Beyaz Saray'ın açıklamasında enteresan bir şey daha vardı. Xi Jinping dedi ki görüşmede, ki bu da çok normal değil. Çünkü siz Beyaz Saray olarak açıklama yapıyorsanız veya işte herhangi bir ülkenin hükümeti, hı hı, devleti olarak açıklama yapıyorsanız hani ortak bir karar alındıysa onu söylersiniz veya biz ne diyoruz onu dersiniz. Onlar da böyle diyorlar demezsiniz normalde.
1: Evet.
0: Onu onlar der çünkü.
1: Aynen.
0: Ama Xi Jinping şunu söyledi. Çin burada bir zararı kendisi de uğradığı için bu Hürmüz'de, hı hı, bunu bizden daha fazla petrol alarak karşılayacaklarmış dedi şeklinde bir ifade var. İşte buna da Çin tarafının cevabı evet enerji güvenliği önemlidir yani şeklinde bir cevabı oldu. Şimdi burada konu şu, evet herkes bunu istiyor ama nasıl yapılacağı konusu önemli bunun. Amerika'nın beklediği şey şu, Çin onun tarafında yer alsın bu konuda, İran'a baskı yapsın. İşte petrolünü almasın, o bir kısıtlasın ve bu sayede Amerika'nın istediği şekilde bu iş sonuçlansın. Çin de buna karşılık şunu diyor, ben zaten hani barış önerisi sunuyorum. İşte 4 maddeli Xi Jinping'in önerisi vardı. Görüşmeler yaptırıyorum. Çok sembolik bir şeydi. Trump'tan hemen birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanı Pekin'deydi. Hani o ikisini birleştirdiğinizde bak hani zaten onlarla da konuşuyorum ben. Pakistan'ın aracılığı önemli. Biz bunu da zaten bir süreç yapıyoruz ama Çin'den beklenen şu ise eğer hani bir takım somut mekanizmalarla yaptırım uygula İran'a. Petrolünü alma, şunu kes, burayı kapat şeklinde olacaksa, yani Çin bunu hiçbir zaman yapmadı zaten. Yani Çin'in hani dış politika mantığında, geleneğinde olan bir şey değil bu. Ve Trump'ın zaten baskısıyla olacak bir şey de değil. Hani diyor ya yapmadım, ben baskı yapmadım diyor. Evet her iki taraf da istiyor. Ancak burada tabii şey hani nasıl olacağı ile ilgili görüş ayrılıkları var. İki tarafında hani Çin'in tutumu zaten belliydi ve bu konuda da bu görüşmeden çıkan bir hani değişik bir unsur da olmadı. Nükleer enerji, nükleer silahın olması evet kimse istemiyor. Hani İran'ın nükleer silah olmasını. Ama burada Çin, İran'ın nükleer programı ile ilgili Trump'ın hani İran geçenlerde bir teklif götürdü. Orada tamam ama hani ben yani nükleer programı barışlı amaçlarla tutayım. Bu arada tazminat da ödensin bana. Trump çok kötü. Ben okumadım bile hepsini. Hani o kadar kötü şeklinde bir ifadesi vardı. Şimdi Çin'in de burada farklı görüşleri var. Tamam silah olmasın ama hani İran'ın da bir takım hakları var burada. Hani onlar nasıl olacak? Dolayısıyla hani bu görüşmede de İran konusunda öyle zaten hani konuşmuştuk da burada. Yani çok büyük bir açılım, savaşı bitirecek bir açılım, ticaret çekişmesini bitirecek bir açılım zaten beklemiyorduk. Sonuçta da olmadı.
1: Evet. Peki yani bu Çin ve ABD arasındaki bu yüksek tansiyon anlaşılan o ki bundan sonra da devam edecek. Siz bu hikayenin nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz? Yani çok uzun zamandır Asya'yı takip ettiğinizi biliyorum. Ve Amerika'nın da yeni bir aslında stratejisi, modeli var. Trump'la veya Trump'sız. Ama Trump'la olunca tabii daha da bir evet. Farklı hale geliyor. Ama nihayetinde bu üretimi kendi içine almak. Sadece Amerika değil, dünyanın geri kalanında da böyle. Ve Çin'in aslında dünyanın üretim merkezi olma halinden bir miktar uzaklaşmasına sebep olacak bir yeni bakış açısı. Ve bunun da merkezinde teknoloji var açıkçası. Evet, evet. Ağırlıklı olarak teknolojide liderlikle birlikte. Evet. Yani her tür üretimi biz yapalım. Çin yapmasın değil ama işte çipler, yapay zeka ve benzeri ve tabii bunlar için gerekli olan nadir toprak elementleri, ha madde ile birlikte bunları daha anlamlı bir şekilde şekilde Çin'e bağımlı olmadan yapmaya çalışıyorlar. Ama Çin de öyle bir noktaya geldi ki burada ve içerisi de istediği gibi tüketim odaklı olmadığı evet. için burada da iddiasını sürdürmeye devam edecek. Tabii, tabii. Nereye doğru evrilebilir? Ne kadar daha sürebilir bu tartışma
0: evet,
1: sizce?
0: Kısa vadede bence şöyle. Bu arada toplantıda nadir metaller, yapay zeka bir kere bile geçmedi hiçbir yerde.
1: Evet öyle o da
0: orası
1: enteresan.
0: Orası hiç yoktu. Halbuki en temel konular bunlar. Gerçekten çok temel bir konu. Çünkü bu nadir metaller, yapay zeka bu konular sadece şu anda bir ticaret veya teknoloji çekişmesi değil. Gelecekte gücü tanımlayacak konular.
1: Evet.
0: Büyük güç rekabetinde bunlar yani askeri gücü de, jeopolitik gücü de bunları tanımlayacak konular bunlar. Dolayısıyla çok farklı bir şeyden bahsediyoruz şu anda. İlk planda her iki tarafında sıcak baktığı bir şey aslında. Bunlar bir kenarda dursun ama biz diğer ticaretimizde işte soya fasulyesi, araba motoru falan gibi biraz daha hani düzeltelim burayı. İlk önce burayı bir toparlayalım. Burada rekabet ederiz. Yani burada işbirliğini devam etmek durumundayız. İki taraf da bunu söylüyor. Hani şimdi en kısa vadede bence bunu göreceğiz. Burası biraz toparlanacak ama burada rekabet tabii ki
1: devam edecek.
0: Ve burada gideceği noktada şunu ümit edebiliriz. Hani burada ve giderek birbirine daha fazla bağımlı olan bakın hani Trump yanında bir sürü iş insanı götürdü, CEO götürdü. Hepsinin Çin'den bir beklentisi var.
1: Evet.
0: Şimdi bu da bir gerçek. 20. yüzyılda değiliz artık, 21. yüzyıldayız. Dolayısıyla bu bağımlılıklar devam eder. Burada işbirliği devam ederken burada da rekabet devam edecek. İyi senaryo şu olabilir. Buradaki olumlu gelişmeler, bu taraftaki olumlu gelişmeler. Oradaki rekabetin daha makuller koşullar arasında kırıp dökmeden yapılabilmesini sağlayabilir. Aslında Çin tarafının böyle konstruktif, yapıcı, stratejik istikrardan kastettiği de biraz bu aslında. Olumlu senaryoda buna doğru gidebiliriz. Olumsuz senaryoda ne? Savaş mı çıkacak? Hayır. Olumsuz senaryoda böyle bir kaos şeklinde her şeyin devam etmesi.
1: Evet, maalesef ki öyle. Yeni normalimiz kaos oldu artık.
0: Evet,
1: hem de çoklu bir kaos. Hocam son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gidiyor. Onu da sormak isterim. 20 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Bir günlük bir ziyaret bildiğim kadarıyla. Burada acaba ne olacak gündem ve nasıl bir sonuç çıkabilir?
0: Xi Jinping ile Putin sürekli görüşüyorlar. 40-50 kere görüştüler. Hani Xi Jinping 2013'te geldi. Dolayısıyla bu rutin bir şey olarak görülebilir. Bir diyalog var aralarında. Bir eşgüdüm. Limitleri, kısıtlamaları olmakla beraber tam anlamıyla bir ittifak kesinlikle olmamakla beraber var. Enteresan konu şu aslında. Şimdi Aralık'ta Macron gitmişti. Ocak'ta Starmer gitmişti. Şimdi Trump gitti. Ardından da Putin gidiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 yılı tamamlanmış oldu. Hepsi Çin'de. Böyle
1: evet.
0: Birkaç ay içerisinde. Bu yani bu daha rutin bir şey. Böyle çok hani bir anlam yüklemek işte Trump gitti hemen arkasından da Putin gidecek. Çok anlam yüklemeye gerek yok bence. Ama takip edilmesi gereken alanlar var diye düşünüyorum. Rusya-Çin ilişkilerinde giderek mesela teknoloji ve özellikle yapay zeka dile getirilmeye başlandı. İşbirliği burada dile getirilmeye başlandı. Şimdi bu biraz hassas olabilecek bir konu. Hani burada neler olabilir?
1: Rusya da pek ileride değil bu konulara baktığınız
0: evet,
1: zaman
0: Çin
1: yani.
0: Ileride. Rusya'nın da hani bir hani altyapısı, bir geçmişi var bu
1: i̇şte
0: konularda.
1: Çin desteğini alırsa yani
0: işte yapay zeka diyoruz. Hani bu Rusya'yı hani nasıl ne gibi imkanlar açabilir? Bunlar takip etmemiz gereken konular olacak diye düşünüyorum. Ama onun dışında hani böyle şey, hani
1: rutin
0: böyle
1: bir görüşme diyorsunuz.
0: Gibi gözüküyor, evet, evet.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Evet. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra 60 dakika devam edecek.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık hocam.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam. Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Her çocuk bir yıldızdır. Yeter ki içlerindeki güç desteklensin.

0: ProBioKids çocuklar için özel hazırlanmış bir formül içerir. İçeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken D vitamini, selenyum ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. ProBioKids, Menarini'den.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Ürünlerini online e-ticaret sitelerine hızlıca açabiliyorlar. Hatta 60 dakika içinde kendi web sayfasını açıp aynı gün ticarete başlayabiliyor. Hı hı. Bu da aslında dijital okur yazarlığın yapay zeka ile beraber hızlı bir şekilde dönüşmesi anlamına da geliyor. Ve bu şekilde aslında e-ticaretteki satıcı penetrasyonu da ciddi şekilde artıyor.
4: Peki tüketici davranışları nasıl şekilleniyor bu minvalde? Yani hem teknolojinin etkisiyle hem dediğiniz gibi artık yani çoraptan gofrete, evet, arabadan ne bileyim ben yani aklınıza ne eve ya her şeyi dijital ortamda alabilmek mümkün. Hali hazırda bu da tüketicinin bakış açısını, davranış biçimlerini de etkiliyor olsa gerek değil mi?
3: Evet evet, daha önce acaba internette bu da satılıyor mu deyip bakarken şu an yani internette satıldığına birçok şeyin çok eminiz ve hatta nerede daha uygun bir teklif kampanya var konusuna geliyor. Artık burada daha önce ürünün bulunurluğu kritik konuydu. Sonra fiyat önemli olmaya başladı. Şu an aslında burada bu işin promosyonu, sunulan değer önerisi, kargo hızı, teslimat hızı gibi yeni bacaklar da oluştu. O yüzden burada kullanıcılar fiyat karşılaştırma olsun ve buradaki diğer satın alan kişilerin yorumları, bunların kıyaslaması olsun. O yüzden daha ürünü almadan neyle karşılaşacaklarını, nasıl bir deneyim yaşayacaklarını çok daha iyi analiz edebiliyorlar.
4: Ya müthiş bir şey. Mesela yorumları ben çok okurum. Çok önemserim yani kullanıcı nasıl orada bir geri bildirim veriyor diye. Artık yapay zeka sayesinde bütün yorumların bir özetini bir paragrafta görebiliyoruz. Bu müthiş bir şey bana kalırsa. Yani yine çok paranoyak olanlar daha detaylı okuyabilirler ama o bile sadece yapay zekanın etkisini özetleyen güzel bir konu. Ödeme sistemleri, ödeme alışkanlıkları bu işin önemli bir parçası. Evet. Yani işin finansal boyutu, o ödemenin ne kadar kolay, ne kadar güvenilir, işte ne kadar bol imkanlı olması. Acaba bu tarafta bir dönüşümden bahsedebiliyor muyuz? Burada neler değişti?
3: Hı hı. Evet, burada baktığımızda şu an Türkiye'de her 10 kişiden 9'u aslında akıllı telefon kullanıyor. Ve baktığımız zaman internetten alışveriş yapan her 100 kişiden bu 37 kişiyken şu an %55'e yani 55 kişiye çıkmış durumda. Bu aslında bu dönüşüm bu diğer taraftaki harcamalara da ve harcama ödeme yöntemlerine de ciddi bir etki sağlıyor. Baktığımız zaman daha önce kapıda ödeme %10'a tekabül ediyorken tüm elektronik ticaretin şu an bu %1'in altına geldi. Hem tüketicilerin bu e-ticaretten alışveriş yapma alışkanlıkları gelişti. Ve bir yandan da güvenli ödeme sistemleri, altyapı sistemleriyle burası çok daha hızlandı.
4: Müthiş gerçekten. Peki Türkiye genelinde bu araştırmayı yaptınız, raporu sonuçlandırdınız. Bölgesel olarak nasıl farklılıklar var? Bu büyüme dinamikleri her yerde aynı olmasa gerek. Evet. Nasıl şekilleniyor? Yani büyük şehirlerin olduğu işte Marmara bölgesi gibi, Ege bölgesi gibi herhalde oralarda

0: çok daha kuvvetlidir. Ama Türkiye'nin geneline baktığımızda da son 5 yılda daha hızlı bir büyümeden bahsedebilir miyiz? Ne kadar yaygınız?
1: Evet evet, burada metropoller çok öne çıkıyor ve İstanbul aslan payını alıyor. Özellikle satıcı, e-ticaretteki satıcılar perspektifinden baktığımızda yaklaşık her iki satıcıdan bir tanesi İstanbul'da. Ve bunu Ankara ve İzmir takip ediyor. Onda da aslında tek haneli rakamlar, %9 Ankara, %6 İzmir. O yüzden burada e-ticaretin kalbi aslında İstanbul merkezli atıyor diyebiliriz. Ama bunun ötesinde özellikle Anadolu'daki şehirlerdeki lokal ürünler, markalar... Ya da özellikle şu an organik ürünlerde ciddi bir artış trendi var. O yüzden de aslında her bölgenin kendince bir gelişim potansiyeli var. Hatta biz de Ticaret Bakanlığı ile birlikte burada Anadolu'daki şehirlerde e-ticareti geliştirme projeleri yapıp orada yerinde eğitimler sunuyoruz.
0: Şimdi tabii hep güzel tarafından bahsettik. Müthiş bir büyüme hızı, gelirler artıyor, büyüme artıyor, hala potansiyel var. Ve yapay zeka gibi işte yeni teknolojiler kullanılıyor. İşin bir de, yani bardağın bir de boş kısmına baktığımızda orada neler görüyoruz? Çünkü sonuçta bir kişi bence sizin raporu alıp ben e-ticaret yapmak istiyorum. Acaba bunu nasıl yaparım? Nedir şu anda koşullar? Bunu çok rahatlıkla görebilir orada. İşin negatif taraflarında neler var? Hala gidecek yolumuzun olduğu sizce ya da gelişme açık potansiyeli olan alanlar olarak da yorumlayabilir, konuşabiliriz.
1: Evet, burada dediğiniz gibi aslında e-ticaretin hayatımızın bir ana kanalı haline gelmesiyle burada rekabet ve ürün çeşitliliği çok hızlı bir şekilde arttı. İşte daha önce internette bu da satılıyor mu derken şu an acaba hangi satıcı kargoyu daha hızlı yollayacak noktasına gelmiş durumdayız. Burada özellikle elektronik ve bilgisayar kategorisi hala en büyük kategori olmakla beraber buradaki gelişim hızı, büyüme hızı diğer kategorilerin altında kalmaya başladı. Özellikle şu an evcil hayvan, mama ve malzemeleri payı henüz küçük ama çok hızlı büyüyor. Bununla birlikte organik ürünler, sağlık kategorisi hızlı büyüyen kategoriler ya da bunlarla beraber daha bölgesel niş ürünler de aslında öne çıkıyor. Ve sadece artık bu ürünü internete koyup satmak değil aslında, doğru fiyatlamayı yapmak, dataları, verileri doğru okumak da kritik. Örneğin internette en çok alışveriş saat 13 ila 15 arasında oluyor. Ve pazartesi en fazla alışveriş yapılan gün, hafta içi diğer cumaya göre azalan bir trend var. O yüzden yani e-ticaret satıcısı için saat 13 ile 15 arası stoklarını kontrol etmesi, operasyona hazır olması ya da pazartesi bir hafta başı teklifiyle müşterilerini yakalaması çok kritik hale geliyor.
0: Müthiş. Ne kadar enteresan detaylar var değil mi? O detayların hepsine odaklanmak çok çok önemli. Kolay bir iş değil, zor bir iş. Ben bunu aldım, hadi satayım internetten diyemiyorsunuz artık, öyle bir dünya yok. Peki son olarak Sinan Beyciğim, dünyayla karşılaştırdığımızda, yani bu işin daha ileri seviyelerde, işte mesela Amerika'da değil mi? Türkiye'yi nereye koymak lazım? Yani e-ticarette Türkiye dünyanın neresinde?
1: Burada Türkiye aslında önde gelen ülkelerden bir tanesi diyebiliriz. Bu pandemiyle olan dönüşümü biz çok hızlı sahiplendik ve şu an buradaki artışta devam ediyor. Özellikle market tarafı, hızlı teslimat tarafındaki rakamlar da çok hızlı yükseldi Türkiye'de. O yüzden burası henüz belki bazı doğudaki ülkeler, Çin gibi ülkeler e-ticarette çok daha önde iken Türkiye şu an Avrupa seviyelerinde diyebiliriz.
0: Avrupa seviyelerinde. Evet. Peki bundan sonraki 5 yıl nasıl olacak acaba?
1: Burası özellikle tüketici alışkanlıkları için çok pratik ve lojistik kargo altyapısı da Türkiye'de hızlı geliştiği için çok daha convenient, çok daha ulaşılabilir bir konuma geldi. O yüzden burada rakamlar hep geleneksel ticaretin üzerinde artmaya devam ediyor. O yüzden de burada özellikle bazı belli kategorilerde olmak üzere büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Ya da 2026'nın ilk 4 ayına baktığımız zaman yine enflasyonun çok üzerinde bir e-ticaret büyümesini okuyabiliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Ağzınıza sağlık. İdeasoft CEO'su Sinan Akdal bizimle birlikteydi. Türkiye e-ticaret ekosistemi raporunu, KPMG ile birlikte yaptıkları raporu ve detaylarını konuştuk. Gerçekten

0: Müthiş büyüyen hızlı bir alan olmaya devam ediyor e-ticaret. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz piyasa tarafına bakacağız. Özellikle emtia konuşacağız. Altın, gümüş, bakır herkesin geçtiğimiz dönemlerde yakından takip ettiği. Bu dönemde özellikle savaş döneminde petrol başta olmak üzere yeniden ilginin yoğunlaştığı bir alan. Emtia piyasaları uzmanı sevgili Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Beyciğim iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi emtia piyasaları ilginç gerçekten. Ben şöyle genel bir soruyla başlayayım. Bu yılın geri kalanında emtiada genel olarak nasıl bir hareket beklersiniz? Öngörüleriniz, özellikle baz aldığınız senaryo nedir emtia piyasaları açısından?
1: Aslında şu anda piyasaların savaşa odaklandığını söylememiz mümkün. Petrol fiyatlarındaki yükseliş savaşla beraber piyasalarda birçok kırılımı da beraberinde getiriyor ve bundan sonra yılın geri kalanında nasıl ilerleneceğini, hangi senaryonun gerçekleşeceğini, aslında savaşın nasıl devam edeceğini, nereye evrileceği bize belirliyor olacak. İşte bir süreden beri ateşkes var. Kalıcı bir anlaşma olacak mı olmayacak mı beklentisi piyasalarda bir miktar iyimserlik getirmişti. Fakat Çin'le yapılan görüşmelerden sonra Trump'ın açıklamaları burada bir miktar moralleri bozmuş durumda yeniden. Petrol tarafında artışı görüyoruz. İşte genel olarak emtialar tarafında, genel olarak varlıklar tarafında genel bir satışın olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi yeniden 99 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bundan sonra eğer savaş devam edecek olursa işlerin bir miktar daha zor olduğunu söylememiz mümkün piyasalar için. Özellikle ABD'de son gelen enflasyon beklentilerin üzerindeydi. Bundan sonraki dönemde ben enflasyonun artarak devam etmesini beklerim eğer savaş devam ederse. İşte burada savaş devam ettiği sürece her gün piyasalar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Petrol fiyatlarını yukarı doğru itiyor. İyimser senaryoda ne olabilir? İyimser senaryodaki beklentide ise ilk etapta genel olarak varlık fiyatlarında hem borsalarda hem altın ve diğer varlık fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görürüz. Sert tepkiler olur. Fakat sonrasında oralarda bir miktar dengelenme, endüstriyel metallerde yeniden satış baskısının arttığı ve bir miktar daha yatay piyasanın olduğunu görürüz. Çünkü enflasyon yüksek kalmaya devam edecek bir süre. Faizler de yüksek kalacak bir süre. Savaş bitse bile bu da bize ekonomik büyümenin bir süre baskılanacağı anlamına geliyor. Petrol fiyatları bu anlamda önemli. Eğer savaş devam ederse ve enerji sahaları vurulursa $150 seviyesinin bile görülmesi mümkün, olası orada. Her savaşın devam ettiği gün $120'a doğru bizi yukarı doğru ittiriyor petrol fiyatlarını. $120 ise petrol tüm küresel piyasa için bir miktar önemli nokta. Neden peki? Çünkü piyasalarda resesyon endişelerini artıran bir seviye. Petrol fiyatları sadece petrol kaynaklı değil, türev ürünleriyle birlikte dünyada ticaretin maliyetini artırıyor. Bundan önemlisi üretimin maliyetini artırıyor. Bütün bunlar da piyasalar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yani kısacası şöyle toparlamak gerekirse, piyasa şu anda savaşa odaklanmış durumda. Bunun getirmiş olduğu bir kararsızlık var. Belirsiz bir piyasa var. Bu belirsizlik içerisinde yön bulmaya çalışıyor piyasa. Savaşın nasıl devam edeceği aslında piyasaların da ne tarafa doğru yöneleceğini bize gösteriyor olacak.
0: Peki şimdi Zafer Beyciğim, gümüş özellikle çok enteresan hareketler yapıyor. Yine sert bir geri çekilme gördük. Ama o tarafta bir arz baskısı olduğunu da biliyoruz. Gümüşün volatilitesi çok yüksek. Yani altına kıyasla baktığımızda çok daha yüksek. Ama bu dönemde özellikle yatırımcısını da arttıran bir emtia oldu. Yani savaş öncesi dönem için özellikle söylüyorum. Gümüş için değerlendirmeniz nasıl?
1: Gümüş için tabii özellikle son bir haftaki hareketlere baktığımız zaman inanılmaz volatil bir piyasa olduğunu görüyoruz. Yani gün içerisindeki işlemlere baktığımız zaman da aynı volatiliteyi görüyoruz. Trump'ın, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti burada özellikle gümüş tarafında bir miktar alımları beraberinde getirmişti. Çok beklenmedik yükseliş görmüştük. İki ülkenin anlaşacağı ve burada talep tarafında toparlanma olacağı beklentisi gümüşü öne çıkarmıştı. Fakat sonrasında ise savaşın yeniden başlayacağına yönelik endişeler tam tersi bir o kadar da sert satışlara neden oldu. Şu anki görünüm içerisinde açıkçası ben çok fazla pozitif değilim gümüş tarafında. Şunu hep söylüyorum, eğer savaş biterse yukarı yönlü bir sıçrama görürüz. Bu sıçrama gene 88-92 dolar bandına doğru Olur, bunun üzerinde bir kapanış açıkçası çok fazla beklemiyordum ben. Savaş hiç sonlanmadan, bir kalıcı bir anlaşma yapılmadan o seviyeleri gördük geçtiğimiz hafta içerisinde, hatta bu haftanın başında. Tabii bu birazcık sürprizdi. Onu da Çin ve ABD arasındaki görüşmeler sağladı diyelim. Şimdi yeniden realiteye dönmüş durumda. Yeniden bu satış baskısını hissediyor. Neden peki? Gümüşte ben bir yükselen trend oluşmasını beklemiyorum. Sadece kısa yukarı sert tepkiler

0: yavaş olması demek. Dolayısıyla burada endüstriyel metaller tarafında, gümüş tarafında bir miktar o baskıyı göreceğiz. O yüzden de ben çok sert bir yükselen trend oluşmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum. Kısa vadede 88-92 dolar bandını önemsiyorum. Bunun üzerinde bir kapanış şimdilik açıkçası çok fazla beklemiyorum. Geri çekilmelerde ise 78 dolar seviyesi önemliydi. O seviyenin altına doğru geçmiş durumda aslında. Şimdi 70-72 dolar bandı var. Bu seviyenin önemli bir destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu seviyelerde 78 civarında bir süre daha oyalanabilir. Ama orada yatay bir piyasa var. Yatay piyasa bu belirsizlikle beraber bir süre daha devam edecek gibi.
1: Peki Zafer Bey, altın için nasıl konuşmak lazım? Altın yatırımcısı böyle bir bant aralığında altın gibi sıkışıp kalmış durumda aslına bakarsanız. Siz ne öngörüyorsunuz altın fiyatlamasında bundan sonraki dönem için?
0: Ya bu hafta başında aslında yavaş yavaş orada değerli yatırımcılar görmeye başlamış gibiydik. Yani istekli bir piyasa vardı altın tarafında. Fakat Trump bütün bunları bozmuş durumda. Gelen açıklamalar savaşın yeniden başlayacağına yönelik endişeler sert satışların görülmesine yol açtı. Piyasada son dönemdeki iyimserlikle birlikte, özellikle ABD-Çin görüşmeleriyle birlikte piyasalarda kredili işlemlerin de arttığını söyleyebiliriz. Tabii bunun rakamlarını önümüzdeki hafta daha net görebiliriz ama bugün itibariyle benim gördüğüm kredili işlemlerde yeniden kapanışlar var. Bu da doğal olarak tüm varlık piyasasını baskılayan unsurlardan bir tanesi. Yeniden kredili pozisyonlar kapatılıyor ve mümkün olduğunca nakde geçiş var. Şunu da unutmamak lazım. ABD tahvilleri uzun zamandan sonra, yani 2007'den beri en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Aynı şekilde Japon yeni rekor seviyelere yükselmiş durumda. Tabii bunlar da piyasalar üzerindeki riski artıran unsurlardan. Piyasa yavaş yavaş bir miktar daha nakde geçiyor. Çok fazla risk almama eğiliminde.
1: Peki gram altın için nasıl konuşmak lazım? Peki gram altın tarafında benzer bir hareket mi öngörürüz acaba önümüzdeki dönem için? Yeni
0: Oraya
1: seviyeler orada.
0: bakarsak tabii ki. Yani gram altın tarafında da bir miktar kararsız piyasa olduğunu söylememiz mümkün. Açıkçası orada da 7000 seviyeleri önemli bir seviyeydi. Bu direnç seviyelerini zorladığını gördük. İki defa bu seviyeleri denedi ama onun üzerinde kalıcılık çok fazla gösteremedi. Aslında dediğim gibi orada da bu hafta başında bir miktar daha iyimser bir tablo vardı. Fakat bu iyimser tablo maalesef bozulmuş durumda. Baktığımız zaman 6600 seviyesi önemli. Bu seviyenin destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 6550-6600 seviyesi diyelim. Bu seviyeyi destek olarak söyleyebiliriz. Yani buraların altında kapanışlar yeniden 6300 seviyelerinin görünmesine neden olabilir. Riskler bir miktar artmış durumda. Açıkçası şu anki görünüm içerisinde eğer savaş devam edecekse, dediğim gibi bugün bir miktar nakde geçme eğilimi vardı piyasada. Kredili işlemlerin kapatılma eğilimi vardı. Bu önümüzdeki hafta içerisinde de bir miktar baskı oluşturabilir. Ama burada özellikle ABD'de ve taraflardan, savaşla ilgili taraflardan gelecek açıklamalar önemli. Burada savaşın yeniden başlayacağına yönelik endişeler var. Eğer buradaki endişeler giderilirse, yani kalıcı bir anlaşmaya doğru yönelim olursa, yeniden hızlı bir şekilde 7000 seviyelerine ve üzerinde 7200'leri deneme ihtimalimiz olabilir. Hatta üzerinde çıkar ki ben burada eğer bir anlaşma olması durumunda eski zirve seviyeleri 7600'lere doğru bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu gene savaşa bağlı hareketler ve savaşa ve açıklamalara bağlı hareketler devam edecek gibi.
1: Evet, aslında takip edeceğimiz konuyu söylediniz, jeopolitik riskler tarafındaki haber akışı, ama yine gelecek hafta için emtia yatırımcısı özellikle nelere bakmalı sizce?
0: Yani baktığımız zaman burada savaş tarafındaki gelişmeler önemli ama takip edilecek ana konulardan bir tanesi dolar endeksi ve tabii ki tahvil faizleri tarafındaki gelişim. Dediğim gibi özellikle ABD tahvillerinin yükselmiş olması, ki 2007'den sonraki en yüksek seviye. İşte Japon yeninin güçlenmiş olması, dolar endeksinin güçleniyor olması burada riskleri ve risk algısını etkileyen, burada risk iştahını azaltan bir unsur. Bu baskı önümüzdeki hafta boyunca da yakından takip edilecek en önemli unsur. Bununla beraber enflasyon verilerini almıştık bu hafta içerisinde ABD tarafından, ki beklentilerin üzerinde gelmişti. Gelecek hafta için keza gene Özellikle petrol fiyatları en önemli konulardan bir tanesi olacak. Petrol fiyatının 110 doların üzerinde kaldığı her gün petrol ortalaması yükseliyor.

0: yukarı doğru çıkıyor. Bu da beklenen enflasyon seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Bu da piyasa tarafından yakından takip edilecektir. Ama en önemli gelişme tabii ki takip edilecek nokta gene savaşla ilgili gelişmeler ki bu direkt zaten piyasalar üzerinde baskı oluşturan unsur.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Zafer Beyciğim. Ağzınıza sağlık. İyi hafta sonları dilerim şimdiden. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le beraberdik. 69 dakikanın ufak ufak sonuna geliyoruz. Bitirirken dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP'nin 2025 Türkiye sonuçları ve lider şirketler araştırması açıklandı. Dünyadaki 27 AAA seviyesindeki şirketten 5'i Türkiye'den. CDP Türkiye Ülke Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş gelişmeleri, buradan çıkan detayları Bloomberg HT'den sevgili Burak Karagöz'e anlattı. Bu röportajda tamamlayalım. Saat 21'de ekonomik görünümde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Mirhan Hanım, önemli bir toplantı, neler söyleyeceksiniz?
3: Bizim için çok çok önemli bir toplantı. CDP'nin 16. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı'nı bugün gerçekleştiriyoruz. En büyük önemi de esasında şuradan kaynaklanıyor. CDP'nin global liderlerine baktığımızda Türkiye'nin bu sene gerçekten çok büyük bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz. Raporlayan şirketlerin 45 tanesi CDP'nin global A dediğimiz iklim ve doğa konusunda lider şirketler arasına girmeyi başardı. Tüm dünyada sadece 27 tane olan bu iklim liderlerinin AAA dediği her alanda A listesine giren şirketlerin içerisinde 5 tane Türkiye'den şirketimiz var. Oldukça gururlu ve mutluyuz. Bugün de iklim değişikliği ve doğa raporumuzun sonuçlarını da açıklıyoruz. Şirketlerimize de sonrasında zaten ödüllerini de takdim ediyor olacağız. Bugünün bir diğer önemi de bizim için tabii ki Antalya'da gerçekleşecek COP öncesinde şirketlerin uygulamayı nasıl hayata geçirdiklerini göstermek açısından da önemli. Çünkü biz CDP'nin önümüzdeki dönemde şirketlerin gerçekleştirecekleri bu uygulamalar, kapasite geliştirme konularında COP'un da iklim eylem önceliklerine uyum sağlamalarının kapısını açacağına inanıyoruz. O yüzden CDP önemli bir mekanizma olarak da COP sürecinde bir görev üstlenecek gibi görünüyor.
2: Şimdi bugün baktığımız zaman toplantıya ilgi çok yoğun. Dolayısıyla Türkiye'de sürdürülebilirliğin geldiği noktayı nasıl okumak lazım?
3: Esasında bu, az önce söylediklerim bu noktayı gösteriyor. 17 sene önce biz CDP programını Türkiye'de başlattık. Global bir programı Türkiye'ye başlattık. Çok daha başlangıç aşamalarından bugünlere geldik. Bildiğiniz gibi sadece gönüllü değil, Türkiye'de zorunlu raporlama da artık söz konusu. Sürdürülebilirlik raporlaması zorunlu hale geldi. Şirketlerimizin bu anlamda farkındalığının günden güne arttığını kesinlikle söyleyebiliriz. Tabii gelişim alanlarımız oldukça fazla var. Ama biz kendi alanımızda, yani CDP raporlamalarında da gördüğümüz kadarıyla temel altyapının oluşturulmuş olduğunu, üstüne eklenecek özellikle çevresel anlamda doğa genişlemesi ve diğer stratejik alanlarda ilerlemelerle çok daha iyi bir konuma geleceğimize de inanıyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Bloomberg GT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Efendim, ne diyeyim ben şimdi Türk sanatının, Türk sanat müziğinin, müziğimizin muhteşem bir ismi, dev bir ismi bizlerle beraber. Karşısında titriyoruz.
1: Aman efendim.
0: Nesrin Sipahi tabii ki bizlerle beraber. Az önce şeyi konuşuyorduk, Teşvikiye'de oturduğundan ve aslında oradaki camiye bakarken işte cenaze namazlarından konuşuyorduk. Paket gibi gidiyorlar dedik. Aslında dünyaya da paket gibi geliyoruz ve paket gibi gidiyoruz.
1: Evet.
0: Dünyaya gelmekle gitmek arasındaki o mesafe değil mi yaşam?
1: Evet.
0: Ama bazı paketler bu dünyaya sizin gibi şahane geliyor.
1: Öyle aman efendim.
0: Bazı paketleri açmak ve içindeki zenginlikleri görmek çok başka oluyor.
1: Orası öyle.
0: Bu yetenekle doğmak nasıl bir şey? Bu arada hemen kitabı da söyleyeyim. Murat Beşer'in yazdığı, derlediği Nesrin Sipahi'nin hayatından yola çıkarak sahnelerin, radyoların, plakların hanımefendisi, müziğimizin yüz akı. Tam olarak böyle, tam olarak. Adı hiçbir şeye karışmamış negatif anlamda. Üzerinde tek bir böyle leke olmayan tam bir yüz akı sanatçı.
1: Ha, eksik olmayın efendim. Onu Burhan Felek Nur içinde yazsın. Yazısında kullanmıştı. Müziğimizin yüz akı diye. Oradan kaldı yani. Onu da Murat Beşer belirtmiş.
0: Evet, ki sizin bu işe başladığınız yıllarda Ankara Radyosu, oraya girdiğiniz
1: Evet.
0: yıllarda genelde aile yapılarının, hani o geleneksel aile yapılarının da çok ters bir durum bu. Nasıl oldu? Ben kitabı okudum ama bu arada.
1: Evet.
0: Seyircilerimiz için de oradan başlayarak nasıl oldu? Kendinizi nasıl buralarda buldunuz?
1: Valla önce bir tesadüftü. Çocukluğumda ama ben derler çocukluğundan beri. Ben hakikaten çocukluğumda 3 yaşındayken Bursa'ya gitmişler bizimkiler. Beni de götürmüşler. Ve Bursa'dan Eskişehir'e geçiyorlarmış otobüsle. Herhalde yol şeysi öyle icap ediyordu. Otobüs biraz da eskiymiş. Tabii bundan 90 küsur sene öncesinden bahsediyorum ben. Yaşım icabı da. Yani o yaşlarda olacağım. 3 yaşında filan.
0: 80 küsur diyelim ona, 3 yaş önce çıkarınca daha az kalıyor.
1: Artık yüze yol
0: O
1: aldı
0: kadar
1: yani.
0: değil.
1: Asla yol aldı gidiyor. Orada motor bozuluyormuş. Ben de şarkı söylüyormuşum habere pencereden bakıp etrafa. Ha,
0: ne söylüyormuşsunuz siz o yıllarda? Mesela onu da merak
1: İşte
0: ettim.
1: O zamanki şarkılar
0: Ne var?
1: neyse.
0: Hani düşündüm onları böyle
1: Yanık
0: Dede
1: Ömer
0: Efendiler
1: filan
0: falan mı
1: söylüyorum.
0: ya da
1: Yok yok. Yanık
0: türküler mi?
1: Ömer, Yanık Ömer filan söylüyormuşum. Pencereden 3 yaşında. O ve motorun şeyine göre herhalde temposuna göre söylüyorum. Bir ara geliyormuş. Ben ağırlaştırıyormuşum. Otobüste zınk diyormuş duruyormuş. Motoru çekmiyor. Orada duruyor. Şoför en nihayet atacağım bu çocuğu demiş. Bu böyle şey yapıyor motor yürümüyor. Oradan bizzat kalkmış demiş ki sen o çocuk kadar senin demiş ki kulağın şeyin yok. O motorun şeyine göre temposuna göre şarkı söylüyor. Motor çekmeyeceğini anlayınca öyle şarkıyı ağırlaştırıyor. Ve vallahi susunca da motoru zınk diye duruyor demiş.
0: Ama şoförün de sizden bilmesi.
1: Benden mesela bu çocuk bu durduruyor motoru diyormuş. Yani.
0: Öyle başlıyor.
1: Ya öyle başlamışım. 3 yaşından başlamışım. Sonra işte ben Alaturka ders almadım da Türk musikisi. Yabancı şarkılardan filan o gençlik şeysi yeni büyüyoruz ediyor. Ya şan çalışayım filan dedim. Bir sene kadar çalıştım ettim. Sonra bir ahbabımızın damadı Ahmet Nuri Can Aydın Hoca. Konservatuvarda hocalık yapmış filan İstanbul Konservatuvarında. Belediye konservatuvarında o zaman devlet şey yapmıyor. Aman demiş bu Türk şarkısı söylemiyor musun? Allah Türkçe söylemiyor musun filan? Onu da söylerim demiş. Saçlarıma hak düştü diye başlamışım onu da söylemiyor. Ha gel ben sana ders vereyim demiş. Onun üzerine ben Türk musikisinden ders almaya başladım ondan. Ahbap işi. Ve böylece
0: bu yola
1: Türk musikisi daha üstün geldi. Tabii ne bileyim bir işte bir
0: şey. Ama caz söylediğiniz yıllar da var.
1: Ya.
0: Caz söylediğiniz dönemler var. Evet, yurt dışında evet, söylediğiniz evet, dönemler
1: evet,
0: var.
1: Evet. Ondan onu karıştırdım gibi şey yaptım filan. Böylece gittim.
0: Böylece yıllar yıllar yıllar geçti ve Türkiye'nin aslında pek çok dönemine tanıklık ettiniz.
1: Evet.
0: Yani sadece evet, kendi hayatınız değil, evet, eşiniz, evet, eşinizin evet, size en moda deyimle menajerlik yapması, çok, kariyer yönetimi yapması.
1: Zaten ondan evlenmiş hı-hı, olmasaydım ben bir Nesrin Sipahi olamazdım.
0: Neden? Biz onu okurken içeride de tartıştık bunu. Neden öyle düşünüyorsunuz? Mesela aslında çok da sizi yönetiyor, karışıyormuş.
1: Evet, evet, evet.
0: Siz demediniz mi? Sen bana niye karışıyorsun?
1: Ben Türk müziğinin sesini bilmiyordum. Yani hakikaten bilmiyordum. O gazinoların adabını bilmem şeysini de bilmiyordum. O çok gidermiş. Böyle olacak, şöyle olacak diye. O bana öğretti. Öylece yani iyi oldu.
0: Siz aslında şöyle görüyorsunuz. Hani benim hayatıma hükmeden biri değil de beni koruyan birisi.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Öğretmen gibi, ne bileyim, bir menajer gibi, bir şey gibi, şey yaptı, hoca gibi.
0: Kıskanç mıydı?
1: Biraz, biraz. İşte o beni yoruyordu, şey ya, korkutuyordu.
0: Çünkü var ya mesela Zeki Müren de bir dakika, hadi, hadi biz artık buradan çekilelim, evet, gidelim gibi.
1: Evet, evet, evet.
0: Bunları ama tatlılıkla, zarafetle, evet, nezaketle
1: evet,
0: hep galiba çözdünüz.
1: Evet. İşte bir idare oldu. Hı hı. Orada da benim bir idarem oldu. Yani ben onun hissettiğim tavırlarını nazar itibarı alarak aman filan diyordum. Çekiliyordum odama. Ortalıkta olmuyordum. Öylece şey yaptı.
0: O dönem kadınları da değil mi idare ederlerdi. Dönem değişiyor ya.
1: Tabii.
0: Sizin yıllarınıza baktığımızda idare ederlerdi
1: tabii,
0: eşlerini.
1: Tabii tabii üstüne üstüne gitmezler. Gitmezdik yani. Öyleydi idare. Biraz öyle biraz öyle.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: KT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Mesela kıskançlıklar, o dönemin gazino kültürü, o dönemin TRT'si hatta sonraki tabii, yıllarda.
3: Evet, evet.
2: O da işte sansürden geçmek. O kadar çok hikayesi var ki bunun. İşte Ankara radyo sanatçısı olmak.
3: Evet.
2: Sonra sahnelerde olmak.
3: Evet.
2: O bile o kadar zordu ki ya, bunu herkes bilmeyebilir ama yani radyo sanatçısı olduktan sonra sahneye çıkmak bile başlı başına bir problemdi.
3: Tabii. Tabii. Tabii. Yani, dışarılarda olanlar bizle olamıyordu o zaman. Bazı yokluk tarafları oluyordu. Yani onları yerine getirmeye çalışıyordunuz. Kendi şeyinizden, gücünüzden filan. Yani zordu. Zordu.
2: Siz nasıl 2 yıl evvel tekrar bir şarkıyı başka bir müzisyenle düet yaparak
3: evet
2: söylediniz ve o ses nasıl şelale gibi çıktı?
3: Ben de şaşırdım.
2: Benim böyle ne kadar güzel. Hangi şarkıydı?
3: Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
2: Evet. ve bu kadar güzel bir ses.
3: İşte idare et. Daha doğrusu yanımda Cumhur genç bir delikanlı. Onun yüklenmesiyle ben de ona takıldım biraz. O beni itti, ben onu ittim böylece. Single'lık tamamladık.
2: Bu çok Cumhur Bey'in yüklenmesiyle gibi değildi. Bu zaten sizin ve sahnede de zaten oldunuz aynı
3: evet,
2: şekilde.
3: Evet, evet.
2: Sahneye de çektik, çıktınız.
3: Evet,
2: evet. Tekrar çıkar mısınız? Deseler yok. Ki hadi Nesrin Hanım, yok. Hadi şimdi bir program yapalım.
3: İmkansız, imkansız Aslan'cığım. İmkansız yok. O bir güç o hakikaten sahnede. Şey bak, nerede şimdi? Geldim oturdum ama Allah'tan yok. Dinlendim.
2: Şimdi ben bunu seyirciye söyleyeceğim ama bu arada. Şimdi kameradan evde izlerken nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama benim karşımda bir bebek var. O kadar güzel ki. Bebek gibi bir kadın var. Kameradan da mı öyle görünüyor? Ceyhun öyle görünüyor. Bebek gibi bir kadın var. Bunu ben soracağım. Siz bunu nasıl yaptınız? Bu sırrınız var mı? Bir sırrınız var mı Nesrin Hanım? Bu kadar güzel olmanın, bu kadar genç olmanın.
3: Vallahi bilmiyorum. Belki bir müziğin verdiği bir iç şeysi
2: geçin
3: oluyor.
2: Geçin onu, o değildir. O müziğin verdiği iç şeysi değildir. Ama bu kadar genleriniz mi acaba?
3: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Ya da böyle bakar mısınız kendinize?
3: Yok, yok pek bakmam. Yani işte kuaföre gidilir, manikür, pedikür yaptırılır, o kadar. Başka bir bakın yok.
2: Günleriniz nasıl geçiyor şimdi?
3: Evden şey yapıyorum.
2: Erken kaldım.
3: Çocuklar.
2: Erken.
3: Evet.
2: Çocuklar.
3: Ama yok, erken kalkamıyoruz. Aa. O alışkanlık gazinolardan şeylerden o yerleşmiş. Doğru dürüst kalkamıyor insan.
2: Kaçta kalkarsınız?
3: Geç yatılıyor.
2: Hala mı?
3: Hala geç yatılıyor. Haliyle geç kalkılıyor.
2: O zaman ben buradan Ayşegül Çoruhlu'yu ve diğer bütün doktorları göreve çağırıyorum. Hani akşam onda yatınca gençlik bilmem gene gelirdi.
3: Yok
2: işte
3: ya.
2: Burada. Geç yatıyor, geç kalkıyor. Ne oldu? Bebek gibi.
3: Bazı demek da ki erken kalkıyorum. Bana uyacak değiller. Böyle usta geliyor, bir şey geliyor. Erken geliyor, 9'da geliyor. Onun için erken kalkıyor.
2: Spor yapar mısınız?
3: Yapardım. Vaktiyle çok spor yaptım. Her türlü yaptım sporu.
2: Yediğinize, içtiğinize dikkat eder misiniz?
3: Ona ediyorum. Ediyorum.
2: Nedir mesela? Ne yersiniz, ne içersiniz?
3: Fazla yağlı yemiyorum. Şeker pek yemezdim ama şimdi yiyorum. Şimdi nasıl şeker yiyorum? Bayılıyorum. Pek şeker yemezdim. İşte öyle giderdi. Tabii şeyler yerdim. Böyle bilmediğim bir şeyi yemezdim.
2: Gezer misiniz çok? Seyahat etmek, dolaşmak, gezmek.
3: Çok yani gezmek için değil, iş için de.
2: Şimdi
3: bazı çocuklar gezdiriyorlar işte, götürüyorlar oraya buraya.
2: Arkadaşlarınızla?
3: Arkadaşlarımın hiçbiri artık pek hayatta değil gibi.
2: Bunu tahmin
3: ya,
2: ettim.
3: Ya.
2: O başka bir duygu
3: ya,
2: değil mi?
3: Ya çok. Bir sorayım diyorum. Ama yok o. O insan yok. Onun için hayatta olanlara çok şey yapmak lazım.
2: Hayattaki en büyük yatırımınız neye oldu? Maddi manevi. En büyük yatırım aileye mi oldu? Çünkü bir yerde onu söylüyorsunuz. Hani ailem öncelikliydi hep diye.
3: Evet.
2: En büyük yatırım neydi?
3: Hem çocuklarım. İki oğlum. Hı hı. Onlara.
2: Önceliğiniz her zaman.
3: Evet.
2: Zor olmadı mı onları büyütmek? Hem sahnelerde olup.
3: Zor oldu. Yani ben kendimi suçlu hissediyorum. Yani çok iyi bakamadım diyorum. Ve onlara hep hasretim. Yani doyamadım. Çocuklarıma doyamadım.
2: Ama bu bütün çalışan annelerin problemi. Ya. Hepsinde aynı duygu var. Tabii sizin bir de gece çalıştığınız için.
3: Tabii.
2: Genelde siz eve döndüğünüzde herhalde uyumuş oluyorlardı.
3: Öyle oluyordu.
2: Şimdi doyuyorsunuzdur bol bol.
3: İşte şimdi kocaman bebekler.
2: Kocaman.
3: Benim için öyle.
2: Ama hala annelerinin bebeği.
3: Öyle. Ama onlar da anne diyorlar yani.
2: Geçmişi özlüyor musunuz Nesrin Hanım?
3: İşte.
2: Yani sahnede olduğunuz dönemleri, o yok. Yılları, alkışları.
3: Yok. İnanın şey yapmıyorum, korkuyorum. Çünkü bazı demek ki bazı şeylerde korkmuşum o zaman çalışırken. Hı. Yani yine bir ürkeklik var.
2: Neden aman korkardınız?
3: Bilmiyorum.
2: O yıllarda.
3: Patırtılar olurdu, şey olurdu. Yer mesela. Hı hı. Onlardan çok korkardım. Bende olmazdı da başka gazinolarda olurdu mesela. Ay bende de olursa, bizim gazinoda da olursa filan. O ürkekliği hep yaşadım. Hı hı. Yani korktum. Olmaması için çok dikkatli hareket ettim, şey yaptım. Diyeceğim yani bir şeydi.
2: Ürkekliğiniz var.
3: Vardı.
2: Hala devam ediyor mu?
3: Hala korkuyorum yani. Hı-hı. Bir şey olduğu zaman bir diyorum, ondan sonra yavaş.
2: Bir de o kadar tipiniz, hani o yıllara bakıyoruz. Çok da aslında değişik değil. Yani saçınız bazen koyu olmuş, bazen sarı olmuş. Bazen böyle daha zayıf, bazen bir tık daha balık eti olmuşsunuz. Genelde tarzınız hep aynı ama değişmişsiniz de yıllar içinde.
3: Hamilelik zamanları, hı-hı, var, bayağı şişmanlıyordum o zaman.
2: Saç şekli, rengi farklı olmuş.
3: Evet.
2: Neye dikkat ederdiniz? Mesela o kadar çok albümümüz var ki. Albümlerde neye dikkat ederdiniz? Albüm kapaklarında, fotoğraf çekimde. Ya bu albümde şöyle bir şekil yapayım kendime gibi. Düşünür müydünüz?
3: Düşünürdüm. Ama bu gidince o fotoğrafı çeken kişi böyle olacak, şöyle olacak derdi. Onun dediği olurdu.
2: Fotoğrafı çeken kişi mi karar
3: verirdi? Öyle bir şey yaparlardı. Bu pek renkli falan mesela olmadığı zamanlara rastladım ben. Daha siyah beyaz çekiliyordu falan. Daha sonra renkli çıkmaya başladı. O zaman da belki tasladı zaten artık. Çocuklarım büyümeye başladı falan. Kaldı öyle. Eski çekilenler.
2: Ama sizin kadar başarılı bir kadının çocuğu olmak da çok kolay değildir, değil mi? Nesrin Sipahi'nin oğulları onlar.
3: Evet. Onlara da zor, hakikaten. Hı-hı. Mesela öğretmenlerim öyle bir acayip öğretmene rastlıyorlar mesela. Şarkıcının oğlu falan gibi.
2: Ha, öyle görüyor. Ben de tabii. Tam tersine hani havalı kadın koskoca Nesrin Sipahi hani diye düşündüm.
3: Değil. Böyle şeyler de olmuştur. Düşündüm. Tabii.
2: Böyle görüyorlar.
3: Tabii. Yani ben de pek ortalıkta şey yapmazdım. Böyle öğretmene gidip bilmem vardır bazı, hı-hı, anneler öğretmenle sıkı fıkı olmaya çalışır bir şeyim. Bende de yoktur o huyum icabı. Çocuklar kendi başlarına zavallılar. İşte öyle gider gelirler okula.
2: Siz aslında çok ilginç bütün bu anlattıklarınızdan ve bu kitabı da okuduğumuz zaman, verdiğiniz bütün röportajlara baktığımız zaman aslında çok çekingen.
3: Evet.
2: Yani perde gerisinde kalmayı tercih edebilecekken.
3: Evet.
2: Çevresinin de eşi, daha evvel işte aile yakın dostlarıyla perde önüne itilmiş sanki biri gibisiniz böyle yetenekleriyle.
3: Biraz öyle.
2: Hani şey yok değil mi sizde? Ben çok ünlü olmalıyım. Herkes beni görmeli, izlemeli. Ben sahnelere çıkmalıyım. Yok.
3: Yok. Bir defa rahatsızlık vermekten çok çekinirim. Mesela kütler, kütler bilmem ama aman diye gel demesinler, şey yapmasınlar. Ay çok isterlerse, çok şey yaparlarsa giderdim filan. Ben böyle rahatsız etmeyeyim, kimseyi rahatsız etmeyeyim, şey yapmayayım filan. O huyu var, çocukluğundan beri vardır bende.
2: Utangaç mıydınız?
3: Evet, öyleydi. Öyleydi.
2: Çok ilginç ya. Genelde aslında bu kadar ünlü olan insanların birçoğu utangaç oluyor. İçten içe. O kadar ilginç bir şey ki bu, tezat ki. Çocukluklarından hep bir utangaçlık oluyor onlarda.
3: Ben ailenin en küçüğü olduğum için herhalde, abilerim, ablam filan, bir şeye kuru, sen sus, lütfen filan derler, evde derlerdi. Susardım. Tabii en küçük çocuk olduğum için onlar benden bayağı yaşça büyükler filan diye. Öyle bir terbiye vardı bizde. Bir büyük, büyüğe hürmet. Onlar ne derse o olur filan. Ama işte.
2: Sizin hayatınızın böyle bütün hepsine baktığımız vakit aslında pek çok krizi sanki susarak çözmüşsünüz, konuşarak çözmek yerine gibi değil mi? Ya da pek çok durumu sanki susarak idare etmişsiniz gibi görünüyor.
3: Evet, zaten bir de sahnede konuşurlar, şey yaparlar. Atraksiyon bir şey. Hayır, ben direkt şarkıya girerim. Benim işim şarkı söylemek. Şarkı söyler girerim içeri falan. Öyle gidiyordum.
2: Ama sen hep böyle hayatım. Ne kadar hakkınızda haber yapılırsa yapılsın. Ben kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum sizi. Hep böyle bir bilinmezdiniz. Hani bir Nesrin Sipahi efsanesi var. Ama böyle ortada yaşanan bir hayat yok.
3: Ertuğrul Muhsin böyle yaşamış. Ben öyle büyükleri biraz şey yapardım. O etüt ederdim. O öyle yapmış, böyle yapmış. Ha, böyle gittiğim yer, orada beni görmesinler, orada etmesinler. Oralara etmeyeyim. Böyle bir şey yaptım yani daima.
2: Çok fazla sosyalleşmeden, çok fazla o tarafta olmadan şarkınızı söyleyip çekilme.
3: Evet.
2: Ve evinize gitme.
3: Evet.
2: Aslında bu da çok, ben bunu bence daha efsaneleştiren bir şey Nesrin Hanım. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben, bunu öyle düşünerek yapmamışsınız ama.
3: Öyle olması iyi gibi dedim ben o zamanlar anlayışımla.
2: Çok göz önünde olmak da bazen çok yıpratabiliyor
3: tabii,
2: ya.
3: Tabii.
2: Temiz kalmak belki buradan da biraz geliyor.
3: Evet.
2: Muhsin Ertuğrul mu öyle yaşarmış?
3: Öyle yaşarmış, evet.
2: Siz onu mu örnek aldınız?
3: Öyle, onu örnek aldım. Mesela bir göğsüne, bir sırtına tülbent kormuş hep daimi. Biz abim, işte Yıldız yengem şeyisiyle, onlar çok gider ziyaret ederlerdi sağlığında Muhsin Bey'i. Anlatırlardı. Ve ben o zamanlardan bir şey yapmışım, hayran olmuşum adamcağıza. Bir göğsüne ben de hep onu koyardım çalıştığım zamanlar gazinoda. Bir göğsümde, bir sırtımda tülbent şey yapardım. Bazı terlediğim olurdu, o tülbenti hemen çıkardım.
2: Ay, o tülbent burada duruyor.
3: Böyle tülbent.
2: Beyaz mı?
3: Beyaz tülbent.
2: O beyaz annelerimizin, anneannelerimizin
3: tülbentlerinden mi? Tabii, o tülbentlerden.
2: Onu böyle takardınız.
3: Evet.
2: Çocuklara da yapar mıydınız?
3: Onlara da yapardım. Onlar hala tülbenti gördüm o kaç yıla.
2: Çünkü neden bunu sordum? Bizler, ben de sizin muhtemelen çocuklarınızla aynı yaşlardayım. Bizler tülbent çocuklarıyız arkadaşlar. Yani bunu sırtımızda tülbent, boynumuzda tülbentle büyütüldük biz.
3: Öyle,
2: nefret ederdim
3: öyle,
2: ben.
3: Öyle.
2: Ben nefret ederdim.
3: İşte onlar da öyleydi.
2: Haklılar ama çok iyi anlıyorum. Ben bir atletten nefret ederim. Atlet giydirdiniz zorla bizim içimize. Hep sizler yaptınız.
3: Ya.
2: Bir de tülbent.
3: Ya. Ama işte şimdi üşüyorlar.
2: Üşüyorlar, bilmiyorum, söz hakkı da
3: uyuyor. Yok, şimdi küçükler çocuklar. Şimdiki büyüyen çocuklar, onlar diyorum üşüyorlar. Hastalıktan hiç kurtulamıyorlar.
2: Öyle mi diyorsun?
3: Öyle.
2: Sizce?
3: Öyle.
2: Biz de çok hasta oluruk. Hala su çiçeği aşımız duruyor burada. hani öyle. Ama sizin çocuklarınız da mesela şey büyütür mü böyle? İki sandalyeyi yan yana koyarak orada yatırılarak büyüdüler mi?
3: Aa tabii gazinoda bazı şey yaptım ya benim büyük oğlanı. Bu pek yetişmedi o devre.
2: Büyük oğlan bir dakika. Can'de...
3: O Yunus Emre.
2: Ha tamam. Büyük oğlanın adı neydi?
3: Yunus Emre.
2: Ha, Yunus Emre küçük.
3: Can Demir.
2: Tamam Can Demir'i şey kuş ısır, parmağını ısırdı ya şeyde.
3: Evet evet.
2: Besliyordu ya, kuşu. Papağan. Tabii papağan parmağını ısırdı. Bir kitabı okudum yani. Evet. Ben biliyorum. Fotoğrafı var orada.
3: O öyle büyüğü yatırmışızdır. Fotoğrafları vardır onların. Almışlar onu bilmiyorum. Bende mevcut değil o fotoğraf. Orada uyurken resmi çekilmiş. Ben gazinoda o turnede dolaşırken. Bütün Anadolu'yu kaç defa dolaştık turne. Orada uyuyordu öyle sahne arkasında iki sandalyenin üstünde.
2: Nesin Hanım bu biliyorum bana bu ne cevap vereceğinizi de biliyorum ama kalbinizin bir köşesinde en nadide, en sevdiğiniz şarkı hangisi oldu? Kendi şarkılarınızdan, sizin söylediklerinizden.
3: Valla ben şarkıları hiç ayırmadım. Bunu... Daha çok severim bunu. Fakat incecikten bir kar yağar. Ben de bir şey yapar. Bilmiyorum. Bir tesir uyandırır.

0: Nefsiye. O bende bir şey yapar, böyle bir
1: ilahi gibi ya. İlahi şeyi var, sound'u var.
0: Evet, biraz.
1: Ondan kaynaklanıyor.
0: Biraz mistizizm var onda.
1: Orada öyle bir şey var. Hem bir romantik hem de bir ilahi tarafı var.
0: Herhalde ondan.
1: Bu hep mi böyleydi?
0: Evet, hep. Hmm. Hep böyleydi.
1: Siz ama böyle daha çok hangi makamı severdiniz? Yani hangi makam şarkılar size daha mutluluk verirdi söylemesi?
0: Bilmiyorum. Rast galiba.
1: Ben de sanki rast gibi. Ben sizin çünkü rast şarkılarınızı çok seviyorum. Hep evet. Dinlerim ben bu arada sizi evet. Çok.
0: Rast galiba. Hepsi iyi. Güzel. Musikimiz güzel.
1: Ama bir Yeşilçam'ı da şimdi düşünce bir tane filminiz var.
0: Evet bir tane.
1: Değil mi?
0: Ye yani.
1: Tamer Yiğit'le miydi yanlış
0: evet,
1: hatırlamıyorsam?
0: Evet Tamer
1: Yiğit'leydi.
0: Ye yani. Ye yani bir film.
1: Sizi nasıl ikna ettiler ona? Sizin gibi bir kadını.
0: Zaten ondan sonra da olmadı.
1: Nasıl ikna oldunuz?
0: Ben değil de daha ziyade eşim şey yapmış. Bunu dedi şey yapıverelim filan dedi. Bir film bulunsun. O zamanki işte o film yapımcıları da herhalde onun gönlüne girdiler eşimin. O kabul etti. Ben de tamam filan dedik.
1: Neden bir daha düşünmediniz?
0: Bir daha olmaz dedim.
1: Neden?
0: Şey yapmadınız. O da zor geldi bana.
1: Ne zor geldi? Yani rol yapmak mı zor geldi? Çekimler
0: yok,
1: mi
0: yok,
1: çok?
0: Yok. Çekimler şey yaptı. Yani şimdi öyle bir şey ki bir doğru dürüst senaryo gelmiyor. Yani geliyor bir şeyler bana verin dedim. Ben onu ezberleyeyim o laflarını. Onları söyleyeyim. İlla ki oturuyorsunuz sandalyeye. Arkadan size sufle ediyorlar. Fısır fısır fısır. Onu söylediğini söylüyorsunuz. Olmaz. Sonra bana böyle yazıp kısım kısım verdiler. Ben onları ezberledim çıktım. Ezber bayağı kendi filmden oynadım. Yani sesli çekseler o zaman sesli çekilmiyor. Sesli çekseler bayağı benim konuştuklarım olduğu gibi rol şeysi olacak. Sonra evde arkası gelmedi filan. Neyse bitti kazasız belasız o film. Yok dedim bir daha. Dursun.
1: Kendiniz söylemek istiyorsunuz aslında. Kendi beyninizin süzgecinden geçirerek onu
0: ezberleyerek. Ben mimiklerime söylediğim uysun. Değil mi? Onun söylediği de ben böyle diyecektim. Böyle de deniyor. Öyle diyorsunuz.
1: En çok sizin şarkılarınızı ve sesinizi Türkan Şoray'a mı yakıştırıyorlar? En çok o mu seslendi
0: evet,
1: filmlerde?
0: Evet. Evet. Evet. Türkan Hanım'la iyi uyuştuk.
1: Bir araya geldiniz mi? Gelir miydiniz?
0: Birkaç yerde rastlaştık, şey yaptık da söylerdi. Ben söylüyorum bu filan arkamda. Halbuki Nesrin Sipahi söylüyor filan.
1: Bir de tabii o zamanlar telif hakkı da yok değil mi Nesrin
0: Yoktu,
1: Hanım?
0: Yoktu tabii hiç.
1: Hani biz Nesrin Hanım'ın sesini kullanıyoruz, şarkılarını kullanıyoruz. Hayır. Telif meelif hak getire.
0: Yok öyle gidiyor da. Gidiyor.
1: O zaman sizi mesela mutlu ediyor muydu sizin gibi bir sanatçıyı? Ne güzel bak şarkılarım benim sesimden söyleniyor. Öyle mi bakardınız?
0: Yok şey yapmazdım. Ben eşim zaten protesto çekmişti onlara şey yapmayın yayınlamayın filan diye. Öyle bir şeyleri vardı onun. Sözleşme kaldıydı.
1: O zaman bir sonuç yok ki bundan. Öyle bir düzenleme yoktu
0: tabii,
1: çünkü.
0: Yoktu tabii. Dinleyen dinliyordu dinlemeyen. İşine uygun olan şarkıyı kullanıyordu. Hı hı.
1: Ama şimdi en azından telif bir şekilde geliyordur
0: geliyor, değil mi? Geliyor, geliyor. Şimdi artık evet düzeldi.
1: Yani bu da geliyor. Güzel oluyordur. İnsanın evet. Bir anda böyle birdenbire
0: evet,
1: geçmişte
0: evet,
1: yaptığı
0: ya.
1: Bir işin.
0: Ya. Şimdi bakalım. Eski plaklarım çıkacak, şey olacak. Bakalım.
1: Ne çıkacak?
0: Daha şey yapılmamış ortaya yani basılmış plaklarım Yeniden galiba şey yapacaklar.
1: Elden geçirilecek.
0: Geçirilecekler. Yeniden işte basılacak plak şeklinde LP'ler falan, uzun çalarlar. Onları
1: dijital ortama mı yükleyecekler? Yine onu LP olarak mı?
0: Her şekilde kullanacaklar onu.
1: İyi hadi bakalım.
0: Tabii.
1: Bir de Ata Demirer'le düet yapma isteğiniz vardı.
0: Atay beğenirdim. Bayağı sesi de güzel şey. Konservatuvar mezunuymuş çocukça. Öyle. Sonradan öğrendim.
1: Yaptınız mı düeti?
0: Yok yapmadık. Onun başka işleri var. O bayağı faal bir çocuk.
1: Biliyor mu peki sizin bu isteğinizi? Duydu mu? Biliyor mu?
0: Bilmiyorum.
1: Ata Demirer'le bir düet yapma
0: bilmiyorum.
1: İsteğinizi.
0: Bilmiyorum. Duydu mu? Duymadı mı?
1: Belki bundan sonra olur.
0: Belki.
1: Yapar mısınız?
0: Artık bilmiyorum, sesim kalır mısın kalmaz.
1: İki yıl önceki şarkıyı dinledik Nesrin Hanım. Ama, seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Ama maşallah Ata'nın sesi güzel. Güzel de klarnet çalıyor.
1: Çok yetenekli.
0: Çok çok maşallah çok. Ve tabii tabii oynuyor. Hiç böyle yapmacık şeysi yok rollerinin.
1: Kendi gibi olduğu
0: çok güzel,
1: gibi.
0: Çok güzel.
1: Başka beğendiğiniz birisi var mı? Ya şu da olsa güzel olur dediniz böyle birlikte. Ya da beğendiniz, şimdi hayran olduğunuz yenilerden, gençlerden.
0: Bilmiyorum, yeniler de şey yapıyor. Hı-hı. Yani hakikaten bayağı güzel oldu çocuklarımız. İyi oyunlar çıkarıyorlar, şey yapıyor. Bak ben pek seyredemiyorum onları, şey
1: ya
0: yapamıyor
1: mu? Ya da şarkıcılar.
0: Şarkıcılarımız var. Güzel şarkıcılar. Radyoda filan konservatuardan mezun olup çıkıyorlar. Bayağı hem de dolu dolu çocuklar. Ama yer yok. Yani mekan yok onlara. Nasıl göstersinler kendilerini?
1: İşte aradan çıkanlar da oluyor. Ya. Kendi şarkılarını yazanlar oluyor mesela. Kendi şarkılarını hem yazıyorlar hem söylüyorlar.
0: Evet. Evet.
1: Kendi yapımcıları kendileri oluyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi mesela böyle bir akım da var.
0: İnşallah iyi şeyler çıkarırlar.
1: Mesela sizin döneme bakıldığında aslında tek başınıza var olmak hiç kolay değildi. Günün sonunda ne olursa olsun değil mi? Bir evet. Ortam, bir gazino ya da bir televizyon kanalı, long play yapmak için bir yapımcı,
0: evet.
1: Bir müzik şirketi tabii. Sahibi, bir menajer, bir besteci, bir güfteci. Hep bunlara ihtiyaç vardı.
0: Evet.
1: Şimdi tek başına çıkarabiliyorlar bazıları.
0: Evet. Yani tesadüfi gibi oluyordu bizim zamanımızda. Yani fırlayan bir şarkı, hı hı. Şey yapan, tutan bir pop olan bir hı hı. Şarkı falan. Hakikaten tesadüfi oluyordu. Bir şey oluyordu, rastlıyordu. Beste yapanlar da aynı şekilde küt diyordu, düşüyordu, çıkıyordu. Ama şimdi ben pek İyi bir şarkıya rastlamadım.
1: Sizin kapınıza çok çalarlar mıydı? Benim şöyle bir bestem var, seslendir
0: evet,
1: diye.
0: Evet, gelirlerdi.
1: Siz böyle bazı besteler için bunu ben okuyayım yapar mıydınız?
0: Ben bazılarını şey yapardım da daha ziyade plakçı şey yapardı bana. Şunu oku, şunu getirdik. Onların da şeyler adamları oluyordu. Onlar buluyordu, şey yapıyordu. Bunu plak yapalım falan diyorlardı. Hadi gidiyorduk plak. Söylüyorduk, çıkıyorduk. Böyle sabahtan akşama, akşamdan sabaha. Şimdi öyle de yapıyorlar. Gidiyor, iki mezur söylüyor, kalıyor. Ondan sonra gidiyor, bir mezur daha söylüyor. O kaç ayda çıkıyor bir şarkı. Bizim zamanımızda öyle değildi biz. Kaç şeylerle çıkarttırdık yani albüm olacak böyle. Hocam kaç
1: siz tulum çıkarırdınız
0: şarkı.
1: Tulum. Tabii, yani tabii. Böyle bir başlayıp değil mi müzisyenlerle tabii, birlikte tabii. Ve sonuna
0: 10-15
1: kadar.
0: 10-15 tane şarkı birden çıkabilirdi.
1: 10-15
0: gayet tabii.
1: Bir günde.
0: Bir günde pek 10-15 çıkmazdı ama yani öyle şey yapardı. Mesela 2 tane, 3 tane şarkı çıkarırdı. Bir kere de.
1: İşte asıl zaten mertlik orada değil mi?
0: Ya.
1: Tak tak tak çıkarmakta. Hiçbir ses oynaması yapılmadan.
0: Evet. Onlar çalar, biz söylerdik, biterdi.
1: Peki şimdi bu kadar şahane şarkılara imza atmış bir diva olarak böyle yeni nesil şarkıları diyelim ki R&B yani rap.
0: Evet.
1: Nasıl buluyorsunuz bazı yeni nesil tarzları?
0: Onlar o tarzda olsun gidiyor. Ben Türk musikisi için konuşuyordum.
1: Hı hı. Bunları yani dinler misiniz? Evde açayım da bir rap dinleyeyim.
0: Yok, dinlemem.
1: Hala böyle evde müzik dinler misiniz?
0: Dinlerim. O mezrayı falan şey yaptığınız zaman açarım. Hep güzel güzel şeyler seyrediyorum mesela. Tablolar. Arkasında güzel bir müzik falan. Arada onları dinliyorum. Şey yapıyorum. Ağır, eski.
1: Ağır, eski. Klasik. Derken batı, klasik batı mı?
0: Batı. Bazı da gece Türk musikisinin ağırları, şeyleri oluyor. Onları biraz şey yapabiliyorum. Rastladığım zaman. Rastlarsam onları biraz dinliyorum.
1: Televizyondan mı?
0: Televizyondan.
1: Ne kadar azaldı değil mi artık?
0: Evet.
1: Eskiden ne kadar çoktu.
0: Evet.
1: Yok. Şimdi böyle kaliteli müzik. Mekanlarda da öyle.
0: Evet.
1: İyi bir fasıl dinlemek. İşte İyi ya, bir Türk sanat ya. Müziği dinlemek değil mi?
0: Ya radyoda mesela saat 6 gibi filan 5.30-6 oldu mu mutlaka fasıl başlardı akşamüstü. Hı hı. Her gün. Böyle bir şey vardı. Ne mi akşam yemeğini hazırlıyor hanım mutfakta. O açardı, o faslı dinlerdi. O kendi de ona karışır. Böyle soğanını doğrar, şeyini, yemeğini hazırlar filan. Eşi gelir, çocukları gelir filan öyle bir. Ondan sonra solistler çıkar. Solo şarkılar. Kimin emisyonu varsa o söyler şarkısını. Böyle bir şeydi radyoda. Radyoda daha iyiydi müzik hı hı. olarak. Tabii görsel olarak şey yapılıyor. Şimdi
1: Yani radyo günlerini gördünüz.
0: Evet.
1: Televizyon günlerini, o tek kanal, gördüm. İlk TRT'nin evet. başladığı zamanları gördünüz. Oralarda hep yer aldınız.
0: Evet, tecrübelerde hep beni çekerlerdi.
1: Ya.
0: Televizyon şeylerinde gelirlerdi. Aman Allah'ım ya Rabbim şeyde İzmir'de bir çekim yaptılar kapalı yerde. Şeyleri, projektörleri koymuşlar. Zaten İzmir sıcak. Fuar zamanı. Onlar da sıcak. Ben bir terledim. Şakır şakır buralarından onlar çekiyorlar. Tecrübe şeyleri, çekimleri.
1: İzmir fuarı dönemi. Kurtlar sofrası. Kim kimi nasıl ezecek? Kimin adı nerenin üstüne yazıldı? Bir de bu isim savaşları vardı.
0: Tabii onlar vardı. Sen doldurdun o gazinoyu, ben doldurdum. Ben dolduramadım, sen doldurdun. Bir alepti.
1: Onlar tabii. Bir de kimin adı hani üstte tabii, şey tabii. Kimden sonra çıkılacak? Tabii. Önceki programını kaç dakika geç bitirdi?
0: Tabii. Yani, çok vaktinden fazla söyledi. Hay Allah bekledim ettim filan o bir çekim.
1: Ya bazen Nesrin Hanım şey diyoruz ya hani şimdi her şey çok bozuldu. Çok değişti. Evet. O zaman da varmış.
0: O zaman da vardı. Vardı
1: bayağı ciddi savaşlar varmış.
0: Vardı. Tadı biraz daha azdı. Çok geniş değildi. Hı. Birazcık daha böyle küçüktü. Şimdi bayağı...
1: Çünkü çok isim var şimdi. O zaman evet. Bu kadar isim yoktu.
0: Evet.
1: Hakkınız verildi mi? Her anlamda maddi manevi, alkış olarak, sevgi olarak da.
0: Vallahi ben hak bekleyip şey yapıp çıkmadım bu işe. Hı-hı. Öyle geçti işte. Bir rüzgar.
1: Ne güzel ama bunu bu kadar tutunmadan hani evet. Olurunda, akışında kabul ederek yaşamak ne kadar güzel bir şey. Çok da İlla duracağım orada yok, demeden.
0: Yok. Öyle bir iddiam yok. Hı hı. Ve ne bileyim hep memleketim için, milletim için, musiki benim musikiyim. Hı hı. Onun için. Ondan sonra ailem geldi. Hı hı. Ailem için. Temiz olsun, iyi olsun. el aleme karşı ne bileyim güzel bir müzik çıkaralım, güzel bir gösteri yapalım edelim falan. O şeylerden hep dış konserleri falan benim öyle oldu. Amerika, çok... Rusya, şuralara, buralara hep dolaştım. Hiçbir maddi şey yani doyurmadı beni.
1: Ama yani ülkenizi de orada temsil ediyor. Evet. Bilinciyle, evet. O düşünceyle evet, hareket ettiniz.
0: Evet, onlar hareket ettim hep.
1: Yani orada bir memleket temsili evet. vardı. O, evet. o zamanki bilinç öyleydi.
0: Evet.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman...

0: ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
4: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Aklınızda kalan, böyle şunu da yapmak istiyorum dediniz, ne var?
3: Artık bir şey kalmadı çünkü yapabilir misin diyorum kendime. Yapamam.
2: Nasıl
3: bir şey yapamayacağım artık.
2: İki yıl evvel siz sahneye çıktınız, düet yaptınız, buraya geldiniz. Bebek gibisin, nasıl yapamazsınız?
3: Artık yapamam diyorum bayağı. Çok canım, çabuk hastalanıyorum.
2: Canım tamam, kayak kaymayın gidip İsviçre'de de ama yani
3: evet,
2: başka bir
3: ama
2: şey olabilir.
3: Aman öyle diyorum. Çabucak hastalanıyorum, çabucak üşütüyorum. Bir şey oluyor, bir şey oluyor artık. Ya bir, her şey zamanında.
2: Atlet giyiyor musunuz?
3: Giyiyorum, giyiyorum.
2: Atlet giydin.
3: Hem de yünlü.
2: Fanila
3: var vallahi içimde.
2: Tülbent de var.
3: Tülbent de hazır
2: tamam,
3: orada.
2: Tamam. Böyle gel. Yani bunlar öyle olduktan sonra gıdaya dikkat ettikten sonra iki de esneme hareketi yaptıktan sonra kaçın? Yüzüncü yaşınız

0: için nasıl bir kutlama istersiniz?
1: Ama gelemem oraya.
0: Gelirsiniz. Yok, yok. Çok az kaldı.
1: Yok, yok. Az kaldı ama gelemem.
0: Gelirsiniz bence. Peki bizim bir sorumuz var. Bu yıl hafıza.
1: Evet.
0: Sorumuz şu. Geçmişe gitsek bir yaşa.
1: Evet.
0: Çocuk neslin de olabilir bu arada bu. Hangi yaşta sizi daha iyi anlatırdı? Hangi yaşta kaldınız? Küçük yaşlarınız, gençliğinizden bir yaş olsa.
1: Eşimle evlendiğimiz yaşı tuttu.
0: O zaman da 23 müydünüz?
1: 21.
0: 21 değil mi? Çok gençsiniz.
1: 21 yaşındaydım.
0: Peki bugünkü şu anda kaç yaşındasınız?
1: Şimdi 92.
0: 92. 92 yaşındaki Nesrin, 21 yaşındaki o gencecik kıza, eşiyle evlenen, çok sevdiği adamla evlenen kıza bir kelime söylese ne söylerdi bugünden?
1: İsraf etme günlerini derdi.
0: İsraf ettiniz mi günlerinizi?
1: Ettiğim oldu.
0: Ya ne ya. Yaptınız da israf ettiniz?
1: Yani daha bir sıkı şey yap. Çalışsaydım, daha bir sıkı dursaydım, öyle diyorum.
0: Tembellik mi yaptınız?
1: Yok, belki tembelliğim de oldu. Hmm. O şeyle, o zevkle, o saadetle diyeyim, bir şeyle diyeyim. Sanki hep öyle gidecekmiş falan gibi.
0: Ama ne oluyor? İşte bugün bu sorunun cevabı. Ne oluyor? Gidiyor 21 yaşında o adamla evlenen kıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Siz tutup da demiyorsunuz ki 35'inde sahnelerde böyle neonların en üstündeki kadın demiyorsunuz.
1: Demiyorum.
0: O gün o saadet içinde olan kıza göndermek diyorsunuz. İşte belki de hayatın özü burada. Evet. Belki de o günlerinizi israf etme diye gördüğünüz şey sizi yaşatıyor. Yani o mutluluk.
1: Geleceği diye. Yani hep öyle gitsin istiyor insan ama işte gençlik kalmıyor ki.
0: Kalmıyor
1: gençlik kalmıyor gençlik.
0: Ne derdiniz? Bugün şu anda bizi izleyenlere, gençlere ne derdiniz?
1: İşte onu diyorum. Yani sağlıklarına, sıhhatlerine çok iyi baksınlar. Bir harcamasınlar. Ne bileyim uykusuz kalmasınlar mesela. Ben hala uykusuz kalıyorum. Şey yapıyorum. Çünkü o zamandan bir alışkanlık gelmiş. İlerisi için, ileride ben bunu böyle şey yapabilir miyim, götürebilir miyim? Bu yükü kaldırabilir miyim? 60 yaşında, 70 yaşında kaldırabilecek miyim bunu? Diye bir düşünsünler.
0: İnsanlar gençken, bunu düşünemiyorlar.
1: Düşünemiyor.
0: Anca o yaşa geldiğinde
1: işte,
0: fark ediyor.
1: Ben kendimde onu dedim yani gençken. Ben her şeyi yapmaya çalışırım, bilmem ne, onu koparırım, onu bir şey kaldırırım, sporsa sporun daniskasını, yani cıcığını çıkartıp parçalayacak şekilde olanını bile yapardım, şey yapardım. Değil, sporun da bir şeysi var. Hani adedinle, müddetin şeysi. Onu fazlasını yapmasa yani fazla şey zararlı olur.
0: Her şey dozunda.
1: Her şey dozunda olsun.
0: Onur verdiniz. İyi ki geldiniz.
1: O bana.
0: Uzun yıllar hayatımızda olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Uzun yıllar ve Ata Demirer'le düetinizi görelim.
1: Hayırlısı olsun.
0: Buradan da bu dileğiniz gerçek olsun.
1: Hayırlısı olsun.
0: Onu görelim.
1: Hayırlısı
0: 100.
1: olsun.
0: Yıl partinizi yapalım. Yaş gününüzü kutlayalım. Benim dileklerim bunlar.
1: İyi.
0: Bunlar benim dileklerim.
1: O zamana kadar iyi yaşayalım da çok yaşamak, bir şey değil. İyi yaşamak iyi.
0: Sağlıkla.
1: Yani çok yaşayalım. Sağlıkla. Doğru. Sağlıkla. Her şeyin başı sağlık.
0: Siz hep Teşvikiye'deki evinizin camından oradan geçen o şeylere el sallayın.
1: Okuyorum onlara hepsini. Hepsini sallıyorum. Hepsini geçiriyorum.
0: Camiden, cenaze namazlarıyla.
1: Hepsini geçiriyorum. Evet.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme hoş geldiniz. Sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Her cuma akşamı ekonomik görünümde olduğu gibi. Emrah'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İsmail Beyciğim siz de hoş geldiniz. Selamlar.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Çok teşekkürler. Sizleri görüyorum ve daha iyi oluyorum.
1: Müjdemi isterim. Evet. Bu sene kiraz var.
3: Evet ben de gördüm ve şaşırtıcı fiyatlarla.
1: Çok da şaşırtıcı bulmadım ben aslında. Bakın yani benim gittiğim pazarda 200'den başlıyordu. 400'e kadar yolu vardı. Ama geçen seneyi tam bu dönemde yani giriş fiyatı 300-400'dü aslında. Çok pahalıydı ve yoktu. Demek ki bu sene bu enflasyonu keşke şu savaş olmayaydı da biraz daha düşürebilseydik. Çok uygun fiyata çok güzel kirazlar yiyecektik. En azından kiraz yiyeceğiz ama uygun fiyat bir sonraki bahara kaldı, yaza kaldı gibi görünüyor.
3: Çok doğru. Ben de öyle gördüm fiyatlar ama tabii pazara düşen kirazlar da böyle çok da hatırı sayılır kirazlar değil. Böyle
1: ya,
3: biraz daha
1: evet.
3: Bu fiyatlarla sunulanlar biraz daha böyle kalite olarak
1: evet.
3: Düşük ama kiraz yediniz mi? Yediniz yani.
1: Ya doğru. Baktım şöyle bir tatlarına almadım henüz ama evet dediğiniz çok doğru. Yani tadı olmayan kirazlar daha uygun fiyatlıydı. Biraz salihli kirazı diye söylenenler bir tık daha tadı vardı ama yani evet maalesef öyle.
3: Yani ben Salihli pazarından geçtim geçen. Uğradım da böyle evet Salihli'den geçiyordum. Yani pazarda kiraz göremedim belki bu hafta vardır. Yani böyle bu hafta olabilir.
1: Salihli'de bu kalmıyordur ki İsmail Beyciğim. Zaten bizim pazarlarda
3: kalmıyor.
1: Da birçok şey yok veya pahalı diyorlar ki ihracata gidiyor. Onlar yok. Salihli'nin kendi yiyemiyordur yani. Ancak bahçedekini yiyordur. Geri kalan her şeyi ya biz yiyoruz ya yurt dışı yiyor. Bu arada ABD 10 yıllık tahvilleri inanılmaz bir yukarı yönlü hareket gösteriyor. Şimdi siz konuşurken 30 yıllık tahvil faizi 10 puan yükselmiş ve gün içi zirve olan %5,13'e çıkmış. Bir sonraki bölümde küresel piyasalarda detaylı konuşacağız ama piyasa açısından son derece önemli. Yine riskler ön plana çıkmış gibi görünüyor. Şimdi neyse biz boş verelim bir küresel piyasaların derdini de kendi derdimize bakalım. Zira bizim derdimiz bize yetiyor yani. Çarşı pazarın halini her hafta konuşuyoruz. Vallahi bugün iki tane kapya biber aldım. Son onu söyleyeceğim. İçime oturdu. İki tane evet. Bibere şu kadar yani. 60 lira para verdim. Dedim ne oluyor? 300 liraydı kilosu.
3: Kırmızılar değil
1: evet.
3: mi?
1: Kırmızılar. Evet.
3: O enteresan onları fiyatlamaları. Yani normal biberler aslında uygun fiyatlı ama onlar birden 300'ü görüyor.
1: Yo, onlar da normalde evet. Çok ucuz oluyordu. Yani hatta tatlı evet. Biber daha pahalıydı. O ucuz oluyordu. Yok çok abla doğru. Dedi ihracata vermişler hepsini dedi. Bir de bu çıktı başımıza. Ay bilmiyorum yani. Gerçekten çarşı pazar çok pahalı. Herkese kolaylıklar diliyorum. Ama kiraz var mı? Var bu sene. Galiba olacak yani. Çünkü bayağı bol bol tezgahlarda gördüm. Evet.
3: Kayısı ve kiraz var evet.
1: Ne var?
3: Kayısı ve kiraz var.
1: Ha, kayısı
3: yani
1: da var evet. Evet.
3: Kayısı
1: benim
3: da
1: sevdiklerimden daha çıkmamış ama var güzel kayısılar. İşte böyle Emrah. Böyle kayısıydı, kapyaydı. Efendim kirazdı, çilekti. Böyle böyle bitireceğiz biz İsmail Bey'le programı. Seviyoruz çarşı pazar konuşmayı. Ay keşke bir gün ikimiz pazara gitsek de sizinle beraber İsmail Bey bir İstanbul'a geldiğinizde gidelim beraber pazara.
3: Gidelim yok ben evet. Pazar bir yerin pazarını gezmek onun kültürü hakkında çok
1: evet,
3: fikirler
1: evet.
3: Var. Yurt dışı, yurt
1: İstiyorsan dışı. Sen de gel Emrah.
2: Olur gelirim tabii.
1: Gelir misin
2: gelirim,
1: pazara? Tamam üçümüz pazara gidiyoruz. Fotoğraflar çekeceğiz. Sizlerle de paylaşacağız en kısa zamanda. Havalar da güzelleşti. İsmail Bey'in İstanbul'da olduğu bir haftayı
3: hafta
1: ayarlayalım.
3: Olur.
1: Gündüz pazara gidelim. Akşam gelelim. Burada size tecrübelerimizi anlatalım. Tamam.
3: Aynen.
1: Çok güzel. Şimdi bütçe rakamları.
2: Evet.
1: Ocak, Nisan bütçe sonuçları geldi. Ne anlatıyor bize bu rakamlar? Neye kaynak ihtiyacımız var? Var çünkü.
2: Şöyle söyleyeyim hani de yani şu an itibariyle bütçeye baktığımız zaman hani tehlike çanları çalıyor diyebileceğimiz bir bütçemiz yok. Yani onu söyleyelim.
1: Güzel.
2: Geçen senenin aynı döneminde 885 milyar TL bir açık vermiştik biz Ocak-Nisan döneminde. Bu senenin bütçesi Ocak-Nisan döneminde 758.7 milyar TL açık vermiş. Bu oldukça müsbet. Ama tabii genellikle bu özellikle Körfez'deki krizin etkilerini tam olarak bütçeye yansımış haliyle görmüyoruz. Bir de Nisan ayında biliyorsun kurumlar vergisi beyannameleri verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri verildikten sonra o ayın içerisinde de ödüyorsunuz. Dolayısıyla kurumlar vergisi tahsilatının çok yüksek olduğu bir ay Nisan ayı. Gelir vergisinin iki taksit ödüyoruz ama kurumlar vergisi tek taksit. Dolayısıyla onun da etkisiyle birazcık bütçenin şu anki durumu açık açısından baktığımızda oldukça müspet. Zaten bu sene 2.7 trilyon açık yapmayı planlıyoruz. 2.7 trilyon da faiz gideri yaparız diyoruz. Ama faiz gideri tarafına baktığımız zaman geçen senenin aynı dönemine göre %56.5 artmış faiz giderlerimiz. 1 trilyon 133 milyar TL faiz gideri yapmışız yılın ilk 4 ayı itibariyle. Ki biliyorsun Nisan enflasyonu da çok beklediğimiz gibi çıkmadı. Enflasyondaki beklentiler birazcık daha yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla 2.7 trilyonluk faiz gideri hesabını nasıl tutturabiliriz bütçede onu yakından takip etmek lazım. Bir diğer konu bütçe giderleri ve gelirlerinin dengesi. Bütçe giderleri %40 artmış geçen senenin aynı dönemine göre. Ama Allah'tan vergi gelirleri tarafında ve ben bütçe giderleri, bütçe gelirleri dediğimiz zaman zaten çok büyük bölümü vergi. Vergi gelirleri tarafında %55.6'lık bir artış var. Yılın ilk 4 ayında. Bu oldukça müspet ama dediğim gibi bu hem Körfez krizinin tam etkilerini görmeye başlayacağımız dönem aslında birazcık Nisan'ın son bölümüyle Mayıs ayının içerisi gibi olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bir bekleyip görmemiz lazım ama bütçe açısından yılın ikinci yarısının çok kolay geçeceğini söylememiz oldukça zor. Çünkü hala bir ekonomik türbülansın içindeyiz ve o türbülansı çözemiyoruz. Büyüme açısından, enflasyon açısından çeşitli bir açmazın içindeyiz. Çünkü büyüme için iç ekonomideki dinamizm önemli ama enflasyon için kötü. İhracatın durumu karışık. İhraç pazarlarında ciddi kan kaybımız var. Maliyet artışlarımız dolayısıyla rekabetçiliğimizi birazcık kaybediyoruz. Zaten son pakette de biliyorsun ihracatçılara düşük bir vergi indirimi getirecektik. Sonra değiştirdik onu, imalatçılar yaptık.
1: Doğru.
2: Tablo bu. Vergi gelirleri açısından bakalım birazcık. Acaba bizim dikkatimizi ne çekiyor vergi gelirleri açısından diye. Gelir vergisi hala bütçemizin en yüksek performans gösteren vergilerinden birisi. Yani vergi gelirlerimiz toplam 4.3 trilyon olmuş. Bunun 1.2 trilyon aşağı yukarı gelir vergisi tahsilatı. Hep konuşuyoruz. Bunun zaten çok büyük bölümü %90'ından fazlası stopaj. Hı hı. Yani menkul sermaye ratları dediğimiz işte mevduat faizleri, fon gelirleri gibi oradan mevduat enstrümanlarından kestiğimiz faiz stopaj. Ki o stopajı da çok yükselttik biliyorsun. Yani son yılların en yüksek oranında 17.5'lara
1: evet,
2: çıkarttık.
1: Doğru.
2: Onun dışında ücretlilerden kestiğimiz stopaj var. Bütün iş dünyası, iş aleminde biz kaynakta kesiyoruz. Beyanname usulü bizde geçerlidir, hep tartışıyoruz ya keşke herkes beyanname verse diye. Evet. Bu vesileyle şeyi de söyleyelim. Enteresan bir gelişme olacak. 1 Haziran itibariyle aslında herhangi bir özel hastanede çalışan bütün doktorlarımız da ücretliye geçiyorlar artık. Bordrolu sisteme, 4 A'lı sisteme geçecekler. Belki İsmail de bununla ilgili bir şeyler söylemek
1: evet,
2: isteyebilir.
1: Evet söyleyecek. Bugünün
2: evet,
1: takvimde var,
2: mı? Var şahane,
1: aslında. Artık
2: şahane.
1: Dışarıdan hastanelere fatura kesip çalışamayacak
2: evet.
1: Doktorlar 1 Haziran'da özel hastanelerde yeni bir dönem başlıyor.
2: Evet.
1: Birazdan konuşuruz onu da İsmail.
2: Dolayısıyla orada da aşağı yukarı tahminimce 100 bin civarında doktora etkileyecek bir şey olduğunu tahmin ediyorum bütün Türkiye açısından. Dolayısıyla biz bu stopaj usulüyle gelir vergisi toplama konusunda iyiyiz. Ama tabii vergi sistemi açısından sağlıklı mı değil onu evet, söylemiş evet. olalım. Kurumlar vergisi tahsilatımız geçen senenin aynı dönemine göre %733 artmış. Zaten işte enflasyon muhasebesinin etkisi, maliyetlerdeki artışlar falan diyorduk. Kurumlar vergisi de bütçenin önemli kalemlerinden birisine dönüşmüş ama rakam 445 milyar TL. Bizi asıl ilgilendiren hani iç ekonomideki dinamizmi, ihracatın durumunu anlayabileceğimiz kalemler aslında KDV ve ÖTV kalemleri. Katma değer vergisi açısından bakarsak dahilde alınan katma değer vergisi Hande %47.6 artmış geçen senenin aynı dönemine göre. Yani iç ekonomide biz bir şeyleri yavaşlatamıyoruz. Yani ya da yavaşlatabilecek artık o noktada değil. Evet. Enflasyonun da etkisiyle diyelim. Evet. Ama %47.6'lık bir dahilde alınan KDV artışı mal ve hizmetlerde hala ciddi bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.
1: %49 artış var.
2: 47.6. Geçen senenin aynı dönemine göre. ÖTV'de %16. Eşel Mobil direkt yansımış buraya Hande. Normalde bunun bizim beklentimizin 30'lar civarında olması lazımdı. ÖTV sadece %16 artmış. Eşel Mobil'in etkisi bu kadar net ve kesin bir şekilde Nisan ayında devreye girmiş. Onu görebiliyoruz. Bizi ilgilendiren önemli kalemlerden birisi de ithalde alınan KDV. Çünkü mal ve hizmet ithal etmeden üretim yapması zor olan bir ülkeyiz biz. Birazcık o anlamda ithalat bağımlılığımız var. Oradaki artış da %31.4'te kalmış. Eğer ekonomi birazcık daha hareketli olsaydı bunun birazcık 40'ın üzerinde olmasını beklerdik. Hmm. Geçen senenin aynı dönemine göre. Çünkü döviz kurları artmasına rağmen şöyle düşünelim, o işlemleri dövizle yapıyoruz biz. Döviz kurları artmasına rağmen sadece %31.4'lük bir artış geçen senenin aynı dönemine göre çok yeterli değil. Demek ki birazcık üretim ve ihracat tarafında da hafif hafif yavaşlamalar artık iyicene su yüzüne çıkıyor demektir. Bunu da söyleyelim. Biz hep bunları tartışırken şeyi konuşuyoruz. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Biz hep vergisel bu yaraları pansuman etmeye çalışıyoruz. İşte imalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi oranını %9'a düşürelim. Normal ihracatçınınkini %14'e düşürelim. Evet, bunlar iyi şeyler ama ihracatçımızın veya üreticimizin, mükelleflerimizin, kurumlarımızın asıl sorunu bu değil. Asıl sorunu maliyet. Maliyetleri yönetmek, finansmana erişmek, bir de finansman maliyetleri özellikle büyük bir yük oluşturuyor. Hatta geçen programlarda da söyledim. Bizim vergi sistemimizde bir finansman gider kısıtlaması diye bir şey var. Borçlarınızın faizleri sermayenizi aşıyorsa, kullandığınız borçlar, özür diliyorum, sermayenizi aşıyorsa aşan kısa denk gelen faizin %10'unu kurumlar vergisinde gider olarak kabul etmiyoruz biz. Hı hı. Yani reel olarak o faizi ödemiş olsanız bile kurumlar verginizde gider olarak kabul edilmiyor. Bunu mesela esnetmemiz lazım bence, en azından bu dönem. Zaten finansman maliyetleri yüksek. Onun için operasyonel bazı teşvikler düşünmemiz lazım. Bu personel teşviği olabilir, faiz desteği olabilir, enerji desteği olabilir. Öteki türlü fiyatlar çok yüksek olduğu için siz işte sürekli tarımsal ürünleri konuşuyorsunuz ama sanayi tarafında da belki Bader'le de konuşuyorsunuzdur.
1: Konuşuyoruz tabii.
2: Ciddi bir maliyet artışı var ve artık rekabetçiliğimizi kaybetmeye başladık. Bu çok büyük tehlike, çünkü pazar kaybettikten sonra kazanmak da kolay olmuyor hani. Vergilerle ilgili diğer söyleyeceğim şey, vergiler açısından geçen sene yapılan aşının en çok tuttuğu vergilerden birisi de vergi değil aslında. Sonuçta kalem diyelim, harçlar.
1: Harçlar.
2: Hatırlarsan Eylül ayında biz bir kat arttırmıştık harçları. Yurt dışı çıkış harçları başta olmak üzere yargı harçlarını, diğer harçları, pasaport harçlarını. Sonra da yılbaşında yeniden değerleme oranıyla arttırdık.
1: Dolayısıyla yeni harçlar getirdik.
2: Birçok meslek grubuna yeni harçlar getirdik. Mesela emlak komisyoncularına, araba alıp satanlara, ki büyük şehirlerde farklı, diğer şehirlerde farklı bu harçlar, yıllık harçlar. Dolayısıyla oradaki artış da hani %82.9 olmuş harçlarda geçen senenin aynı dönemine göre. Hatta çarpıcı bir şey söyleyeyim. 445 milyar kurumlar vergisi toplamışız, 180 milyara yakın harç toplamışız. Neredeyse kurumlar vergisinin yarısı kadar harç toplayan bir ülkeye dönüşmüş durumdayız. Dolayısıyla kurumlar vergisiyle ilgili teşvik verirken herhalde Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu anlamda bu rakamları birazcık daha rahat değerlendiriyordur diye düşünüyorum diyeyim. Şimdilik burada ara vereyim, eğer senin bir sorun yoksa bu konuda.
1: Tamam,
2: söyledim.
1: Devam edelim. Şu doktorlar meselesini konuşalım. İsmail Bey'in orada da katkısı olacaktır bize. 100 bin mi demiştin?
2: Aşağı yukarı öyle tahmin ediyorum. Tam rakam bilmiyorum
1: belki
2: ama.
1: Belki İsmail Bey tam rakam olarak bize de söyler.
3: Biraz daha düşük olabilir. Orada bir 40-50 bin kişi diye düşünüyorum.
1: 40-50 bin. Daha da düşük diyorsunuz.
3: Ama yine peki. Tabii 40-50 bin az değil. Şimdi bu bütün hastaneleri etkiliyor. Bütün özel hastaneleri etkiliyor. Aslında şöyle oluyor. Hatırlarsınız bir satır arası söylemiştik. Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik değiştirdi. Yönetmelikte dedi ki artık ben müdahale ediyorum. Ey doktorlar, fatura kesemeyeceksiniz. Siz şöyle çalışıyorlardı doktorlar. Yani dışarıda vergi mükellefiyeti var. Fatura kesiyor. Hastanede hizmet veriyor. Hastane onun için herhangi bir ücret ödemiyor. Doktorun kendi yükümlülüğünde, çünkü bağ kurulu ve dışarıdan kendi primini ödüyor. Hizmet satıyordu aslında. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın kendi mevzuatında da şu var. Yani o hizmeti siz o hastaneden alırsınız. Yani başka muhatap kabul etmezsiniz. Hatta SGK'nın daha önceki 2015 öncesi düzenlemeleri de böyleydi. Yani siz oradan alırdınız hizmeti. Ama 2015'ten sonra SGK da bir adım attı ve dedi ki ya hastanelerin herhalde maliyetini biraz düşürelim. Doktorların da bu konuda bir kısmının bir talebi var, bunu da karşılayalım. Prim az tahsil edelim buna. Buradan çünkü prim az tahsil ediyorsunuz. Çünkü sigorta olarak görünmeyebiliyor şu andaki sistemde. Ve kişi bağ kurulu olarak fatura keserek hastaneye hizmet verebiliyor. Ve büyük zincir hastanelerinin birçoğu da çoğu kişisi de bu şekilde çalışıyor, çoğu doktorlarda. Burada tabii ne gibi avantajı oluyor aslında? Maliyet avantajı oluyor. Prim ve ücret ödememiş oluyor. Hizmeti satın almış oluyor. Aslında bu başka bir meslek grubunda şu anda pek uygulanan bir durum değil ama hastanelere avantaj hale getirdi bu tabii. Tabii bir taraftan Neye peki sebep oluyordu? Bir taraftan siz hizmet alıyorsunuz. Bazen mali sorumluluklar olabilir. Bazen işte cezai sorumluluklar gündeme gelebilir. Disiplin yönü olabilir ama doktor burada kısmen dışarıda kalabiliyor. Yani hastane mi sorumlu, sen bu hastanenin doktoru musun değil misin? Bu hastanede çalışıyor musun değil misin? Hizmet veriyorsun. Bir şekilde bağlantı kuruluyor ama netice itibariyle böyle bir hizmet aktı ilişkisi olması gereken bir durumda böyle dışarıdan hizmet verme şeklinde cereyan ediyordu. Bu bir kere dikkat çekiyordu. Şimdi ne olacak? Şimdi 1 Haziran'dan sonra aslında Sağlık Bakanlığı müdahale etti. Yani SGK'nın bu konuda mesela şu an bir müdahalesi yok ama Sağlık Bakanlığı'nın müdahalesi yeterli oluyor. Nasıl yeterli oluyor? Sistemi düzenlemekte yeterli oluyor. SGK'da halen ekon maddesi duruyor 5510'da ve diyor ki hizmet satabilirsiniz. Aslında SGK'nın bunu da değiştirmesi gerekiyor. Esas kanunu değiştirmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın adımını ben olumlu buluyorum. Yani doğru buluyorum ama SGK'nın da bu kanunu değiştirmesi lazım. İkisi birbirine zıt şu anda. Yönetmelikte Sağlık Bakanlığı bir şey yapmaya çalışıyor. Yapıyor çünkü hastanelere ikna edebiliyor. Niye? Çünkü neticede diyor ki sana çalışma izni vermem o zaman diyor. Tabii SGK'nın da bir an önce bunu değiştirmesi lazım. Peki ne olacak? Artık herkes, hastanede çalışan doktorlar 4A'lı hizmet aktiyle çalışabilecek. Bu neye sebep olacak? Hastane artık o doktorlar için bir ücret ödeyecek. Bir de prim yükümlülüğüne girecek. Prim ödeyecek. Yani 35-40 binden bahsediyoruz. Zincir hastanelerinde en az 3-4 bin kişi hastane başı çalışıyordur. Yani bu 30 milyar civarı bir genelde bir SGK prim geliri SGK'nın elde etmesini sağlar. Ama hastanenin de aynı zamanda şöyle düşünün. 100 kişilik doktora sahip bir hastaneye düşünelim. Tavandan göstermesi muhtemeldir. Yani çünkü doktordur bu yani. Yani bunu çok düşük bir ücretten gösteremezsiniz. Tavandan gösterdiğiniz zaman da 80 bin liraya yakın, 67-70 bin liraya yakın bir maliyeti olur hastaneye. Yılda yani bir doktor 1 milyon lira ücret hariç. Hani ücreti sübvanse edebilir ödedikleri, daha önce ödediklerine başa baş ama 1 milyon lira bir doktorla ilgili ilave bir prim ödeyecek yaklaşık. 100 kişiyle ilgili, 100 kişinin çalıştığı bir hastanede düşünün 100 milyon lira yıllık gideriniz artmış olacak. Ama mantıklı mı? Bana göre mantıklı, doğru adım. 100 milyon lira artacak. SGK'nın da burada tabii gelirleri de artmış olacak. Hastanelerin buradan bir şeyi yok yani, kurtuluş yok yani, bir şey yapabilir miyiz, şöyle olur mu, böyle olur mu, yok yani. Burada herkesi artık hizmet taktiğiyle gösterecek. Bir kişi iki ayrı yer çalışabiliyor bir doktor. Daha fazlasında çalışamaz diyor. Burada bir düzenleme yapmış olacak. Burada artık hastanedeki doktorlar şeye geçmiş olacak. Yani ne olacak? İş kanununa tabi olacak. İşte izinleri olacak onların da. Eskiden bir büyük kısmının izni yoktu buna tabi olanların. İşte buradan kıdem tazminatı da alabilecek. Kendisi açısından aslında olumlu tarafları çok. Hastane açısından biraz maliyet ürettiğini söyleyebiliriz. Tabii burada şöyle bir parantez de açabiliriz. Yani hastaneler buna hazır olsun, hazırlıklılar ama ya acaba bir şey olur mu? Yok yani. 1 Haziran'da artık çoğu hizmet sözleşmesini imzaladı doktorlarla. Bunlar hastaneler için bir maliyet, özel hastaneler için. Daha önce öngörmedikleri bir maliyet. Şimdi bununla ilgili hastaneler muhakkak bir pozisyon almak durumunda. Bakın 100
1: Evet.
3: kişinin çalıştığı hastanede 100 milyondan bahsettik. Tabii burada bir fiyatlama politikası eğer şey olursa, yani burada fark ücretleri böyle yükseltme yönüne giderlerse, tabii bu vatandaşa gider. Yani vatandaşın, özel hastaneye giden vatandaşın daha fazla ödemesi.
1: Tam da ben onu düşünüyordum İsmail Bey. Yani bunu kesin maliyetlere yansıtır ve hastane izninden aldığınız hizmetlerin bedeli artar diye bir de şeyi düşündüm. Acaba doktorlar bu muayenehane sistemine geri mi dönerler diye de düşündüm. Fakat orada da bu harçlar, yeni vergiler vesaire düşününce bayağı bir aslında kıskaca alınmış durumda doktorlar. Fazla bir seçenek kalmamış gibi görünüyor. Size anlatırken ben de bunları düşünüyordum.
3: Doğru, sigorta şirketleri de bu sağlık hizmeti veren özel sağlık sigorta şirketlerinde ödediğiniz primler de artabilir. Yani Merkez Bankası bazen enflasyon hesaplıyor. Belki sağlık giderlerinin enflasyondaki TÜFE'deki oranı her ne kadar yüksek olmasa da aylık bazda Haziran-Temmuz geçişlerinde belki bir sağlığın tetiklediği bir fiyat, yani böyle bir şey artışı olabilir, bir enflasyon olabilir, görünür ya da görünmez ama Yani piyasa, özel sektör hemen uyum sağlıyor, bunu fiyatlıyor genelde. Fiyatlaması en güzeli, kendi içinde karşılarsa bunu en güzel olmuş
1: Hiç
3: olacak. Çünkü
1: öyle bir dünya
3: vatandaşımız
1: olmuyor genelde
3: öyle bir
1: de.
3: dünya yok, evet.
1: Çünkü her türlü zaten böyle enflasyonist ortamda her türlü imkanı tırnak içinde bahaneyi değerlendiriyor tabii ki şirketler aynı şekilde hastanelerde özel işletmeler nihayetinde baktığınız zaman muhtemelen onlar da yansıtabilirler diye düşünüyorum.
2: Ben bir küçük bir şey ekleyebilir
1: Tabii
2: miyim? Bu
1: lütfen
2: konu
1: Emrah.
2: benim de yani vergisel boyutuyla da çok eleştirilen konulardan birisi bu. Özellikle doktorlarımızın, mükellef olan doktorlarımızın az vergi verdiğine dair böyle bir imaj, tahsini Maliye Bakanlığımızın bazı açıklamaları da oldu. Bunu
1: Evet.
2: kabul edelim. Ama biz maalesef bu tip regülasyonlarda hani ifratla tefrit arasında gidiyoruz. Bir uçtan bir uca gidiyoruz. Birazcık sisteme bakarsak yani birden bütün doktorlarımızı dört ağlı yapmak tabii ki sosyal güvenlik açısından, malpraktis davaları açısından, doktorlarımızın gıda tazminatları açısından falan çok kıymetli bir şey. Ama bir taraftan da belki bir hibrit bir sistem tartışabilirdik.
1: Doğru söylüyorsun,
2: Veya
1: evet.
2: başka bir model tartışabilirdik. Doktorlarımızın hak edişlerini ödeyeceğimiz. Çünkü gerçekten işverenin maliyeti arttıkça bunun iki tane kaynağı var. Ya bunu hastaya yansıtacağız, biz hastane ücretlerinin üzerine ekleyeceğiz. Veya doktorlarımızın hak edişlerini azaltacağız. Dolayısıyla piyasada şu an ciddi bir çalkalanma olduğunu söyleyebilirim. 1 Haziran'a da çok az kaldı. Bu arada ertelenmiş bir şeydi. 6 ay kadar ertelemiştik, 1 Haziran ertelenmiş hali. Ama bence burada yeni bir regülasyon arayışına ihtiyaç olacak. Çünkü doktorluk mesleği aslında özünde bir serbest meslek faaliyeti. Yani bir işverene bağlı olmadan yaptığınız bir faaliyet gibi de görülmesi gereken bir faaliyet. Ki vergi kanunları açısından öyledir zaten.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ücretli yapmamızın, o hakları sağlamamızın önünde hiçbir engel yok. Çok doğru. Ama dediğim gibi bir hibrit model tartışabilirdik veya doktorlarımızın hak edişleri için. Mesela geçen programda konuştuk ya, hisse senedi yoluyla çalışanların ücretlerinin ödenmesinin önünü açıyor şu an Türkiye teknolojileşmiş şirketleri için. Niye mesela bunu hastaneler içinde tartışmıyoruz biz? Doktorlarımızın hak edişlerinin bir kısmını biz hisse senedi ve kar payı olarak ödersek, dolayısıyla vergi yükleri de azalır, hastanelerin de vergi yükü azalır. Dolayısıyla sistem de birazcık rahatlamış olur. Bunların hepsini tartışmamız lazım. Yani
1: Evet,
2: ifratla tefrit arasında gittiğimiz zaman arada hakikaten olan sistemi oluyor aslında.
1: Oysa ki Gri'nin 50 tonu var diyorsun
2: Evet,
1: yani. Siyah
2: kesinlikle öyle.
1: ya da beyaz olmak zorunda değil. Peki müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sizin de görüşleriniz, sorularınız varsa Hande Demirel TV adresime hem X platformundan hem Instagram'dan yazabilirsiniz.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, İsmail Sevinç ve Emre Akın'la kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bütçe tarafında ekleyeceklerim var mı? Gördüğümüz kadarıyla en önemli tespit bence KDV'deki o %47,6'lık artış. Çünkü ekonominin çarkları hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyor. Aslında bu normal koşullarda iyi bir şey diyebilirsiniz ama özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemde talebi düşürmeliyiz ki enflasyonu da düşürebilelim. Ama bu tablo bize gösteriyor ki Ocak-Nisan dönemi bütçe rakamları bu dönemde öyle bir tablo yok.
2: Evet. Başka? Yani bütçeyle ilgili çok bu dediğim kadar. Gibi birazcık özellikle Haziran ayının beklememizde yarar var halinde.
1: Evet, o zaman daha net bir tabloyu tabii, zaten evet. Göreceğiz. Peki bu geçen hafta da biraz konuştuk bu varlık barışı hikayesini. Hatta bir risk olarak bu gri listenin altını çizdin. Yani Allah muhafaza diyeyim. Çünkü çok zor oradan çıktık. Sayın Mehmet Şimşek'in çok çabaları oldu. Göreve geldiği andan itibaren önceliklendirdi ve başardık. Ama şimdi bu yeni düzenleme biraz o anlamda soru işaretleri yaratıyor diye geçen hafta konuşmuştun. Var mı orada bir gelişme? Son durum nedir? Bu yeni vergi paketinin içerisinde bu varlık barışı düzenlemeleri konuşuluyordu. Ayrıntılar daha netleşti mi orada?
2: Şu an Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor Hande. Bu haftaya yetişir mi bilmiyorum ama yetişme ihtimali de var. Bu haftaya kanunun en azından meclisten, genel kuruldan geçmesi anlamında ama haftaya da kalabilir. Gerçi haftaya da 19 Mayıs var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu hafta bitmesi bekleniyor.
1: Sonra da bayram zaten
2: işte
1: yani.
2: Ondan sonraki hafta da zaten neredeyse tamamen yok. Dolayısıyla bu varlık barışı konusu kritik bir konu. Ciddi bir kaynak ihtiyacımız var. Evet, bunu kabul ediyoruz. Zaten Türkiye'nin 50 yıllık hikayesinin içerisinde bu tasarruf açığı, kaynak açığı çok önemli. Hatta özellikle son 30 yıllık dönemde maalesef Türk yatırımcılar da kaynakları birazcık yurt dışına taşıma eğiliminde oldular. Bunun da yarattığı bir olumsuz türbülans olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kaynakları ülkeye çekebilmeye gayret etmek mantıklı elbette. Ama bizim varlık barışı geçmişimiz, varlık barışı tarihimiz birazcık bizi üzen sonuçlara neden oldu. Senin de söylediğin gibi biz 2021 yılında bu uluslararası mali eylem gücü tarafından gri listeye alındık. Gri listeye alınmak ne demek? Gri listeye alınmak özellikle bu kara para, terörün finansmanı, kaynağı belirli olmayan kaynaklar, paralar konusunda ülkenin birazcık şüpheli bir ülke olduğu anlamına geliyor. Biz uluslararası doğrudan yabancı yatırım çekeceksek, uluslararası yabancı doğrudan yatırım çekme arzusunda olan bir ülkeysek her şeyden önce bu tip listelerde olmamamız lazım. Tabii ki böyle ülkelere de yatırımlar gidiyor. Ama o yatırımcıların bekledikleri kar marjları, o yatırımcıların uyguladıkları kredi faizleri o ülkelere çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız zaten uluslararası doğrudan yatırım çekmemizin temel şartlarından birisiydi. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zaten göreve geldiği andan itibaren o konuda çok ciddi bir katılaşma gördük ve biz 2024 yılında çok şükür ki gri listeden çıktık. Şimdi varlık barışı istediğiniz kadar kanunun içerisine katı şeyler koyun. Biraz sonra ayrıntılarından bahsedeceğim. Gene projektörleri ülkemize çevirecek. Bu net. Yani hani bizim bunları anlatmaya da şimdiden uluslararası kuruluşlara ve uluslararası yatırımcılara hazır olmamız lazım. Yani dünyanın en güzel varlık barışında çıkarsanız maalesef geçmişimizle ilgili bazı şüpheler dolayısıyla bunu birazcık daha iyi anlatmamız gerekecek gibi görünüyor Hande. Bu sefer karşımızdaki varlık barışı birazcık daha katı sınırlarla sınırlanmış bir varlık barışı Hande. Bir vergi söz konusu, %5'lik bir vergi söz konusu. Eğer bir kaynağı vadeli mevduata veya hazine bonosu veya kirar sertifikası gibi bir yere yatırırsanız, diyelim 5 yılda orada tutacağınızı vaat ederseniz vergi sıfıra düşüyor. 4 yıl tutarsanız 1, işte 1'e kadar, 5'e kadar gidiyor oradaki vergi. Onun dışında kara para ve suç gelirlerinin aklanması konusu, terörizmin finansmanından kaynaklanan finansmanına yönelik kaynaklarla alakalı olarak kesinlikle bir koruma sağlanmayacağı kanunda açıkça belirtiliyor. Bunların hepsi olumlu şeyler. Hem yurt içi hem yurt dışı gene kapsamda. Yani belki yurt içini acaba dahil etmeseydik birazcık daha mı bizim açımızdan müspet olurdu onu düşünmek lazım. Çünkü yurt dışı dediğiniz zaman bu kaynaklar zaten banka kanalıyla geliyorlar. Orada bir sorun yok ama yurt içi dediğiniz zaman götürüp bir parayı bir bankaya yatırmanız gerekiyor. 31 Temmuz 2027'ye kadar bir süre tanınmış. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreyi uzatma yetkisi var. 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara yatırmanız gerekiyor veya 2 ay içerisinde ülkeye getirmeniz gerekiyor bir şekilde. Dediğim gibi %5'lik bir vergi var. Ancak bu vergi belli kaynaklara bağlarsanız bunu, mevduat faizi veya işte hazine bonosu, kira sertifikası gibi, kademeli olarak 5 yıla kadar düşüyor. Bunların hepsi dediğim gibi müspet şeyler. Ama genel itibariyle baktığımız zaman varlık barışı tipi düzenlemeler bizim geçmişteki pratiğimizde düşünüldüğü zaman birazcık ülkemizin canını sıkabilir. Gelecek kaynak umarım iyi bir kaynak olur. Çünkü daha önceki varlık barışlarında kötü bir para gelmedi Türkiye'ye, ama birazcık da başımızı ağrıttı maalesef.
1: Evet.
2: Sadece bir vergi güvencesi getiriyor. Getirdiğiniz paranın kaynağına ilişkin herhangi bir vergi incelemesiyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Öyle bir boyutu var. Ama dediğim gibi varlık barışının ne olduğunu, nasıl bir varlık barışı getirdiğimizi bu seferki kapsamı uluslararası kuruluşlara ve yatırımcılara çok iyi anlatmaya şimdiden hazır olmamız lazım Hande.
1: Evet.
2: Yoksa dediğim gibi hem kendimizi anlatamayız, gri listeye girmesek bile gene imajımızı bozabilen bir şey olabilir. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım ki bu sadece Hazine ve Maliye Bakanlığımızın görevi değil bu arada. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin de, yatırımcıların da görevi bir taraftan. Yani bizim de bu konuda birazcık elimizi taşın altına sokmamız gerekecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde.
1: Evet, yani böyle bir çalışma var ise eminim bu çalışmayı hazırlayanlar bu konuyla ilgili de girişimlerde bulunmuşlardır. Çünkü dediğin gibi çok önemli. Altyapısına ilişkin ben hazırlıklı olunduğunu düşünmek istiyorum.
2: Sayın Şimşek olduğu için sonuçta bu düzenlemenin arkasında ben birazcık daha rahatım, onu söyleyeyim. Çünkü bu konudaki hassasiyetini biliyoruz geçmiş uygulamalardan. Dolayısıyla tabii ikinci düzenlemesi de çıkacak bunun. Onda da bazı katı şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani kanun çıktıktan sonra bir de tebliğinin, düzenlemenin ana ayrıntılarını gösteren ikinci düzenlemelerin çıkması lazım. Ama dediğim gibi yine de anlatmak zorunda kalacağız, onu söyleyelim.
1: Bir izleyicimiz yazmış biraz önce bu doktorlarla ilgili konuştuğumuz yeni durumla ilgili olarak, muayenehane hekimliğinin güçlendirilmesi gerekiyor diyor. Özel sağlık sigortaları ve hatta SGK ile anlaşma yapılabilmeli. Muayenehanede yazılan reçete karşılanmalı. Muayenehane hekimlerinin istediği tetkikler devlet hastanelerinde yapılabilmeli. Sağlık hizmet kalitesi böyle arttırılabilir diyor izleyicimiz. Böyle bir yorum yapmış. Muayenehane konusunu biraz önce ben de düşündüğümü söylemiştim ama tabii bu ne kadar gerçekçi olur, dikkate alınır bilemiyorum. Bir de seçim öncesi kademeli emeklilik gelir mi diye bir soru var İsmail Bey. Bu kademeli emeklilik meselesi çok beklentiler içerisinde ama benim herhangi bir duyumum yok. Bilmiyorum, siz bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
3: Bu konuda duyanlar yanlış duymuştur. Yani bu konuda bir duyumumuz yok, çalışma da yok yani benim bildiğim kadarıyla. Şimdi şöyle, tabii beklentiler haklı. Yani çünkü işte 17-20 yıl fark atıyorsunuz. 17-20 yıl bekliyorsunuz. Kadınlarda 20 sene, erkeklerde 17 yıl kadar emekliliği bekliyorsunuz bir gün geç girmekle. Esasen EYT'nin çıkmasıyla bir yaş kademesinin getirilmemesi, işte bir taraftan bunun bir netice itibariyle daha önceki bir hakkın teslimi noktasındaydı. Ama böyle olmasına rağmen çalışma barışını da bozdu, yani bu açık, yani çalışma barışını bozdu. 17 yıl mı, bir insan diğerinden daha geç emekli olamaz yani birkaç gün çalışma hayatına geç girmesi farkıyla. Bunun muhakkak düzenlenmesi gerekiyor. Ama böyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum, ama yani bunu yapmak gerekiyor. Yani bir yaş kriteri koyup yaşı belli bir seviyede aşağı çekip bu çalışma yapıp bence meclise getirilmesi lazım. Yani ne olursa olsun. Yani çünkü biri 38 yaşında, diğeri 58 yaşında emekli olur mu yani? Ya onu 38'de yapmayacaksınız. Yani onu 38 yapıyorsanız yanındakine de bir kademe getireceksiniz. Yani hani bu sosyal güvenlik sistemine madem böyle yaptınız, diğerine de bir düzenleme yapmak zorundasınız. Bence gelecektir ama bu seçimle mi çalışma yok yani. Ne zaman gelir emin değilim ama gelmek zorunda yani. Bir kısmı biraz bekler yani, emekliliğe yaklaşır. Belki o zaman olur ama şu an bir somut bir çalışma yok. Beklentilerin de haklı olduğunu söylemek gerekiyor.
1: Peki. Şimdi İsmail Beyciğim, bayram yaklaşıyor ve herkes tabii bayram ikramiyelerini heyecanla bekliyor. Daha önceki her bayram öncesi de bir konuşuyoruz. Muhtemelen haftaya da konuşuruz ama yine de bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bu arada aylıklar da önceden ödeniyor bildiğim kadarıyla, değil mi? 17 Mayıs'ta bayramda başlayacak
3: aslında, diye biliyorum. Evet, bayram ne zaman? Evet, 17 Mayıs'ta aylıklarla birlikte 17, 18, 19, 28'ine kadar aylıklar ödeniyor. Bayram takvimine denk geliyor mu? Yani onu kaçırmış olabilirim ama şey önce ödenecek. Yani ikramiye önce ödenecek, aylıklar da bugüne kadar önce ödendi. Yani mutlaka bayramdan bir gün önce de olsa ödenecektir. Şimdi bayram ikramiyesi tabii artık biraz özelliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Yani daha önce de söyledik. Yani bir daha çok sosyal yardım niteliğine geldi. Belki ileride bunun kaldırılıp kaldırılmaması tartışılacak veya maaşlara eklenip eklenmemesi. 2018'de ilk girdiğinde çok heyecan vericiydi. 1000 liraydı. Ve o zaman işte Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bir kurban alabiliyordunuz ama şu anda işte 4 kilo et alabiliyorsunuz. Yani 5'te 1'i kadar satın alma gücü düşmüş. Şimdi o gün 4000 lirayla ne yapardınız? O gün 1000 lira, bugün 4000 lira. Yani o günkü 1000 lira bugün 5'te 1'i kadar erimiş. Yani 5 dilimden bir tanesini alıyorsunuz şu anda. Bu neden kaynaklanıyor? Bu tip ikramiyeler eğer kanunla geliyor ama eğer buna siz bir artış koymazsanız, artış oranı koymazsanız, tüfelemezseniz bunu, bunlar eriyip gidiyor. En sonunda da anlamsız rakamlar haline geliyor. Bizim gibi yüksek enflasyonun 4-5 yıldır hızlı hissedildiği bir ülkede. Artırıyorsunuz ama hafif hafif artırıyorsunuz. Mesela bir yıldır artmadı yani. Mesela bir yıl artmayınca o %25-30 enflasyonu yemiş oldu. Yani 5'te 1'ine düştü bir önceki dönemin. Yani 1000 lirayken değerliydi, şu ansa değerli değil. Tabii bunun için bir para da ödüyorsunuz. Yani 4000 lira, 15 milyon, işte 60 milyar lira bir para ödüyorsunuz. Ama bence bunlar anlamlı olmaya başlamayınca artık anlamlı hale gelmiyor. Yani 4000 lira bugün işte kurban alamıyor. Ne yapıyor? 4000 lira ne yapıyor? İşte pazar yapabiliyor diyoruz. 4000 lirayla tek başına bir şey yapamıyor. Bakın 4000 lirayı alıyor. Artı maaşını koyuyor, yine kurban alamıyor mesela. Yani 4000 lira artı maaşını koyuyor. Yani ikramiyesiyle maaşını koyuyor. Kirasını zor ödüyor. Yani hep bir şey yapabiliyor yani emekli. Hep bir şey yapabiliyor. Bu da artık bir çok düşük miktarda kaldı. Bunu maaşa ilave etmek lazım. En azından maaşa ilave edelim. Maaş arttığında bu da artsın. Artık bir ikramiye diye vermeyelim. Maaşın bir unsuru olsun. Tüfeleyelim, gelsin, en azından bir katkısı olmuş olur. İkramiye deyince bakın özel sektörde ikramiye alanlar dinliyordur. Yani belki aldığı brütün %10-15'ini alıyor yıllık. İşte bakıyor 3-4 ayda bir alıyor. Kamu sektöründe ikramiye veren şirketler var. 3-4 ay yılda ikramiye veriyor. İkramiye deyince 3-4 maaş tutarı oluyor. Ya da en azından bir maaş tutarı oluyor. Yani 20 bin lira maaş alan birine, 25 bin lira maaş alan birine 4 bin lira verdiğinizde bu artık ikramiye olmaktan bence çıkıyor. Onun için bunu artık yeni bir şekle sokmak gerekiyor. Artırılmıyor da yani, artılsa da çok cüzdü. Artık bu rakamlar çok küçük rakamlar, herkes biliyor. Yani 4 bin lira falan, bunlar artık değeri olmayan rakamlar. 20 bin lira, 24 bin lira, yani bugün bir çırpıda gidebilecek rakamlar bunlar. Yani bir okula gönderse çocuğunu, üniversiteye gönderse emekli maaşı artı iki bayram ikramiyesi, al sana bir aylık okul parası, belki üniversitede okuyan kişiye verecek bu parayı. Yani bunlar anlamsız oldu. İkramiye ne zaman verilecek dersek, ikramiye evet bayram öncesinde verilecek. Şimdi 4 alılar için 17 ile ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyorlar maaşlarını. 17 ile 22'si arasında alanlar, 17, 18, 19, 20, 21, 22'si alanlar, onlar ikramiyelerini maaşlarıyla birlikte 4000 liranın alacaklar. 4 alılar, SSK'lılar. 23 ve 24'ünde alanlar, onlar 21'inde alacaklar ikramiyeyi. 25 ve 26'sında alanlar da 22'sinde, 22 Mayıs'ta ikramiyelerini alacak. 4 belirler maaşlarını 25-28'i arası alıyorlar. 25 ve 26'sında alanlar 21'inde. 27 ve 28'inde alanlar da 22 Mayıs'ta alacak. 4 emekli sandığı da 20 Mayıs'ta alacak. Herkes 4000 lira mı alacak bu ikramiyeyi? Hayır, yani bu dul yetimler işte %50 maaş alıyorsa 2000 lira alacak yani. 2000 lira ikramiye alacak. Yani işte kız çocuğu varsa o da bir %25'ini alacak. 1000 lira da o alacak mesela. Yani 2000 artı 1000. Yani çok anlamlı rakamlar olmuyor ama şöyle, anlamlı rakamlar olmasa da yine de ya ekleyelim ya da biraz artıralım yani. Yani geçti artık da artırmak lazım. Çünkü insanlar buna bile ihtiyacı oluyor. Diyor ki en azından bir faturamı öderim falan diye bakıyor. Ama anlamlandırmak lazım esas o. Anlamlı değilse de ilave etmek lazım. İçine yedirmek lazım. Bir şey yapmak lazım. Ama bunlar biraz da kişinin kendini yani 4000 lira yani şimdi kendini iyi hissettirmez yani.
1: Evet, peki. Bir reklamımız daha varmış, yönetmenim uyardı. Onu da izleyelim, dönelim.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Emrah'cığım, başlarken söylemiştim bu ihracatçı için öncelikle düşünülen fakat sonra değiştirilen bir indirimli kurumlar vergisi konusu var. Nasıl değişti? Yeni durumda bundan kimler yararlanıyor? Ve acaba mevcut indirimler hem ihracatçı tarafı için hem de imalatçı tarafı için ne kadar yeterli?
2: Zaten bu paket Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığında en çok dikkat çeken, gazetelere en çok manşet olan şeydi zaten. Evet. Programlarda en çok manşet olan konulardan birisi. İmalatçı ihracatçılar için %9, yani imal edip ihraç edenler için %9 kurumlar vergisi. Sadece ihracat yapanlar için %14 kurumlar vergisi uygulanacağı yönündeki düzenlemeydi. Ama mecliste Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde halde iktidarın ve muhalefetin ortak kanaatiyle, ortak desteğiyle bu değiştirildi. Neden? Hatırlarsın, biz bir dönemler bu ihracat işlemleriyle ilgili çok problem yaşamış bir ülkeyiz. Bu hayali ihracatlar, başka şeyler. Birazcık sanki bazı mükellefleri muvazalı işlemlere yönlendirebilecek bir düzenlemeydi bu bana göre. İkinci konu da zaten biraz önce konuştuğumuz konu, ihracatçının en büyük derdi vergi değil zaten şu an. Yani kurumlar vergisi değil ihracatçının en büyük derdi. Dolayısıyla şimdi ne oldu? Sanayi sicil belgesine sahip imalatçıysanız kurumlar vergisini %12,5 ödeyeceksiniz. Sadece onlar mı? Hayır. Bunun dışında zirai üretim yapan kurumlar da %12,5 kurumlar vergisi ödeyecekler. Ama burada şeyi ayıralım. Kurumun bütün kazançları buna tabi değil. Yani bir kurumun faiz kazancı da olabilir, döviz kurumundan da kazancı olabilir, arizi başka kazançları da olabilir. Bunlar normal kurumlar vergisi oranına tabi. Münhasıran özellikle bu faaliyetler dolayısıyla, yani imalat ve zirai üretim dolayısıyla elde ettikleri faaliyetler %12,5 kurumlar vergisine tabi olacak. Tabii bu oldukça geniş bir kesimden bahsediyoruz. Oldukça geniş bir kesimi etkileyen önemli bir kurumlar vergisi teşviği bu. Biliyorsun biz bunlara vergi harcaması diyoruz. Büyük bir vergi harcaması. Hazine ve Maliye Bakanımız bu açıdan büyük bir fedakarlık yapıyor. Ama burada düşündürücü noktalardan bir sahne, bu madde 1-1-2027 yılının itibariyle elde edilecek, girilecek dönemler itibariyle geçerli. Yani 1-1-2027'den sonra hayatımıza girecek. Ben sadece onu birazcık çok geç buluyorum. Eğer bunu biz Körfez'deki yatırımlar başta olmak üzere uluslararası doğrudan yatırım çekmek için de yaptığımız bir şeyse bizim bu. 1-1-2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi demek 2028 yılının Nisan ayında bunun sonuçlarını az çok kurumların görmesi demek. Tabii geçici vergi dönemleri itibariyle de etkisi olacaktır ama onu birazcık geç görüyorum. Ama biraz önce söylediğim şeyi tekrarlayalım. İhracatçılarımız için, imalatçılarımız için, zirai üretim yapan kurumlarımız için temel dert kurumlar vergisi değil. Temel dert maliyetlerdeki artış. Maliyetlerdeki artışı yönetmek. İkincisi de nakdi yönetebilmek. Yani nakit akışlarını yönetebilmek. Bunun da önemli kaynaklarından birisi sağlıklı ve doğru finansmana zamanında ulaşabilmek.

0: Finansman maliyetleri diğer maliyetlerle birleştirip zaten kurumların vergi ödeme potansiyelini çok aşağılara çekti. Bizim kurumlar vergisi tahsilatımızın düşük olmasının sebebi geçtiğimiz dönemde sadece enflasyon muhasebesi değildi. Kurum karlarının da erimesiydi maliyet dolayısıyla. Dolayısıyla biz ihracatçılarımız başta olmak üzere imalatçılarımıza eğer bir teşvik düşünüyorsak operasyonel maliyetlerini destekleyebileceğimiz kanallar var mı onlara bakmamız lazım. Mesela lojistik maliyetleri olabilir. Personel maliyetleri olabilir. Tabii ki çeşitli teşvikler mutlaka var. Hı-hı. Ama bunları çeşitlendirmemiz gerekiyor olabilir. Çünkü ihracat pazarlarında hem rekabet hem bu maliyet baskısı maalesef bizi pazar kaybetme yönünde ciddi bir baskının altında tutuyor halinde. İhracat bizim için eğer geride kalırsa, biliyorsun bizim için ihracat ve büyümenin ikinci motoru da iç ekonomideki dinamizm. İkisini de çalıştıramazsak doğru düzgün büyümeye ilişkin de iyi rakamlarla karşılaşmayabiliriz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bence vergi indiriminden ziyade ihracat ve diğer imalatçılar için diğer operasyonel alanlarda ne yapabiliriz onlara da bakmamız lazım. Bir de şu var, biz şirket konusunda hep KOBİ ölçeğindeki şirketlerle ilerleyen bir ülkeyiz. İhracatın da %90'ı onlar yapıyor, üretimin de %90'ı onlar yapıyor. Şu kümelenme konusunu bir çözemedik anda. Organize sanayi bölgeleriyle çözemedik, endüstri bölgeleriyle gene çözemiyoruz. Yatırım teşvik sisteminde ekstra teşvikler vardı, birkaç şirket bir araya gelip yatırım yaparsa. Bu kümelenme konusu Türkiye'nin en yakıcı problemlerinden birisi. Bizim o kümelenmeyi sağlayıp KOBİ ölçeğinden birazcık daha büyük ölçekli şirketlere giden bir sanayi modeline geçmemiz lazım. Çünkü öyle yatırımlar var ki 2 milyar dolar bir anda yatırmanız gerekiyor. Tabii ki KOBİ ölçeğindeki yatırımcının böyle bir şey yapma şansı da yok. Yani bunu da bir altını çizmiş olalım.
1: Peki. Süremizin sonuna yaklaştık. İsmail Bey, SGK bu hafta bana iki tane SMS attı. Bir pazartesi günü gönderdi, bir de bugün gönderdi. Şöyle demiş, çok da poetik, şiirsel. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemiyle sadece bugünü değil, nesiller boyu sürecek bir güven zincirini inşa ediyoruz. Geleceğin teminatı sosyal güvenceyle, yarınlara emin adımlarla, sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende ve sosyal güvenlik haftası kutlu olsun. Mutlu. Böyle bir mesaj göndermişler. Herhalde SGK'lı çalışan herkese gelmiş diye düşünüyorum bu mesaj. Bana hem pazartesi göndermişler hem cuma göndermişler. Yani
2: benim unutmalarını gerçekten esef.
1: Kınıyoruz o zaman. Sizi unuttular mı? Beni unutmamışlar. İki tane mesaj geldi.
0: Yani İsmail 4-6 değil herhalde.
1: İsmail Bey, siz 4-6 değil misiniz ya?
2: Ha, belki de öyle, evet. Ya yani, yok, dört alamadığım için olabilir. Dört alılara göndermişlerdir. Yani hizmet aktiyle çalışanlar, doğru. Evet. Orada bir ayrım olabilir. Belki
1: olabilir. Valla beni kutlamış SGK. Ben de kutluyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok konuşamayacağız
2: güzel.
1: Ama bunu söyleyerek bitirmek istedim. Sizin başlıklarınız da vardı.
2: Harika
1: süremiz
2: olmuş.
1: Yetmedi. Çok çok harika teşekkür olmuş. Ediyorum. Evet, kutlu olsun gerçekten. İnşallah hepimiz için işin, emeğin korunduğu, hepimizin haklarının, hak edişlerinin verildiği daha adil, adaletli bir iş dünyası, sosyal güvence ortamı bizimle olsun diyelim ve tamamlayalım. Teşekkür ediyorum.
2: Evlatçığım,
1: İsmail Beyciğim, çok teşekkürler. Belki haftaya pazara gideriz. Şimdiden randevulaşalım. Kendinize evet. İyi bakınız efendim. Evet, ekonomik görünüm sona erdi. Bir reklam, ondan sonra küresel piyasalarda haftayı kapatacağız.

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre Çin ve ABD ticaret ve yatırım konseyleri kurma konusunda anlaşmaya vardı. Çinli ajans ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sonbaharda ABD'ye ziyarette bulunacağını bildirdi. ABD'de sanayi üretimi Nisan ayında %0,7 oranında artarak son 14 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'e verdiği söyleşide bütçe hedefinin hala erişilebilir olduğunu belirtti. Yeni vergi planlarının olmadığını söyleyen Bakan Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını belirtti. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki bozulma devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,82'ye çıktı. Geçen ayın anketinde bu beklenti %23,39 olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Nisan'da bütçe açığı 338,7 milyar liraya çıktı. Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1,5 trilyon lira, bütçe gelirleri 1,1 trilyon lira olarak kaydedildi.

0: Evet, Trump-Xi buluşması, veriler, içeride enflasyon raporu çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi küresel piyasalarda haftanın kapanışını yapacağız birlikte sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Derya Hekim ile. Ama birazdan önce rakamlarımıza bakalım. Haftanın son işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor görelim. Borsa İstanbul'da bugünü %1,89'luk bir geri çekilmeyle tamamladık. Endeks 14.367 puandan günü tamamladı. Dolar TL'de %0,25'lik yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı ise %0,19 kayıpta. Euro dolar çaprazında da %0,41'lik bir geri çekilme görüyoruz. 1.16.21'den geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da kötü bir günü geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde tüm Avrupa'da merkez borsalarda kayıplar vardı. Londra FTSE 100 endeksi günü %1,71'lik bir geri çekilmeyle tamamladı. Paris CAC 40'da %1,61, Frankfurt DAX'da %2,07 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,87'lik geri çekilmeler vardı. ABD borsaları da satıcılı. An itibariyle Dow Jones'da %0,98, S&P 500 tarafında %0,93 ve Nasdaq'ta da %1,08 kadar bir geri çekilme görüyoruz. ABD tahvil getirileri yükseliyor. 10 yıllıklarda 4,59 seviyesine yükselmiş durumdayız. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,25. 2 yıllık tahvilde de ise %4,08'lik bir getiri seviyesi var. Bu arada 30 yıllık Amerikan tahvilinde gün içi rekor seviyeyi gördük. 5'in üzerinde fiyatlama orada devam ediyor. Evet, son olarak emtiaya bakalım. Altında, gümüşte, bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında %2,06'lık bir geri çekilme var. 4555 dolar 96 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte 76 dolar 79 sent seviyesini görüyoruz. %8,07'lik bir geri çekilme var orada da. Kripto parada %2,80'lik bir geri çekilme. Bitcoin'de 79.112 seviyesindeyiz. 80.000'in altına gevşedi Bitcoin. Ve petrol tarafında yön yukarıda. Brent'te 109 dolar 26 sent seviyesine çıktık. %3,35'lik yukarı yönlü bir hareketle. NYMEX tarafında da %4,20'lik yukarı yönlü bir hareket bizi 105 dolar 42 sent seviyesine taşımış durumda. Evet, yoğun haftanın sonunda piyasalarda satıcılı bir seyirle karşılaştık ve karşılaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Avrupa'nın notlarını alacağız. Londra'ya dönüyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu izliyoruz.
1: Haftanın son işlem gününü Avrupa borsaları %2'ye ulaşan düşüşle tamamladı. Hürmüz Boğazı'nın beklenenden daha uzun süre kapalı kalacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yükseliş hızlanırken Brent petrolün varilinde haftalık yükseliş %8'in üzerine tırmandı. Trump'tan gelen açıklamalar piyasada tansiyonun artmasında etkili oldu. Madencilik endeksinde çok sert düşüş vardı. Gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle madencilik endeksi %5'i aşan kayıpla en sert değer kaybeden alt endeks oldu. Onu kamu hizmetleri endeksi takip etti. Diğer yanda hem Euro bölgesi hem de İngiltere'de tahvil faizlerinde sert yükselişler yaşandı. Alman 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş 10 bas puanın üzerine çıktı. Avrupa İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlendi. İngiltere tarafına baktığımız zaman ise İngiltere'de 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerine son yılların en güçlü seviyeleri test edildi. 30 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş 20 bas puanı ulaştı. 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 10 yıllık tahvil faizinde ise gün içerisinde 18 bas puanlık bir yükseliş yaşandığını takip etti. 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyedeydi. Siyasi risk nedeniyle belirsizlik artmış durumda İngiltere için. Özellikle Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın parlamentoya dönme hazırlığında olduğuna ilişkin haberlerle beraber tahvil piyasasında endişeler biraz daha arttı. Partinin sol tabanından gelen bir isim kamu harcamalarını artıracağı beklentisi var. Çünkü önceki açıklamaları İngiltere ekonomisinin tahvil piyasasına ipotekte olduğu yönündeydi. Savunma harcamalarını artırmak için maliye kuralları göz ardı edebiliriz tonda bir açıklaması vardı. Ve aynı zamanda temel gelir vergisini yarı yarıya düşürme vaadinde bulunmuştu Burnham.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürümüz sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nu izliyoruz.
2: Mayıs'ın ortasını tam bugün itibariyle geride bırakırken dünyada bu haftanın açıkçası en ön plandaki konusu Xi ve Trump'ın bir araya geldiği bir nevi ABD-Çin zirvesi. Hatta dünyanın şu an içinde bulunduğumuz koşullarındaki zirvesiydi diyebiliriz. Bundan belki direkt olarak size sonuçları sağlamaya kalksak birçok konu başlığını sonuç olarak çıktı diye sayabiliriz. Lakin uzun vadede aslında neler olacağını göreceğiz. Ki hafta ortasında da zaten zirveyle ilgili notların içerisinde sizlere detaylar sunmaya çalışmıştık. Ama bugün özellikle Türkiye saatiyle sabah saatlerinden dünyanın aslında güne uyandığı dakikalardan itibaren farklı piyasa hareketlikleri gördük. Örneğin Almanya'nın gösterge tahvil faizlerinin 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması, Kore borsasında %6'ya aşan düşüşler ve gümüşte bizim size banda hazırladığımız dakikalara kadar %6'larla ifade ettiğimiz, üzerine ifade ettiğimiz düşüşleri konuştuk. Yine borsalarda Türkiye'yi de içine alan satış dalgasının cuma gününe damgasını vurduğunu konuştuk. Buna ilişkin belki ABD enflasyon verisinden yola çıkarak beklenti üzeri gelen Bloomberg Opinion'da güzel bir başlık vardı. Bunu aslında dünya içinde sormak gerekiyor. Geçici kaç şoku atlatacak bir enflasyon direnci var dünyanın ve acaba bizi salgın sonrasında gördüğümüz o arz yönlü yeni bir küresel enflasyon şoku bekliyor olabilir mi şeklinde. Bu hafta malum haliniz biz de size sağdan aktardık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu takip etmiştik. Haftanın sonuna yaklaşırken ve aslında burada zımnen bizim Merkez Bankamızın da kabul ettiği bir koşullar bütünü var ve kimse belki salgın sonrası o şoku hatırlamak istemiyor. Bunun benzeri dengi vesaire bir şey olabilir mi diye konuşuyoruz ama bu karşımıza nasıl çıkacak diye de çok da tahayyül dahi etmek istemiyoruz. Çünkü bununla beraber aslında dünyada yapay zeka konusunun da içinde rol oynadığı ciddi bir ekonomik büyümeye dair de sorgulanma sürecinin içinden geçiyoruz. Belki tahminler şu an ürkütücü değil ama manşet rakamlarda enflasyona da baksak, işsizlikle ilgili ulusal kurumlardan gelen buradaki detaylara da baksak, bunun ötesinde bazı haber akışlarının özellikle hem ücretli kesim başta olmak üzere yaşam maliyetleri hem de belki işsizlikle ilgili dünyayı kısa ve orta vadede acaba çok kötü bir tablo mu bekliyor sorularını aklımıza getiriyor. Ama savaş konusu gündemden düşmediği için biz gözlerimizi daha çok jeopolitik tarafa çevirmiş vaziyetteyiz ve belki de çoklu kriz diye daha önce defalarca söylediğimiz o perma kriz süreci içerisinde en ön plandaki konuya odaklanıyoruz. Mayıs ayının ortası da böyle geçiyor. Mayıs ayının sonunda örneğin İran savaşı ile ilgili sona yaklaştık ya da bitti cümleleri kuracak mıyız? Bu baştaki soru. Ama dünyayı nelerin beklediğine ilişkin önümüze düşen haberlere, raporlara, gelişmelere baktığımızda çok da açıkçası ufukta pek parlak ekonomik açıdan şeyler yok gibi. Bakalım Mayıs ayının yarısı da böyle geride kaldı. Sonu nasıl bitecek?
0: Evet, teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Gerçekten bu haftanın manşeti Çin ve ABD görüşmesiydi. Xi Jinping'le bir araya gelen Donald Trump. Çağlar birkaç not paylaştı. Sevgili doçent doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Her cuma akşamı olduğu gibi küresel piyasalarda şöyle bir haftanın muhasebesini yapacağız. Ondan sonra önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta ya da biraz konuşacağız. Çağlar'ın bıraktığı yerden devralalım. Öncelikle hoş geldiniz her ikinizde.
3: Hoş bulduk.
0: Ya sen artık pazartesileri gelmeyince böyle çok uzun görüşmüyormuş gibi hissediyorum. Özlüyorum seni ben Derya.
4: Aslında bir hafta oldu değil mi?
0: Evet, ama niye öyle hissiyata kapılıyorum? Ya haftanın sonuna doğru geliyorsun ya, o yüzden mi acaba?
4: Yani benle bitiriyorsun
0: haftayı. Ben bitmiş oluyorum çünkü. Evet. Evet, özlemişim yani seni. Teşekkür İyi ki geldin, ederim. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şey çıktı mı şimdi bu görüşmeden? Ne çıktı?
3: Yani bir şey çıktı bence.
0: Öyle mi?
3: Ama çıkan şeyi henüz göremedik. Yani işin görünmeyen kısmı var.
0: Şüphesiz.
3: Yani Hürmüz konusunda yapılan pazarlık mesela, Hürmüz'ü konuşacağız dedi. Neyi konuşacaksın? Yani adam oradan petrol alıyor, müttefiki. Demek ki Hürmüz Boğazı'nın açılmasını isteyeceksin. Açılmasında yardım etmesini isteyeceksin. İnsana sorarlar o zaman neyin karşılığında. Hı. Dolayısıyla bir Hürmüz ile şey arasında, Tayvan adası arasında bence bir pazarlık olmuştur. Ama hemen sonuç vermeyebilir. Eylül ayında ikinci ziyaret gerçekleştiğinde bence o zamana kadar bir zamanı var. O zamana kadar uzarsa da ondan sonra bu iş yatar. Yani Amerika çözemiyor, Hürmüz'ü açamıyor. Bence Çin'den yardım istedi. Çin de orada tavrını çok net koydu Tayvan konusunda. Bu bir savaş nedenidir dedi.
5: Evet.
3: Trump herhangi bir şey söylemedi. Bunun üzerine yorum yapmadı. Ama Amerika'da şimdi Tayvan politikamızda değişiklik yok şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da piyasaları negatif etkiledi. Hatta işte Tayvan'a silah satışı işte gündeme gelmiş. Gel beraber satalım demiş. Yani siz de satın, biz de satalım.
5: Peki.
3: Yani böyle işi sulandırmış. Ama orada bence şey zamana yayılı, şartlı bir destek söz konusu. Dolayısıyla eğer Trump böyle biraz çelişkili açıklamalarda bulunursa, hani Tayvan konusunda şeyimiz, politikamız değişmedi şeklinde, Hürmüz Boğazı da açılmaz. Ve piyasaların karışık şeyi de bunu gösteriyor.
5: Evet,
3: bir yandan çok, bakıyoruz.
5: Çok kayıp var bugün ama.
3: Hisse senetlerinde çok kayıp var.
5: Evet.
3: Ama
5: tahviller de yükseldi.
3: Tahviller de yükseldi. Şimdi onu biraz enflasyona bağlamak mümkün. Amerika'da enflasyon yüksek çıktı. Sadece bizde şok etkisi yaratmayan, bütün dünyada yaratıyor. Ama altın ve gümüş ve değerli metaller düştü.
5: Evet.
3: Sert düştü. Evet. Yani gümüşte %8'e varan bir düşüş var. Altın %2-2,5 civarında aşağıda. Korku endeksi 20'nin altında. Dolayısıyla bakınca korku da azalmış. Demek ki korkmuyorlar.
5: Dolar yani endeksi barometre, de bu arada yükseldi.
3: Dolar değerleniyor çünkü faiz de yükseliyor. Ne oldu dersen, yani enflasyon açıklandıktan sonra Amerika'da işte en son geldiğimiz şey 3,8. Demek ki bu yıl bir faiz indirimi olasılığı ortadan kalktı. Yeni başkan da geliyor. Yeni başkan biraz da belirsizlik de gelecek. Yani belirli olan şeyleri de karıştıracak bir, öyle anlaşılıyor. Bu karışıklık ya da belirsizlik yaratmak içerisinde şey, bir stratejisi, belirsizlik yaratmak. Yani basın toplantıları

0: Mesela ben iptal edecek belki de. Dolayısıyla öyle eskisi gibi açık net konuşan bir Fed'i pek göremeyeceğiz. O karışıklık içerisinde bir şeyler yapacak ama faiz indiremeyecek. Piyasalar faiz indiriminden umudu kesti. Çünkü enflasyon yükselirken faiz indirmek ancak ateşe benzinle gitmek olur. Yani hem enflasyonu azdırır hem piyasaları müthiş şekilde bozar. Dolayısıyla oradan ümidini kesmenin vermiş olduğu tepkiyle böyle bir negatif gelişmeler gündeme geldi. Ama
1: Peki.
0: bunun Türkiye ayağını düşünürsek son 4 gündür Türkiye borsası da hakikaten geriliyor. Yaklaşık 20 milyar dolar azaldı piyasa değeri. 420 milyar dolardan 400 milyar dolara düştü 4 günde. Yani özelinde Türkiye'de de bir şey olması gerekir diye insan düşünüyor. Yani sadece dünyadan kaynaklı bir şey değil.
1: Bu MSCI'deki değişikliklerin de negatif
0: Bir
1: bir
0: payı olabilir evet.
1: etkisi
0: Yani
1: olduğu konuşuluyor.
0: o çünkü Türkiye'de herhalde işte endeksi daha yukarılara taşıyacak bazı yapısal şeyleri tetikleyebilir operasyonları
1: Evet.
0: diye bakılıyor belki. O nedenle de böyle bir şeyle söz konusu. Bir de bizde de faiz düşüşü konusunda umutlar iyice söndü. Yani bugün de açıklanan beklenti anketinde %34 dörde düşeceği beklentisi hakim piyasa katılımcılarında. Dolayısıyla bu 3 puanlık bir indirim demek. Bugün %37 politika faizi. Bu da fiyatlanıyor olabilir ki kaldı ki işte bankacılık sektörü daha çok düşüyor. Bu da onun işareti. Ama şey yani tarih yeniden yazılıyor aslında bugünlerde. Bunun önemli bir aşamasını geride bıraktık. Bu zirveyle beraber Trump-Xi zirvesi. Trump'ı çok memnun etti Çin. O yasak şehri gezdirdi mesela. Oradan çok etkilemiş çünkü yasak şehri başka hani yabancılara gezdirmiyorlar. 1972'de Nixon gezmiş.
1: Öyle miymiş? Ha, ben
0: Tabii
1: bilmiyordum
0: ondan
1: onu.
0: sonra ama ikinci Amerikalı oluyor. Dolayısıyla çok memnun olmuş. gururunu okşayacak her şeyi yapmışlar. Kimse kimseye yan gözle bakmamış. Yani gayet pozitif bir şey.
1: Hanımını götürmedi yalnız bildiğim kadarıyla.
0: Hayır götürdü. Melani
1: var mıydı? Yoktu benim
2: bildiğim. Ben görmedim.
0: Güzel giysilerle vardı üstelik. Yani saraylara layık böyle şey giysiler ben gördüm.
1: Aa, peki.
0: Şeyde kızını yanında götürmüş. Yani götürmemiş de neyse yanında
1: Anladım. O
0: olmuş.
1: eşlik etmiş
0: Evet.
1: diyelim.
0: Yani
1: Anladım.
0: dolayısıyla çok samimi bir şeyle geçmiş. Samimi bir şeyle geçmiş. Dostlukla geçmiş. Eylül'de de şey gidecek.
1: Ne güzel.
0: Bence
1: Tatlı
0: bugün
1: tatlı anlaştılar.
0: attıkları adımların verdikleri sözlerin ne kadar yerine getirileceğini herhalde Eylül'de bir gözden geçirecekler. Ama o zamana kadar da Trump yine böyle hani bildiğimiz şekilde gidip gelebilir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın otomatikman açılamamış olması piyasalar için şey
1: Negatif.
0: negatif ya da soru işareti duruyor. Dolayısıyla oradan pozitif bir fiyatlama çıkartamadı piyasalar. Özellikle de işte
1: Evet.
0: Çin'in açıklamaları karşısında anında Amerika'da yine Trump konuşmuş. İşte Tayvan konusunda politikamızda bir değişiklik yok diye. Halbuki oradan çıkan haberler işte öyle demiyor yani. Ama bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bunun dışında yani ticareti geliştirmek için elbette yani iki taraf adım attı. Hem Amerika şirketleri Çin'de yer almak istiyor. Bu nedenle işte en büyük şirketlerin CEO ya da sahiplerini, patronlarını getirdi Trump. Çinliler de gayet doğal olarak Amerika'da yatırım yapmak istiyor ve Amerika'ya mal satmak istiyor. Bu arada hem şeylerde ödün verdiler. Nadir toprak elementlerinde kısmen bir gevşemeye yine o da şartlı. Karşılığında işte Çinli şirketlerin Amerika'daki faaliyetleri ve faaliyetlerine de kısmen yine şartlı bir izin çıktı. Dolayısıyla her şey şarta bağlı olunca da zaman içerisinde uygulamayı göreceğiz. Ama Trump'ın bu seçim öncesinde Çinli liderin Amerika'yı ziyaretine ihtiyacı var. Muhtemelen Eylül'de gerçekleşirse onun rüzgarıyla, yok biraz daha böyle geç kalırsa yine onun rüzgarıyla. Ama Kasım'dan sonraya kalırsa demek ki olmayacak. O zamana kadar kötü şeyler yaşanmış olması lazım.
1: O zaman aralarını hoş tutmaları gerekecek diye düşünüyorum. Hoş tutsunlar ki biz de rahatlayalım. Derya Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu görüşmeden çıkan notları? Fantastik anlaşmalar da imzaladıklarını söylüyor Trump, ama Çin tarafı çok öyle evet çok önemli anlaşmalar falan demiyor. Yani soyadı zaten hani alıyoruz, uçak, motor tamam güzel, ama yani biraz Trump'ın heyecanı Çin tarafında daha bir sakin ve daha genelleme, yani işte enerji mesela. Hı hı. Biz enerji çeşitliliğimizi zaten sağlamak durumundayız falan gibi Çin tarafı konuşuyor. Sen nasıl çıkardın buradan sonuçları? Ne minvalde bir manzara var senin önünde.
2: Şimdi Çin hep böyle yapıyor zaten. Hani gelenleri çok iyi ağırlıyor. Daha önce Macron da gitmişti. Onu da mesela çok iyi ağırlamışlardı. Gayet güzel böyle gezdiriyor falan filan. Hatta Trump'a böyle bir ağaç galiba bir tohum gönderiyorlar. En böyle en yaşlı ağaçtan bir tohum gönderiyorlar. Öyle bir takım alışverişleri de olmuş kendi aralarında. Trump'ı bunlar tabii ki memnun edecek şeyler. Ama nihayetinde geldiğimizde, yani bu zirveden ne sonuç çıktı? Zaten ben pek bir sonuç çıkmasını beklemiyordum. Çünkü bunlar böyle birbirini işte güzelleyip ondan sonrasında da böyle havada kalan şeyler. Bunlar kolay anlaşmalar değil. Yani uzun süreli bir uğraş gerekiyor bu anlaşma için. Keza zaten mesela ilk 2017'de de gitmişti Trump. Ondan sonra biliyorsun bir ticaret savaşı oldu. Sonrasında Phase One Deal diye yani bir anlaşma da imzaladılar kendi aralarında. Ve orada Çin aslında 200 milyar dolarlık ABD'den ithalat yapmayı şey yapmıştı. Yani yapacağını söylemişti, ama daha sonrasında bunun çok gerisinde kaldı. Yani şimdi de burada verilen taahhütlerin çok gerisinde kalacak muhtemelen. Şimdi bu anlaşmalara 3B anlaşması deniyordu. İşte bean, işte fasulye, soya fasulyesi, Boeing, bir de beef, işte Amerika'dan bunları almasını bekliyorlar Çin'in. Çin zaten soya fasulyesini alır. Yani almayı da taahhüt eder. Daha önce de alıyordu. Bu ticaret savaşı sonrasında olmuştu. Boeing'de çok yeterince anlaşamadıklarını görüyoruz. Ama bence asıl mevzu gelip bu İran ve Tayvan meselesinde sıkıştı. Yani şimdi maalesef kendini çok zor bir duruma soktu Trump gitmeden önce. Şimdi bu İran savaşını açtı ve bence elinde önemli bir Şii'ye bir koz vermiş oldu. Dolayısıyla o diyor ki evet, bu savaşı bitirecek güce sahip aslında Çin. Yani Şii istese bugün İran veya destek sağlamasa bugün İran o istediği koşullarda direnemez. Direnci daha zayıf olacaktır. Haliyle Çin de bunu kullanmak istiyor. Ben sana böyle bir şeyde yardım edersem, zaten gitmeden önce de böyle bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Ben sana bu şekilde yardım edersem o zaman Tayvan meselesini de çözeriz diyor. Ben aslında öyle bir şey bekliyordum Trump'tan, ama hani bu Tayvan meselesi yapmış da olabilir. Şu anda biz bilmiyor da olabiliriz bunu. Yani tamam, ben çok Tayvan meselesini gündeme getirmeyeceğim demiş de olabilir. Şimdi bir silah satışı mevzusu var Tayvan'a. 11 milyar dolarlık bir silah satışı gerçekleşti. Hatta şey buna da kızıyor. Yani 11 milyar dolarlık silah satmalarına. Şimdi 14 milyar dolarlık bir paket var. Bu paket onaylanıp onaylanmayacağı noktasında biz orada Tayvan konusunda ne kadar taviz verip vermediğini anlayacağız Trump'ın. Yani eğer bu onaylanmazsa veya Trump onaylanmaması konusunda bir takım baskılar yapmaya çalışırsa anlayacağız ki orada bu pazarlık yapılmış ve Trump bunu kullanmış. Ve bence burada Trump açısından, yani bu savaş açısından baktığımızda savaşın çok ciddi maliyetleri oldu. Şimdi bugün görüyoruz ki piyasalar alt üst oldu. Bence piyasalar daha yeni anlamaya başlıyorlar savaşın uzun süreceğini. Şimdiye kadar hep dikkat edersen savaş kısa sürecek. İşte çok fazla umursamadı piyasalar. İşte vadeli petrol o kadar yükselmedi. normalde baktığında aslında şeyde spotta çok daha yüksek olmasına rağmen. Evet. Çünkü hep beklenti neydi? Bu savaş kısa sürer. Yani bir şekilde Hürmüz açılır. Çünkü iki tarafa da zarar veriyor. Ve biz yolumuza devam ederiz diye. Ama artık bu savaş bence Trump'ı iyice zorlamaya başladı. Bir an önce Hürmüz'ün açılması lazım. Şimdi burada Pentagon'un yaptığı açıklamada en son

0: açıklamada savaşın direkt maliyeti bile 29 milyar dolar olmuş. Şimdi mühimmatın yarısı gitti diye söyleniyor. Yani yarısını harcadılar. Bunların tekrar devreye gelmesi en azından 45-50 ay. Yani bu giden mühimmatın tekrar yeniden yerine gelebilmesi. Onun dışında şimdi baktık bugün enflasyon yükseliyor. %3.8'e çıktı enflasyon. Üretici tarafında %6'ya çıktı enflasyon. Evet. Yani bu enflasyondan beri piyasalar aslında bunu fiyatlıyor. Tahvil faizleri 30 yıllık tahvilde %5'i geçti tahvil faizleri. Tahvil faizleri, tahviller satış yiyor. Yani bu çok ciddi bir aslında ABD ekonomisi için ciddi bir maliyet. Şimdi FED faiz indirimi yapacaktı. Bir de Walsh gelecekti. FED faiz indirimi yapacaktı. İki tane faiz indirimi fiyatlıyordu piyasalar. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse arttırabilir. New York Fed'in yaptığı bir çalışmada bu faiz indirememenin maliyeti 200 milyar dolar olmuş ABD ekonomisinde. Yani bir de hane halkına olan maliyeti daha da fazla. Çünkü yüksek faizler mortgage faizlerini yükseltiyor. Bugün %6.30'larda zannediyorum mortgage faizleri. Savaş öncesinde %6'nın altındaydı. Şimdi orada bir artış oldu. Bu tüketicinin bütçesinde bir artış. Bir taraftan petrol fiyatları artıyor. Bir hane halkına bu petrol fiyatının artması yaklaşık bu bütçe ofisinin hesaplamasına göre 268 dolarmış. Tek bir hane halkı başına. Yani bunlar çok ciddi bir maliyet ve Kasım seçimleri öncesinde Trump için ciddi maliyetler bunlar. Trump'ın zaten yani herkes Trump'ı suçlamaya başladı Amerika içerisinde bu tarz artışlardan dolayı. Ve de şöyle bir durum da var. Yani Çin tarafı da aslında ABD'de hala bir rakip olarak görülüyor. Yani ben Çin'le iyi ilişkiler kurmasının Trump'a ekstra bir oy kazandıracağını düşünmüyorum. Şu anda bence Trump'ın ne yapıp yapıp Hürmüz'ü açması ve petrol fiyatlarındaki bu yükselişi bir an önce eski seviyesine çekmesi gerekiyor ki o da çok kolay olmayacak. Yani bilmiyorum kendi kendini aslında çok böyle bir imkansız bir dengenin içerisinde soktu gibi bir şey yani şu anda baktığımızda Trump. Yani şöyle bir The Economist de bunu kapak yaptı biliyorsun. Düşmanın hata yaparken onu rahatsız etme. Napolyon'a atfedilen bir sözdür. Bence Xi de kenarda oturmuş. Yani olayların gelişimini izliyor ve hiçbir şekilde Trump'a
1: bakalım daha ne kadar saçmalayacak
0: diye. Çok iyisin diyerek onu böyle güzel uğurladı, gönderdi yani.
1: Valla olabilir yani pek çok böyle yorum alıyoruz. Abdurrahman Bey enflasyonla altını çizerken Borş'u da söyledi. Bu hafta Borş'u da resmi olarak Senato onayladı yeni Fed başkanı olarak. Ama gerçekten yani Powell'a kızan Trump Walsh'u ne yapacak bilmiyorum. Çünkü Powell en çok faiz indiren başkan olarak tarihe geçmiş olabilir yani. Şimdikinin ise faiz indirmeyi bırakın. Faiz arttırmakla senin de söylediğin gibi karşı karşıya olduğu konuşuluyor. Hoş. Yani bir faiz artışı da beklenmiyor bu arada Fed tarafında ama faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi bile nihayetinde son derece sıkıntılı bir durum Amerika açısından. Sen Walsh için ne düşünüyorsun?
0: Ya Walsh çok talihsiz bir zamanda aslında şu anda FED başkanı oldu. Çünkü verdiği bir söz var muhtemelen. Hatırlarsan burada çok konuştuk mülakata alıyor. Ne soruyor Trump bunlara mülakatta diye. Muhtemelen orada faiz indireceğini sözünü verdi. Hatta biliyorsun bu yapay zekanın kazandırdığı verimlilik nedeniyle Walsh'un fikri bu. Bu verimlilik yüksek faizler değil düşük faizler uygulamaya imkan sağlayacak. Düşük faizler uygularken enflasyon yükselmeyecek. Tıpkı Greenspan zamanında olduğu gibi diyordu. Ama maalesef şartlar biraz oradan değişmeye başladı. Maliyetler artıyor. Bu enflasyon yükselirken Walsh'un herhangi birinin, Walsh veya herhangi birinin faiz indirmesi biraz mümkün değil gibi gözüküyor. Trump'la araları bozulabilir. Trump'la aralarında gerginlik olabilir. Ama zaten Walsh da suçu FOMC'ye atabilir. Çünkü tek başına değil nihayetinde. Birçok orada üye var. Yani onların,
1: Powell da orada.
0: Powell da orada. Onların ortak kararı yani onların oynamasına göre çıkıyor. Yani başkan belirleyici değil ki. Ama yine ben Trump'ın tabii ki burada onların tüm FED üyeleri üzerine baskı kurmaya çalışacağını düşünüyorum. Yani bu Lisa Cook davası hala tam çözümlenmedi. Bu burada bence biraz belirleyici olacak. Yani eğer Lisa Cook'u yiyebilirse tabir caizse ondan sonra hepsini teker teker avlamaya çalışabilir. Yani hepsini teker teker değiştirmeye çalışabilir. Çünkü tek başına Walsh'un da yapabileceği bir şey değil bu.
1: Evet.
0: Yani nihayetinde orada bir kurul karar veriyor.
2: Ben Çin, Çin konusunda ekleyeceğim şey var.
1: Tabii.
2: Aslında bu gezi Çin'in bir süper güç olarak

0: Amerikan karşısında yer aldığının tescili. Bizzat evet. Amerikan tarafından. Hı-hı. Tamam. Bundan sonra artık kararları beraber verecekler. Amerika artı Çin. Hı-hı. Avrupa bu işte yok artık. Avrupa devre dışı. Hı-hı. İkili görüşmede Avrupa'nın adı bile geçmemiş. Üstelik de bu ticari görüşmelerde Avrupa dışlanmış. Yani yok sayılmış. Dolayısıyla Avrupa kayıplı ama Çin 1990'da yıkılan Berlin Duvarı sonrasında Amerika'nın tek başına hakim olduğu bütün dünyada artık Amerika ile beraber. Bunu bizzat Amerika görüyor. Eşit ortak şeklinde. Dolayısıyla bu yeni dünya düzenini de yine bu iki süper gücün kuracağına, paylaşım varsa paylaşacağına işaret ediyor. Bunun şeyi de zaten Çin Devlet Başkanı'nın açıklamasından geldi. Özellikle Pasifik Okyanusu'ndaki o adaları, işte yapay adaları var orada kurmuş, silahlandırıyorlar. İşte bunları sınırlandıralım şeklinde bir istekte bulunmuş Amerikan tarafı. Yani Pasifik Okyanusu yeterince büyük, ikimize de sığar. İkimizi de içine alır. Hı hı. Şeklinde yanıtı da bunu gösteriyor yani. dolayısıyla geri adım yok. Ve Çin artık Amerika beraber dünyaya şekil verecekler. Bunun şu oldu. Amerika'nın bir isteği daha aslında kabul edilmiş gibi görünüyor. O da tahvil konusunda. Biliyorsun işte tahvilleri satıyordu Çin.
1: Evet.
0: 1.3 trilyon dolardan işte 682 milyar dolara indi. Yani itfası geldi mi yenisini almıyor şeklinde. Ama bunu yoğun bir şekilde azaltmaması yönünde Amerika'nın telkinini kabul etmiş. Dolayısıyla bu tahvil faizlerini de kısmen etkileyebilir.
1: Evet. Bir şey ekleyeyim. Bu Çin konusunda artık burada Çin'in bir şeyi vardı, sözü vardı. Dedi ki Tukidides tuzağına düşmeyin dedi Trump'a. Tukidides tuzağı biliyorsun iki yani yerleşik hegemona. Tukidides tuzağı Atina'nın yükselişinin aslında Sparta'da yarattığı korku için kullanılan bir kavram. Yani yerleşik hegemona aşağıdan gelenin yarattığı tehdidin sonuçta bir savaşa dönüşmesini anlatan bir kavram. Hmm. Bunu diyerek Tukidides tuzağına düşmeyin diyerek aslında kendini sen yerleşik bir hegemondun, ben de yükseldim, artık biz eşit şartlardayız demeye de getiriyor. Hmm. Böyle de bir anlamı var bence. O da önemliydi Şii'nin o sözü.
2: Tukidides.
1: Evet.
2: Tukidides biliyorsunuz Şii ve sen. Hadi bir reklam. Bu arada reklama gitmeden biraz önce Abdurrahman Bey bahsetti. Bugün piyasa katılımcılara anketi geldi. Dönüşte bol bol enflasyon raporu, enflasyon, yükselen beklentiler konuşacağız. Bu da girizgah olsun. Reklama gitmeden izleyelim.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre geçen ay %1.82 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi bu anket döneminde %1.89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %27.53'ten %28.94'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için %23.39'dan %23.82'ye, 24 ay sonrası içinse %18.02'den %18.43'e yükseldi. Ankette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi %37, ikinci toplantı beklentisi %37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise %35.99 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %30.22'ye yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisi 51.22'den 51.57'ye, 12 ay sonrası dolar TL beklentisi de 53.61'den 54.69'a çıktı. Bir önceki anket döneminde 44.3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 47.8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl içinde 39.8 milyar dolardan 41.6 milyar dolara çıktı. Ankette cari yıl için gayri safi yurt içi hasıla artış beklentisi %3.5'ten %3.3'e geriledi. Gelecek yıl içinde beklenti %4.1 seviyesinde sabit kaldı.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre tüketici fiyat endeksinde yıl sonu artış beklentisi %27,53'ten %28,94'e yükseldi. Hiç şaşırtıcı olmasa gerek. Derya, bu hafta enflasyon raporunu takip ettik. Sen evet, bütün sorularına yanıt alabildin mi? Öyle sorayım öncelikle. Ve bu yeni revizyonları, yeni düzenlemeleri, Merkez Bankası'nın savaş ortamında halini, tavrını beğendin mi?
2: Şimdi aslında beklediğim bir oranda yükseldi. Yani ben %24'e yükseltmesini bekliyordum ama bu aralıktan vazgeçmiş olması açıkçası benim düşünceme göre, özellikle de bu savaş şartları içerisinde kafa karışıklığı yaratmaktan ziyade bence daha elini rahatlatan bir şeydi. Hı hı. Çünkü bu şimdi %26 olarak açıkladı tahminini. Onu şöyle düşünebiliriz. En az bir 3 puan yukarı, 3 puan aşağıya, yani %29 üst bandında düşünüyor ama biz onu söylemek istemediği için %26 verdi diye düşünebiliriz. Veya hani %4 yani 4 puan yukarıda, 4 puan aşağıda olacaksa da 30'a gelir enflasyon. Yani açıkçası böyle bir revizyon bekliyorduk, böyle bir revizyon gerekiyordu da. Ama bu revizyonun tamamı, bana soracak olursan, bu petrol fiyatı artışından gelmiyor. Çünkü kendi açıklamaları da var, biliyorsun ki ExxonMobil zaten bu petrol fiyatındaki artışın, enflasyonun yükselişinin bir kısmını önlüyor. Yani neredeyse 1/3'e kadar indiriyor demişti bize daha önce açıkladıkları bu şeylerde, kutucuklarda, daha önceki çalışmalarını. Dolayısıyla oradan demek ki bu revizyonun önemli bir kısmı zaten geçmişten gelen tahmin hatası, bana soracak olursan. Yani biz zaten %16 enflasyonu böyle bir savaş olmasaydı da tutturamayacaktık. Yani orada zaten bir revizyon gerekiyordu. Ama şimdi bu revizyonun geçerli bir sebebi oldu. O da ne? Savaş ve petrol fiyatları artışı. Ama bu noktada bu yeterli mi? Bence yani %24 hedefi yine yani beklentilerin altında. En iyi ihtimalle %30 olmasını bekliyorum ben. Hani çok iyi olursa onun altında %29'larda, %28'lerde bitiririz. Ama orta nokta tahmini olarak düşündüğümüz, artık o tahmin 26 da bence iyi niyetli. Yani 26'nın olabilmesi için herhalde %1.2'ler civarında aylık bir enflasyon geliyor olması lazım. Evet, Mayıs ayı enflasyonu böyle olabilir ama ondan sonraki dönemde enflasyonun daha yüksek kalmasını bekleriz. Tabii bu enflasyon raporu neticesinde hani gerçekçi mi bazı varsayımlar? Evet, petrol fiyatı artışı gerçekçi ama bana gıda fiyatları artışı da çok gerçekçi gelmedi. Çünkü %19'dan %26'ya çekmiş gıda fiyatı beklentisini. Zaten bugün geldiğimiz noktada yani %26, eğer gıda fiyatları %26 enflasyon olacaksa, o zaman nasıl %26 enflasyon tutturacağız? Yani hizmette %26'lar civarında mı olacak? Yani hizmet bizde her zaman katı ve %26'ın üstüne, yani %30'lar, %40'lar civarında oluyor. O da enflasyonu daha yukarıya taşıyacak anlamına gelir. Yani evet, kısaca özetleyecek olursam revizyon yerinde, olması gereken bir revizyondu. Ama bana soracak olursam bence bir miktar daha aslında açık olsaydı Merkez Bankası, daha şeffaf olsaydı ve tahmin aralığından vazgeçmeseydi, bence daha doğru bir adım olurdu diye düşünüyorum.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Abdurrahman Bey?
3: Yani beklendiği şekilde yaptı hakikaten revizyonu. Sürprizi bu tahmin aralığını kaldırması ve bu konularda yönlendirmeyi daha azaltması bence oldu. O da iyi bir şey değil. Yani piyasanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda siz yönlendirmeyi yapmıyorsunuz. Halbuki Merkez Bankası'nın görevi nedir derseniz, işte sisli bir denizde uzakta duran bir fenerdir. Gemilere yol gösteren. Yani yönünü kaybetmesin diye. Dolayısıyla yani en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde bu yol göstericilikten kısmen feragat ediyor. Kendisini rahatlatıyor, tamam, ama diğer tarafı bozuyor. Dolayısıyla ben olsam bunu yapmazdım. Yani dolayısıyla kendisini sağlam aldı ama yani bence yanlış yapıldı. Keşke bir yönlendirici olabilse, keşke o bandı devam ettirebilseydi.
1: Evet.
3: 26 olması bence biraz normal. Yani Merkez Bankası'nın biraz da iddialı olması lazım. Hı hı. Beklenti anketinde %29 çıkıyor.
1: Evet.
3: Ben geçmişe de baktım. Genelde Nisan ve Mayıs aylarında piyasa katılımcılarının tahmini yıl sonu enflasyonunu veriyor.
1: Oo, enteresan.
3: Evet, son 2 yılda aynen böyle. Yani 2024 Nisan Mayıs ayları yani 44. Yıl sonuna bakıyorum gerçekleşmeye 44-38. 2025'te yine bakıyorum 29-98 30.35. Yani bunu çok rahatlıkla yani 30 alabilirsiniz. Hı hı. Yıl sonu gerçekleşmesi 30.89. Şimdi bakıyoruz ne çıkıyor? Vallahi Nisan 27.45, Mayıs 29.05. Ortalaması 28. Hı. Hadi şaşlı diyelim 29. Yani 30'un altı mümkün. Ve başarı bence olacak. Hı. Sevineceğiz. Hem geçen yıla göre bir puan falan düşmüş olacak. Hem 30'u görmemiş olacak. Ama Merkez Bankası şimdi tutup buraya yükseltmiş olsa 30'a, 29'a piyasa bu sefer bilmediğimiz şeyler var deyip daha hemen da böyle daha da yüksek beklentiye itebilir. Dolayısıyla biraz iddialı olması bence gerekli ve onu yapıyor. Ama işte yine beklenti anketinden çıkan da 3 puanlık bir indirime gidebileceği Merkez Bankası. O da bence beklentiyle uyumlu sayılabilir. Çünkü 29 bekliyorsunuz yıl sonu enflasyonunu. %34'e düşürüyorsunuz faizi. Arada 5 puan kalıyor. Yani normal sayılabilir, evet. Yani dolayısıyla daha düşük faiz

0: %47,6'lık bir artış varmış baktığımız zaman geçen yıla göre. Yani burası tek başına aslında talep tarafındaki hareketin devam ettiğini bize gösteriyor. Nasıl değerlendiriyorsun hem bütçeden çıkan sonuçları, gerçi bu 4 aya işaret ediyor ama yine de önemli. Yıl sonu senin beklentin daha yüksek benim anladığım kadarıyla, hali hazırda piyasa
1: Enflasyon.
0: katılımcılarına, evet, enflasyon ve faiz konusu tabii. Yani nerede acaba Merkez Bankası tamamlayabilecek? Yani bir faiz artışı ihtimali çok öngörülmüyor aslında. Hani gerekliliği var mıdır yok mudur o tartışılır ama yani faiz indirimi noktasına da hani gidebilir mi gidemez mi, o da bir tartışma konusu. Sen ne diyorsun?
1: Sayın Karahan her iki koşul da mümkün dedi. Yani arttırabilirim, azaltabilirim dedi. Yani aslında orada biraz da güvercin bulundu bu söyleme. Yani arttırma konusunu daha fazla gündeme getirmeliydi diye. Şimdi evet, burada KDV'de evet, öyle bir artış var. Normalde biz ÖTV ve KDV'nin toplam artışına birlikte talebin ne kadar değiştiğini görmek için, aslında bize talep yapısını göstermek için önemli bir gösterge olarak bakıyoruz. Ama ÖTV biliyorsun bu sefer bir benzindeki
0: Eşel
1: Mobil
0: yüzünden düşük
1: yüzünden.
0: geldi, evet.
1: Evet, ÖTV düşük geldi. O yüzden sadece KDV'ye bakmak daha doğru olacak gibi. Bütçe beklediğimiz gibi bozuldu aslında. Yani beklediğimizin ötesinde bir bozulma yok. Burada ÖTV gelirlerinden, vergi gelirlerinin düşmesi kaynaklı bir bozulma var. Ama öbür taraftan baktığımızda talep cephesine geldiğimizde perakende satışlarda da böyle çok ciddi bir soğuma görmüyoruz. Ama ufak ufak ben bir soğumanın başladığını düşünüyorum ben de. Yani bunu kredi kartı harcamalarında görmeye başladık. Mesela onlar daha hareketli bir veri ya. Orada daha böyle hafta hafta görebiliyoruz. Özellikle savaş başladıktan sonra burada bir hareket görmeye başladık. Şimdi tabii bu petrol şokunun iki türlü etkisi olacak bizim enflasyonumuz üzerinde. Bir tarafta etkisi aslında talep tarafını baskılayacak. Yani talep tarafında da bir baskıya neden, yani savaşın ilk çıktığı andan itibaren o hafta zaten daha talep tarafında bir baskılama yarattığını görmeye başladık. Çünkü nereden bakarsam harcanabilir gelirde bir düşüşe neden oluyor bu. Özellikle yani petrol yoğun tarafta, yani petrol yoğun kullanıyorsanız, benzin çok kullanıyorsanız, bu da hem hane halklarında hem de genel olarak harcamanın düşeceği anlamına geliyor. Bunu da yavaş yavaş görmeye başladık. Öbür taraftan biraz şeyi de bozdu, yani beklentileri de bozdu aslında. O anlamda da tüketimi törpülemesi bekleniyor. Ama maliyet kanalından bu sefer şey arttı, yani fiyatları arttırıyor. Şimdi muhtemelen maliyet kanalı daha baskın geleceği için bizim enflasyonumuz daha fazla artıyor olarak göreceğiz. Yani bundan sonra, yani yılın bundan sonraki aylarında çok fazla talep konusu baskın olmayacak. Yani talepteki yavaşlamayı evet görebiliriz. Bir miktar bizi rahatlatabilir ama bizim asıl sorunumuz artık maliyetten geliyor. Bir de aslında şunu da eklemem lazım. Bir de bekleyişlerden geliyor. Yani bekleyişler tarafına da mutlaka etkileyecek. Bunun etkilerini işte piyasa katılımcılarında gördük. Şimdi muhtemelen reel sektörde ve hane halkında da yine yükseliş olarak göreceğiz. O da bizim ne yazık ki enflasyon bekleyişlerimizi etkileyecek. O nedenle ben yaklaşık %30'lar civarında bitmesini bekliyorum. %29 olursa iyi diyebileceğimiz bir oran olacak. Aslında faiz indirimi de yani Haziran ayında olamayacak ama ondan sonra ben biraz Merkez Bankası'nın yavaş yavaş faiz indirimlerine gidebileceği sinyalini aldım sanki bu enflasyon raporundan. Yani öyle çok şahin bir konuşma çıkartmadım açıkçası. Yani yavaş yavaş bir faiz indirimi patikasına girebiliriz, çok hızlı olmasa da. Eğer enflasyon bundan sonraki aylarda, yani üçüncü çeyrekte müsaade ederse, orada daha fazla, daha hızlı bir faiz indirimi de görebiliriz.
0: Bir reklam arasına daha gideceğim müsaadenizle. Reklamları izleyelim, dönelim.

0: Bloomberg Business Week Türkiye'nin 131. sayısı çıktı. Derya hocam yazı yazmamış. Baştan uyardı beni. Darlama beni dedi. Genç eğitimli işsiz. Çok acıklı bir başlık. Çok acıklı bir kapak aslına bakarsanız. İş piyasasında kötü bir başlangıç seviyesi herkesin sorunu diyor. Mezuniyet sezonu yaklaşırken üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar yükselen işsizlik ve eksik istihdam ortamında işe girmenin zorluklarıyla karşı karşıya. Genç mezunlar arasında eksik istihdamın artması tabloyu daha da karartıyor. Bu yüzden varlıklı ailelerin çocukları için pahalı kariyer koçlarına yönelmesi, Z kuşağının iş arama sürecinden kaçmak için lisansüstü programlara yönelmesi ya da diplomalarını bile almadan girişim kurmaya çalışması şaşırtıcı değil. Elbette herkesin aklında yapay zeka var. Özellikle de Hindistan'daki genç teknoloji çalışanlarının bu, belki bugünün CEO'larından gelen tavsiyeler kaygıları hafifletebilir ya da belki hepimizin işleri konusunda endişelenmesi gerekiyor. Güzel bir araştırma, güzel bir analiz, yurt dışı kaynaklı arkadaşlarım derlemişler. Yani bugün bunu konuşsak saatlerce konuşabiliriz herhalde. İsterseniz
1: 19 Mayıs.
0: 19 Mayıs.
1: Gençler.
0: Evet, evet yani tam ona da uygun bir kapak. Güzel, evet. Kapak. Kapak dedim. Kapak. Bu arada bu vesileyle kutlayalım 19 Mayıs'ı da. Evet. Gençlik ve spor bayramı. Ne kadar güzel bayramlar ilan etmiş.
1: Çok güzel.
0: Mustafa Kemal yani, Atatürk.
1: Çocuklar için.
0: Gençler için.
1: Gelecek olan. Olan geleceğimiz.
0: Evet. Evet.
1: Ne varsa çocuklukta ve gençlikte var.
0: Evet.
1: Ve parada insana çocukluk değil de daha çok gençlikte lazım.
0: Para değil mi?
1: Evet, para.
0: Para da akıl da. Sonra şimdiki aklım olsaydı diye dönüp dönüp dolaşıyoruz değil mi Derya?
2: Hepimiz için aynı şey geçerli tabii. Yani ne kadar güzel bayramlarımız var. Aslında bunlara sahip çıkmak lazım. Ve gerçekten bence gençliği, bunları hep konuşuyoruz ama gençliği çok önemli tehlikeler bekliyor bundan sonra. İşte bu yapay zeka devrimi, iş dünyası nasıl ilerleyecek? Onların iş bulmalarının önünde nasıl engeller olacak? Aslında bunları konuşmamız gerekiyor.
0: Evet, evet. İnşallah onları konuşacağımız günlerde evet. gelecek. Ama ben genç arkadaşlarımızdan çok umutluyum. Çok kısacık bitirmeden İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Gedik Eğitim Vakfı ile birlikte bir fotoğrafçılık yarışması yaptık. Genç birincisi, genç bir arkadaşımız astrofizik okuyormuş. Ve aynı zamanda bu ne fotoğraf astro ne fotoğrafçılığı ya bak unuttum astrofizik
1: uzay
0: uzay fotoğrafçılığı mıdır işte öyle bir şey yapıyor yani evet. anlaması bile güç böyle diyor ki günlerce yani öyle hani fotoğraf anlık bir şeydir ya öyle Aha. demiyor bizde diyor farklı diyor gün, bazen bütün gün bazen bütün hafta bazen bütün bir ay birçok fotoğrafı çekiyoruz ve birleştiriyoruz diyor yani o kadar heyecanla da anlatıyordu ki bunu çok hoşuma gitti bir kez daha arkadaşımızı tebrik ediyorum umudumuz gençlerde
2: evet.
0: Z kuşağı bilmem ne kuşağı darlamıyoruz onları destekliyoruz tam destek full destek özellikle çalışkanlara çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Şimdi önce bir rakamlara bakalım çok hızlıca. Dilara süremi doldurmadım inşallah. Dow Jones %1,04, S&P 500 %1,23 ve Nasdaq %1,50 kayıpta. Biz başladıktan sonra biraz daha satışlar artmış. Viyop'ta da akşam seansını negatif bölgede tamamlıyoruz. Yok daha tamamlamamışız ama oraya doğru gidiyoruz. 1,88'lik bir geri çekimde var. 16.774 puandan geçiyor işlemler. Peki gelecek hafta takvimde ne var? G7 ekonomi zirvesi var. Haftaya onu takip edeceğiz. İçeride pazartesi günü tüketici güveni ve işsizlik rakamları gelecek. Aynı zamanda Türkiye özel sektör yurt dışı kredi borcu rakamlarını alacağız. Salı günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm yurtta gençlerimiz bayramlarını kutlayacaklar inşallah. Japonya'dan büyüme rakamları, Euro bölgesinden dış ticaret, Amerika'dan da bekleyen konut satışları verisi gelecek. Çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu var. Merakla bekleniyor. İçeride konut fiyat endeksi ve iç borç istatistiklerini ve Amerika'dan FED tutanaklarını, 29 Nisan'daki toplantının tutanaklarını takip edeceğiz. Perşembe günü takvim yoğun, PMI'lar var. Biz de içeride hizmet perakende inşaat güven endekslerini alacağız. Almanya'dan Birleşik PMI'yi alacağız, Amerika'dan Birleşik PMI'yi alacağız. Amerika'dan aynı zamanda işsizlik başvurularını alacağız. Euro bölgesinde ise yine bizdeki gibi güven endeksi, tüketici güven endeksi orada da karşılanacak. ve cuma gününe geldiğimiz haftaya bugün İngiltere'de perakende satışlar, dış ticaret dengesi bizde, içeride kapasite kullanım oranı, Almanya'dan IFO endeksleri ve Amerika'dan da Michigan tüketici güven endeksini karşılıyor olacağız. Yine yoğun bir takvim bizleri bekliyor. Efendim, herkese iyi hafta sonları diliyorum ve bitirirken güzel bir röportajla tamamlıyoruz. O da Profesör Naci Abi Aoud. Yine Bloomberg International'dan güzel bir röportaj. Kendisi uluslararası enerji danışmanı ve Sciences Po öğretim görevlisi. Küresel enerji piyasalarındaki görünümü ve Türkiye'nin Hürmüz'e alternatif olma potansiyelini anlatmış. Özür diliyorum, Bloomberg HT'yi sevgili arkadaşım Ufuk Olgun'a vermiş bu röportajı. Bununla veda edelim. İyi geceler.
3: Bize katıldığınız için teşekkürler Dr. Abi Aoud ve Hürmüz Boğazı ile başlamak istiyorum. Fiilen etkili bir şekilde kapalı durumda ve küresel deniz yoluyla petrol ticaretinin neredeyse dörtte biri bu boğazdan geçiyor. Peki bölgedeki yapısal hasar geri dönülemez hale gelmeden önce piyasa bu şoku ne kadar süre tolere edebilir?
4: İyi günler diliyorum. Aslında her şey çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı. Çatışma ne kadar uzun sürerse hasar gerçekten o kadar kritik olacaktır. Tamam mı? Ve petrol ile gaz arasında bazı ayrımlar yapmama izin verin. Aslında petrol ticareti üzerindeki etki ana bir faktör nedeniyle şu ana kadar o kadar büyük değil. Sadece Kuveyt ve Katar petrollerini Körfez'den veya Hürmüz üzerinden ihraç edemiyor. Suudi Arabistan ham petrolünün %70 ila 80'inden fazlasını Doğu Batı boru hattıyla Kızıldeniz'e ihraç ediyor. Abu Dhabi'de ham petrolünü Habşan Füceyre boru hattı üzerinden ihraç ediyor. Belki kapasitesinin yarısını. Ancak sadece Kuveytliler ve Katarlılar ihraç edemiyor. Ve İranlılar da öyle. İranlıları unutmamalıyız. Yani günde yaklaşık 3,5 milyon varil ham petrol şu an ihraç edilmiyor veya Hürmüz üzerinden gönderilmiyor. Ve bu toplam petrol ticaretinin %5 ila 7-8'inden daha fazlasını temsil etmiyor. Bu gelecekte de yönetilebilir olabilir. Ancak gaza baktığımızda sadece gazda Katar ve BAE dünya LNG'sinin %21'ini sağlıyor. Eğer durum böyle devam ederse o zaman en azından kısa vadede bir sorunumuz olur. Kısa vadede, çünkü piyasada çok fazla alternatif LNG arzı yok. Kömür, nükleer, yenilenebilir gibi ikame kaynaklara yönelmek zorunda kalacağız. Ancak orta ve uzun vadede bazı ikamelerimiz var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni kapasiteler geliyor. Dediğim gibi aslında her şey gerçekten krizin ne kadar süreceğine bağlı.
3: Peki Körfez ülkelerinin üretim seviyesine baktığımızda dramatik bir düşüş görüyoruz. Ve Körfez ülkelerinin şu anki stratejik konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani bu şu an ne kadar ürettiğinizle ilgili bir mesele değil. Mesele ne kadar ihraç edebildiğinizdir. Suudi Arabistan'ın günlük 12 milyon varillik bir üretim kapasitesi var. Elbette bir kısmı içeride tüketilecek ama günde 7 ila 8 milyon varil ihraç etme kapasiteleri var. Tamam. 7 milyondan fazlasını ihraç etmiyorlar ve bu sürdürülebilir değil. Çünkü Doğu Batı boru hattı kapasitesi 5-7'ye ulaşabilir ama bu sürdürülebilir değil. İşte bu yüzden Suudi Arabistan üretimi pek zorlamıyor çünkü ihraç edemiyorlar. Tamam mı? Asıl mesele bu. Ebu Dhabi de aynı. Bugün Ebu Dhabi'deki konferansta Habşan Füceyre boru hattının iki katına çıkarılmasının talep edildiğini duyduk. Ve bu gelecek için gerçekten iyi bir hamle. Çünkü Körfez ülkeleri artık Hürmüz'e veya Hürmüz Boğazı'na güvenemeyecek. Ancak asıl sorun Körfez'in iki ana ülkesi olan Kuveyt ve Katar'da kalmaya devam ediyor. Katarlıların sadece sıvılaştırılmış doğalgaz değil, aynı zamanda petrol de ürettiklerini hep unutma eğilimindeyiz. Ve ayrıca bu iki ülke petrollerini Hürmüz dışına kanalize edemiyorlar. Hürmüz dışında herhangi bir harici veya alternatif çıkışları yok. Bu arada bu ülkeler veya en azından Suudi Arabistan ve Ebu Dhabi yüksek petrol fiyatlarından kâr ediyorlar. Ancak yüksek petrol fiyatları sürdürülebilir değil. Durum normale döndüğünde piyasada bol miktarda petrol göreceksiniz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Evet efendim, Tarih Keyfi'ne hoş geldiniz. Bugün yine uzaklardayız. Uzak ama çok da Türkiye için bilinmesi elzem yerlerden birindeyiz. Japonya'dayız. Çok kıymetli bir konuğum var. Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi'nden Doktor Erdal Küçükyalçın. Hocam şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Uzun zamandan beri bu programı yapalım istiyoruz ama bir türlü denk getirememiştik.
1: Bir türlü
0: Bugün
1: olmadı.
0: nihayet.
1: Evet,
0: Bugün
1: evet, evet.
0: nihayet.
1: Kısmet bugüneymiş.
0: Hocam çok az zamanımız oluyor bu programda, o yüzden hızlıca konuya gireyim istiyorum. Dedim yani bu Japonya'yı bilmek de elzem Türkler için. Neden?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bir rol model olarak ilginç bir modeldir Japonya. Özellikle tırnak içinde gelişmekte olan ülkeler için. Gerçi bu terminolojiler sürekli değişiyor ama kendi kabuğunu kırarak ilerlemek isteyen ülkeler, toplumlar için. Hatta bana kalırsa bireyler için, ki benim hikayem de öyle başlıyor aslında. Yani ben bir memur çocuğu olarak kendi kısıtlı kaynaklarım içerisinden nasıl ilerleyebileceğim sorusunu kendime genç yaşta sorduğumda bir şekilde karşıma Japonya çıkınca, ha dedim, yani burada ilginç bir şey var. Dünyanın bir ucunda bir adalar topluluğu, hemen hemen hiçbir doğal kaynağı yok. Zaten enerji kaynakları çok kısıtlı. Böyle bir ülke Asya'nın o kısmından dünya çapında bir ekonomiye, hatta İkinci Dünya Savaşı'nda değil mi, dünya devletlerine kafa tutacak noktaya kadar
0: Tabii.
1: nasıl geldi? Çalışayım, öğreneyim falan derken iş buralara kadar geldi. Yani amacım onların nasıl geliştiğinin nedenlerini anlayabilmekti ki sonunda, yani bir 25-30 yıllık belki sürecin sonunda amacıma ulaştığımı düşünüyorum. O yüzden bunu anlatmaya gayret ediyorum. Neden önemli? Soru, bence soru çok önemli. Çünkü iyi bir rol model bana kalırsa, iyi taraflarını, faydalanabileceğimiz tarafları almak çok anlamlı diye düşünüyorum.
0: Şey değil mi hocam, herhalde hemfikirizdir onda. Japonya çalışan herkes hemfikir galiba. Benim gibi dışarıdan bakanlar da sizlerden öğreniyor sonuçta. Bir kıt imkan ülkesinden bahsediyoruz değil mi her şeyden
1: Tabii
0: evvel
1: tabii.
0: Japonya
1: Yani bir kere
0: dediğimizde?
1: bir tarafı, doğu tarafı tamamen neredeyse sonsuz sayılabilecek bir genişlikte bir Pasifik Okyanusu na sahip, ya da ona doğru dönmüş. Bu tarafta, batı tarafında ise Japon Denizi, Çin Denizi, biraz aşağıda Tayvan, işte sonra Filipinlere doğru ilerleyen o hatlar var, biliyorsunuz bunları. Yani gerçekten kıt kaynaklara sahip. Zaten bunu şeylerinden de anlayabilirsiniz, yemeklerinden. Yani bütün dünyada Japon mutfağı olarak ünlenmeye başladı ama baktığınızda en nihayetinde pirinç, çiğ balık, içine birazcık kuru yosun konularak yapılan şeyler. Yani orada dahi Japonya'nın kaynakları oldukça kıttır. Petrol kaynakları yoktur, enerji kaynakları sınırlıdır. Böyle bir ülke nasıl gelişecekti? Gelişmesinin yegane yöntemi çalışmaktı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
0: Çalışmak ve
1: Karşımızda böyle bir tablo var.
0: teşkilatlanmak herhalde değil mi bir yandan da?
1: Efendim?
0: Bir de teşkilatlanmak herhalde, bir askeri teşkilat kapasitesi
1: Bu
0: herhalde.
1: söylediğiniz çok çok önemli. Aslında asıl kritik mesele bu. Hem bana kalırsa bireyler için hem de toplumlar için en önemli özelliklerden belki en başta geleni teşkilatlanmak, örgütlenmek, organizasyon, plan yapabilmek, proje yapabilmek, bunları gerçekleştirebilecek şekilde kaynakları bir araya getiren insanlara sahip olabilmek, insanları bu şekilde yetiştirebilmek. Bana kalırsa en önemli gerçekten özelliklerden bir tanesidir. Hem toplumların hem bireylerin, dediğim gibi. Japonya bunu oldukça iyi bir şekilde başarmıştır. Bunun tabii tarihi sebepleri var. Durup dururken olmuyor bu.
0: Hocam
1: Tesadüfi hiçbir şey
0: oraya
1: yok
0: bir
1: tarihte,
0: ileride
1: biliyorsunuz.
0: geçelim istiyorum. Yani bunu çok çok önemsiyorum. Çünkü aslında baktığımızda tarih dediniz zaten teşkilatlanma tarihi her yer
1: Bravo,
0: için.
1: evet, aynen.
0: Ama şu şey bir aklıma takıldı. Hani dedik ya kıt kaynaklar. Ama bir Japon estetiği diye bir kavram da var. Değil mi? Çok zarif fakat sade. Yani ne bileyim işte en çok etkilendiği yer Çin, Japonya'nın. Pek çok şey Çin'den alıyor aslında. Ama hani ne kadar tezattır o akıl dünyası, estetik anlayışları. Yani o kıtlığın ve yokluğun verdiği bir incelik mi türemiş Japonya'dan? Yani o bir derinlik mi kazandırıyor aslında? Hani zenginlik sathilikle sonuçlanırken kıtlığın olduğu yerde bir derinleşme mi olmuş?
1: Tabii, tabii. Yani yiyecek dahi kıt olan bir ülkede, mekan kıt, bütün diğer kaynaklar kıt. Bu çerçeve dahilinde yaratıcı olmak zorundalar. Aslında yaratıcılığın temellerini burada görebiliyoruz. Mesela ben yıllar önce Kyoto'da doktora çalışmalarımı yaparken Zen Bahçesi tasarımcılarıyla kallemedim aralarına katıldım. 400 yıllık bir Zen Bahçesi tasarım şirketinin günümüz temsilcisinin de bulunduğu bir grup hayal edebilirsiniz. Orada yaptığımız toplantıların bir tanesinde ben kendilerine sordum. Dedim ki, ya dedim bahçenizi tasarlarken ne yaparsınız önce? Dedi ki hemen çitleri çizeriz. Çitleri koyarız. Yani sınırlarımızı bilmek isteriz. Yaratıcılık bundan sonra başlar dedi. Yani bu sınırlar aslında bir toplumu veya bireyi belki de yaratıcı olmaya iten şeylerden bir tanesi. Belki en önemli.
0: O ilginç gelir bana o da hep. Yani bir sıkışmışlık hissi verir ama değil mi Japonya insana yani o anlamda. Hani Japon kültürü, Japon estetiği hep bir böyle mahdut bir alan içerisinde mahdut imkanlarla hani olabildiğince küçük dokunuşlarla galiba o zarafeti sağlayan şey.
1: Tabii tabii bu önemli. Bir de tabii azla yetinmeyi bilmek, azın değerini bilmek. Aslında her şeyin kıt olduğunu, bunun içerisinde zamanın da katılmasıyla bunu söyleyebiliriz. Yani insanların zamanının kıt olduğu, sınırlı olduğu, hayatımızın sonsuza kadar sürmeyeceği bilgisinin, derin bilincinin özellikle Budizm üzerinden Japonya'ya girmiş olması ve Japonlar tarafından ama yine burada da bir parantez açmak lazım. Özellikle samuray yani Bushi sınıfı tarafından, savaşçı sınıfı tarafından kabul edilmiş ve içselleştirilmiş olmasını da arayabiliriz.
0: Tam aslında oraya geçmek istiyordum hocam. Şimdi biraz önce dedik ya bir teşkilatlanma, örgütlenme tarihi Japonya'nın ama bir araya estetiği girelim istemiştim. Ya bir teşkilatlanma, örgütlenme dediğimizde askeri bir yapıdan bahsediyoruz değil mi? Her şeyden evvel Japon tarihine baktığımızda samuraylık mıdır ilk bakmamız gereken?
1: Şimdi şöyle bu özellikle 1600 yılların başından itibaren yapısı netleşen bir toplum organizasyonundan, teşkilatlanmasından bahsedebiliriz. Kastlar diyebilir miyiz? Tam Hindistan'daki anlamıyla değil ama ona yakın bir sınıflaşma oluşur. 250 yıla yakın sürece Pax Tokugawa dediğimiz Tokugawa şogunları dönemi boyunca bu kastların, sınıfların netleştiğini, sağlamlaştığını görürüz. Zaten bu şogunluğu yani askeri hükümeti

0: kuran Tokugawa Hanedanı da özellikle bunu hedeflemişti. Buna göre dört katman vardır toplum içerisinde ve tabii ki samuraylar tarafından, yani savaş sınıfının tarafından belirlenmiştir ve onlarla ilişkisi itibariyle bu katmanları görebiliriz, sıralandırırız. Bunlardan bir tanesi toplumun en yüksek tabakası samuray, yani savaşçı sınıf. Onun altında çiftçiler, çünkü samuraylara ve bütün topluma yiyecek sağlıyorlardı. Onun altında zanaatkarlar, el sanatçıları, üretenler, üreticiler ve neredeyse en altta dört ana sınıf var. Çünkü en altta ticaret erbabı, tüccarlar vardı. Çünkü onların bir şey üretmediğine inanıyorlardı. Ama bu dört sınıf ana sınıflar. Japon tarihini çalışanlar genellikle bu dört ana sınıfı hemen görürler. Ancak görülmeyen, Japonlar tarafından da çok fazla öne çıkarılmayan bir başka sınıfsa asiller sınıfı. Bu dörtlünün en tepesinde, biraz ondan kopuk bir şekilde yer alır. Bir de bana kalırsa bunun dışında, iki tarafa doğru da yayabiliriz bunu. Bir de ruhban sınıfı var. Özellikle Budist ağırlıklı, Budizmin farklı kollarını temsil eden farklı manastırlar, işte mezhepler ve onların örgütlenmeleri var. En altta ise bir insan dahi sayılamayacak diyebileceğimiz parya benzeri, yarı köle hayatı yaşayan insan grubu da vardı. Tabii bu modernleşmeyle birlikte bütün bu sınıflar
1: yani kaldırıldı. Aslında hani böyle literatüre baktığımızda bir dört sınıflı yapıdan bahsediyoruz ama hani gerçeğe baktığımızda bunu yediye kadar çıkardık. Evet, yani paryaları ekledik, ruhbanı ekledik, bir de asili. Hocam asilzadeler, yani asalet kavramı samurayların içinden türeyen daha üst bir sınıf mı, yoksa tamamen farklı bir sınıf olarak mı değerlendiriyoruz?
0: Samuraylar içinden türemez, tam tersine samuray sınıfı onlar içerisinden türemiştir diyebiliriz. Shogunlar da aynı şekilde onun içerisinden türemiştir. Yani aslında biraz önceki soruyla bağlayarak devam edelim. Japon toplumu bu dört katman tamam ama yani en tepesinde müthiş iyi örgütlenmiş ve yerel güç odakları geliştirebilmiş. Yani bunlara daimyolar, büyük isimler anlamına gelir. Daimyo, büyük isim. Yani soyadını ezberletebilmiş etrafına ve ona kapılanan bir grup insana sahip ve bir bölgeye sahip insanlardan bahsediyor. 250'den fazla böyle beyler vardı. Dere beyleri oluşmuştu. Dolayısıyla yani öyle bir örgütlenmeden bahsediyoruz.
1: Peki bunlar kendi arasında rekabet içinde değil mi? Yani 250 farklı isim, daimiyorlar, kendi aralarında bir rekabet.
0: Tabii, müthiş şeyler.
1: Bu feodalizm değil midir yani?
0: Feodalizm aslında bak, bu. Yani dolayısıyla belki bizden Japonya şeyini, tecrübesini ayıran en önemli şeylerden bir tanesi bu yerel güç odaklarının, yani feodal beylerin gelişebilmiş olması, ademi merkeziyetçi bir yapının Japonya'da tutmuş olması. Bunun önemi Japon gelişmesinde yeterince anlatılamaz diye düşünüyorum. Çünkü yerelleşme, gücün bölünmesi, merkezi otorite olmakla birlikte gücün bölünmesi yerel kültürü de desteklemiş. Yerel lehçeler büyük oranda güçlü bir şekilde devam etmiş ama bu beyler etrafında toplanan bilim adamları, ilim adamları, sanatçılar, filozoflar, yazarlar, bunların ağırlığı şeyler samuray sınıfından çıkmıştır. Böylelikle kütüphaneler, arşivler oluşmuştur. Yerel gelişimi burada görüyoruz. Ha, yine dönelim asil sınıf, samuray sınıf ilişkisi. Yani orta çağ diyebileceğimiz bir noktada şeyi görürüz. Bu feodalitenin oluşmaya başladığını ve samuray sınıfının ilk defa bir iç savaş sonucunda Minamoto ailesinin biz yani şogun olarak kendini görmeleri ve ilan etmeleri, bu arada bunun için mutlaka imparatorun bizzat bunu onay vermesi gerekir.
1: Hocam,
0: İmparator izin vermeden olmaz.
1: Bir netleştirelim. Şimdi yerel beyler var. Bunlar daimiyolardı. Ama bir de şogun kavramı girdi şimdi. Şogun kim hocam?
0: Şimdi şöyle düşünelim. Her örgütlenmede hiyerarşiler var ya. Bu hiyerarşinin en tepesinde shogun var. Shogun demek general demek aslında en temelinde. Yani ordu komutanı anlamına gelir. O da bir daimyodur, bir beydir. Ama biraz önce tam da söylediğiniz gibi arada iç savaşlar, çatışmalar oldukça, yani bu beyler birbirleriyle mücadele ettikçe bundan galip çıkanlar kendilerini imparatora

0: eğer onaylatabilirlerse, bu önemli çünkü asalet kandan geçiyor ve o kana sahip değilse şogun ilan edilemiyorlardı. Mesela bunun bir örneği, Japonya'nın en güçlü adamlarından bir tanesi Toyotomi Hideyoshi, 16. yüzyılın sonunda rakipsizdi ama kendisini şogun ilan ettirmeyi başaramadı. Ha, şogunun bulunduğu yer bir anlamda başkent oluyor. Askeri başkent diyelim ki.
1: Yani şogun hangi kentin daimiyosuysa orayı başkentleştiriyor.
0: Her zaman öyle yapmıyor. Eğer etrafına yeterince adam toplayabildiyse ve diğer benim yandaşlarını bastırmak dediğim yöntemlerle diğerlerine boyun eğdirebilip kendi etrafında toplayabildiyse istediği yeri başkent ilan edilir. Mesela Kamakura, Tokyo'nun güneyindeki bir bölge vaktiyle başkent ilan edildi. Ama Kyoto'da da Kyoto'nun belli bir kısmının başkent ilan edildiği dönemler vardı. İlle de o daimyolar oradan çıkmak zorunda değiller.
1: Değiller ama o zaman şey mi oluyor? Primus inter pares, böyle eşitler arasında birinci halini mi alıyor şogun dediğimiz? Evet, evet. Yani bir şekilde diğer daimyolar da var ama onların üstünde arada bir general.
0: Evet.
1: Peki bir de imparator var hocam.
0: Şimdi işte Japonya'nın ilginç zaten...
1: İmparatorla şogun ilişkisi bu. Çünkü hani sanki şogunun varlığı imparatorlaşma gibi algılanabilir değil mi?
0: Zaten yani dediğim gibi Japonya'nın tecrübesini diğer devletlerden ve devlet tarihlerinden ayıran en önemli şeylerden bir tanesi bu. İki başlık vardır. Japon imparatorları, Tenno, imparator diyoruz da yani imparatorluk normalde hani farklı milletleri, çok büyük coğrafyaları yöneten... şeylere, yöneticilere, krallara, işte hükümdarlara verilen bir isimken Japon imparatoru olarak çevirdiler. İmparator olarak devam etti. Aslı Tenno, Japon Tennosu. Şimdi Tennolar bilinen Japon tarihinin başlangıcından itibaren aslında büyük oranda gerçek güce sahip olamamışlardır. Yani siyasi tarih, bütün dünya tarihine baktığımız zaman siyasi gücün sahipleri, ruhani gücü de çoğu zaman yanlarına alıp değil mi? Yani dini makamlar da kendi etrafları teçhiz ederek ekonomik gücü, hukuk uygulatma gücü vesaire gibi bütün güçleri kendilerine toplamışlardır. Merkezi devletler böyle çıktı. Tabii. Hanedanlar böyle gelişti. Ancak Japonya'da böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Aslında başlangıçta kuzeydeki bu işte 11-12. Yüzyıllardan itibaren kuzeydeki Emishi halkı denilen farklı bir halk var. Mesela Japonya şu anda tek bir millet olarak bilinir ve herhangi bir Japon'a sorsanız da biz tek milletiz derler. Ancak aslında kuzeyde bir farklı bir halk var. Onlarla savaş mücadele sırasında giderek kuzeye doğru ilerlemektedir. Yamato halkı dediğimiz bir halk bunlar. Güneyden gelenler, yukarıda da Emishiler var. Şimdi Japon imparatorları onların üzerlerine yani kuzeye ordu yollarken başına Seiitai Shogun yani barbarları dize getirecek büyük general adını vermeyi uygun gördüler. Ve onlara başka medeniyetlerde rastlanacağı gibi bir özel yarı kutsal bir kılıcı görev olarak atarken onları onu da verirlerdi. Dolayısıyla bu kısaltılarak Shogun'a dönüştü. Yani general, büyük general oldu.
1: Hocam aslında şey nedir onun adı? Galya savaşlarını yapan Sezar'ın adının daha sonra işte Sezar, Kaiser haline alması gibi bir şey bu.
0: Evet.
1: Öyle değil mi yani?
0: Tabii.
1: Kuzeydeki kendinden olmayan barbarlara yönelik operasyonu yürüten general bir şekilde aslında daha sonra işte devlet başkanı, kral gibi anlamlara kadar gelebiliyor. Orada da şogun anlamına gelmiş. Ama şeydi kaldım ben hocam, bir zihnim orada, bir imparator neden var? Yani şu yani o dini bir otorite midir imparator o zaman, eğer siyasi otoriteyi sağlayamıyorsa?
0: Dini ve kültürel bir otorite. Japon kimliğini temsil eden bir otorite. Japonya'nın birliğini temsil eden bir otorite. Ama daha da ötesi ve onu güçlü kılan şey Japon inancına göre ki Şintoizm, birazdan belki bahsederiz biraz daha. Şintoizm yani tanrıların yolu diyebiliriz buna. Tanrının yolu tekil söylemek pek kolay değil ama ruhların, kutsal ruhların yolu olarak da tercüme edilebilir. Çünkü bizim bildiğimiz anlamda Tanrı'yı tam karşılayan bir şey değil. Biraz çünkü şamanist, animist ögeler taşıyan bir millete ait bir din bu. Onların inancına göre, Şintoizme göre başlangıçtaki tanrılar, büyük tanrılar Önce Japon adalarını yaratırlar. Ondan sonra onun nesli, onların neslinden gelen Amaterasu, Güneş Tanrıçası. Güneş Tanrıçası'nın neslinden de bu imparatorların geldiğini düşünürler. Hı-hı. Dolayısıyla doğrudan tanrısal bir köken şeyi, tezi Japonya'da çok derin olarak kabul edilmiştir. Ta ilginçtir, 1333-36 diye hatırlıyorum, 3 yıl boyunca sadece Japon tarihi boyunca nadiren görülen bir durum oluyor. Tenno, yani imparator ve avanesi, etrafındakiler derler ki yahu bir saniye, yani hep şogunlar var, askeri yönetici, elimizde güç yok. Aslında olması gereken, Şintoizmin de söylediği gibi, gerçek güç imparatorda olmalıdır. Ne yapacağız o zaman? İsyan ediyorlar filan. Şogunlarla bir çatışma dönemi filan oluyor. Ondan sonra iç savaş döneminde Kuzey ve Güney Japonya olarak ikiye ayrılır Japonya. Burada önemli olan şu. O dönemde çıkan imparatorun adı Go Daigo. Önemli bir dönüm noktası olduğu için adını özellikle söylüyorum. Onun danışmanı, ki Japonlar günümüzde pek bilmiyorlar adını ama çok önemli Japon tarihinde bana kalırsa, Kitabatake Chikafusa diye bir adam var. Bu söylemesi bile zor bir adam ama
1: öyleymiş.
0: Yaptığı şey çok ilginç. Diyor ki imparatorların kutsal silsileleri diye bir kitap yazar. Ve orada şu önemli şeyi vurgular. Bir, der, doğrudur, Japon imparatorları neredeyse sonsuz zamandan itibaren tanrıların soyundan gelmektedirler. Dolayısıyla tırnak içinde dünyanın en derin, en güçlü hanedanı, kökleri güçlü olan hanedanı bizdedir. Bir o. Ama daha önemli bir şey söylüyor. Diyor ki sadece imparatorlar değil, bütün Japonlar aslında geçmiş tanrıların soylarından gelmektedir. Dolayısıyla hepimiz özeliz.
1: O dehşet bir kutsiyet atfetmek o ya. Seçilmiş halk diyor yani bir şekilde.
0: Evet, seçilmiş halk diyor. Bu Japon kimliğin içerisinde, Şintoizm içerisinde çok önemli bir yer edinmesini sağlıyor bu görüşün.
1: Çok, ama hocam ya Avrupa ile karşılaştırınca ne kadar farklı bir model değil mi? Yani bir ruhani otorite olarak bir imparator var ortada ama altta bir şogun var. Hani bir şekilde işte Fransa'nın laikleşme mücadelesi papaya karşı falan, ne kadar yeni şeyler bunlar baktığımızda. Çok farklı patikalar.
0: Doğru.
1: Ama bir de bir yandan da böyle seçilmiş bir doğrudan Tanrı'nın otoritesi papa zaten Hristiyanlık'ta da, tamam, ama burada ahaliyi de seçilmiş kılmak, milletle dini birleştirmek, bu da çok sanki Yahudiliğin hani o ayrıksı pozisyonu gibi aslında, değil mi?
0: Aynen, yani tek bir halka özgün dinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Şintoizm Japon DNA'sına çok eski zamandan beri işlenmiş durumda. Budizm sonra gelecek, 6. 7. yüzyıldan sonra.
1: Onu soracağım, Şintoizm Budizm'den önce de var değil mi? Yani var, Budizm tabii. Etkilerinden önce Şintoizm'le karşılaşıyor.
0: Budizm'in çok ilginç bir hali vardır veya yaklaşımı vardır yerel inanışlara. Gelir, uzlaşır, barış yapar. Sonra merak etmeyin, sizin inandıklarınıza biz de inanıyoruz diyerek yavaş yavaş onu içselleştirir. Kendi panteonu içerisinde yerel kültlere yer verir. Ve zamanla onları yutarak sonra sindirir. Yani gittiği her yerde böyle yapar.
1: Bir Hint Budizmi, çünkü Çin'de bambaşka bir Budizm, Japonya'daki Budizm de bambaşka değil mi? Yani Japon unsurları içine almış, absorbe etmiş.
0: Tabii tabii, öyle öyle, yani Japonya'daki Şintoist tanrılar olan, örneğin bunlardan en önemlisi şeydir, Hachiman. Hachiman. Hachiman savaş ve fırtına tanrısıdır. Ben bunu yazdığım dönüm noktalarıyla Japon tarihi Samuraylar Çağı kitabında bir bölüm ayırdım buna. Çünkü Moğol istilaları döneminde 13. yüzyılın sonunda şeyin gelmesiyle Moğolların, Kubilay Han'ın ordularının şeyi Japonya'yı istila etmeye kalkmaları, bu denemeler sonunda biliyorsunuz bütün armada, bütün flotilla bir fırtınayla yok olacak. Ve Japonya kurtulmuş olacak. Dolayısıyla Japonya'yı kurtaran fırtına, ya onlar Tanrı'nın veya Tanrıların rüzgarı diyecekler. Yani Kami Kaze diyecekler. O Kami Kaze 2. Dünya Savaşı sırasında işte Japonya'yı istiladan kurtaracak olan intihar pilotlarının verilen isme dönüşecek.
1: Bir kültürel, evet, şey aktarım.
0: Hachiman yani. Kültüründen kaynaklı. Ben bunu araştırmalarında, mahkeme kayıtlarında falan gördüm. O dönemki samuraylar, ya biz de diyorlar şeye Moğollara karşı savaştık ettik. Fakat karşılığında bir şey alamadık. Tabii feodal dönemin şeyinde ne alacak? Bir yere gittiğin zaman toprak aldın. Zenginliğin şeyi temeli toprak. Toprak alma ihtimalin yok. Savunma savaşındasın. Tamam onlardan kurtuldun. Büyük fedakarlıklar yaptın ama sana ne verecek devlet? Çünkü yeni bir toprak yok. Dolayısıyla bu şikayetleri yaparlarken mahkeme kayıtlarında gördüm ki aslında o dönemin şogunluğu şey yapmıştır. Yani bu Haçiman tapınaklarına sunaklar sunmuştur. Teşekkür etmiştir. Çünkü fırtına sayesinde kurtulmuşlardır. Bu arada şunu da belirtelim. Yani biraz atlaya atlaya gidiyoruz ama önemli şeyler bunlar. Kubilay Han defalarca Japonya'yı uyarıyor. Aba altından sopa göstererek. Onu hatta kitapta çevirdim ben onun yolladığı mektuplardan bir tanesini. Diyor ki ben artık Çin hükümdarıyım. Sen nasıl ki Japonya olarak vaktiyle Çin hükümdarlarına vergi veriyordun, haraç veriyordun, hediye gönderiyordun. Bekliyorum gel bana biat et. Bunu defalarca yolluyor falan hiç cevap vermiyor şeyler. Son gönderdiği mektubda diyor ki kim ister silahlara başvurmayı? Yani ya gel ya ben geleceğim almaya. Bu önemli çünkü neredeyse Kubilay Han'ı zıvanadan çıkaracak bir yaklaşım var Japonya'nın. Diğer karşılaştığı bütün şeylerden, siyasi oluşumlardan farklı olarak Japonya'da ikisi iki başlık var. Şimdi Moğol elçileri Japonya'ya gidiyorlar.
1: İmparatora mı gidecekler, Shogun'a mı gidecek?
0: Kyoto'ya gidiyorlar. Yani girdikleri limandan diyorlar ki biz imparatorla görüşmüyor. Kim buranın şeyi? İmparator. Kyoto'ya gidiyorlar. Kyoto'nun kapılarında imparatorla görüştürmüyorlar zaten onları. Diyorlar ki biz diyor biz siyasi olarak bir şey söylemeyiz. Sen diyorlar git Kamakura'ya. Onlar Kamakura'ya gidiyorlar. Bekliyorlar ama o diyor ki ben de şey yapamam. Niye yapamazsın? Çünkü diyor ben diyor şeyim yani Shogun'u küçük çocuk yapmışlar. Kendileri perde arkasından yönetiyor büyükler. Diyor ki ben karar veremem diyor büyükler diyor. Onlar diyor ki yok o filan böyle senelerce beklettikleri oluyor. Çok ilginçtir. Kamakura yakınlarında küçük bir adada Uygur Budist rahiplerinin elçi olarak Kubilay Han tarafından yollanmış elçilerin yani bizim dilimizin bir türlü konuşan Uygurların unutulmaya yüz tutmuş mezarları dahi var.
1: Yani Japonya'ya Kubilay Han Uygur mu yollamış?
0: Evet, Uygur Budist rahipler yollamış. Uygurlar çok ilginçtir. Geçmişte bir dönem Manikeist olmuşlardır, bir dönem Nasturi Hristiyan olmuşlardır. Farklı farklı ve Budizmin de önemli savunucularından olmuşlar.
1: Çok şaşırtıcı ama değil mi? Yani Kubilay'ın Japonya'ya elçi olarak Uygur Budistlerini yollaması değil gerçekten mi? Şey soracağım hocam ya aklıma geldi şimdi de bu Haçiman'dan geldi, Kubilay üstünden geldi. Tatari Gabi diye bir kavram var değil mi? Kötü cinler Japonca'da. Oradaki Tatar bizim Tatar'la bir alakası var mı? Bu kadar bir şey biliyor musunuz?
0: Yok ama yani bizim Tatar'la ilgisi olabilecek daha önemli bir şey var. O Tatar'ı bir şey yani lanetle ilgili başka bir şey. Harfleri farklı ama bence daha önemli olan şöyle bir bağ ihtimali görüyorum ki aslında yani öğrencilerimizi de yönlendirmek istiyorum ama yani bu konulara ilgi duyacak, o bölgenin dillerini öğrenecek falan uzunca bir yolu olduğu için pek istekli bulmak kolay değil. Bunun araştırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum yıllardır. O da şu, Haçiman kültü, bakın işte bu çok önemli. Haçiman kültü, yani Japonya'nın en çok sayıda iki tanrısı vardır. Bunlardan bir tanesi Haçiman, diğeri de Inari'dir ki o daha böyle barış, efendime söyleyeyim, kısmet, hasatın bol olması, zenginlik falan gibi konulardır. Inari dediğimiz bir tilki tanrıdır. Tilki tanrı şeylerini görürsünüz sağda solda. 40 bine yakın küçüklü büyüklü sunakları var. Bir o kadar da Haçiman vardır. Şimdi Haçiman'ın kökenlerine gittiğimizde şöyle ilginç bir şeye rast geliyorsunuz. Haçiman'ın en büyük tapınakları, merkez ve en eski tapınakları genellikle demir şeylerin, madenlerinin veya havzalarının yakınlarına kurulmuştur. Ve genellikle de demir teknolojisinin işlendiği, kılıçların yapılı, o ünlü Japon katana kılıçlarının üretildiği atölyelerle, işliklerle paralel neredeyse yürüdüğünü görürüz. Bu teknolojinin bizatihi kendisinin de Haçiman'la ilişkilendiğini görüyoruz. Ama bu teknoloji büyük oranda yapılan çalışmalar gösteriyor ki Anakara'dan geçmiş. 7. 8. yüzyıllarda geçiyor. Yani çeliğin işlenmesi vesaire. Hata adında bir kavimin Japonya'ya büyük kitleler halinde geldiği görülüyor. Göktürk İmparatorluğu'nun yıkılışının hemen sonrasında. Şimdi bu demiyorum ki onlar geldi ama yani demir teknolojisiyle, çelik teknolojisiyle Türklerin veya konar göçer Orta Asya halklarının ilişkisi bilinen bir şey. Bu teknolojinin bir şekilde oraya sirayet etmiş olması, götürülmüş olmasının diğer başka dokuma teknolojisi, çanak çömlek bir sürü alanda 7. 8. yüzyıldan sonra Japonya bir kültürel medeniyet sıçraması yaşar. Onun da bir payı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi şuraya geliyorum. Tatar. Şimdi Şintoist bir ritüel gibi düşünülür. Japon kılıcının yapımı. Onu yapanlar aynı zamanda rahip gibi kabul edilirler. Şintoist rahipler. Doğadan toplanır şeyler, ham demir materyali. Bir yere biriktirilir, sonra etrafı toprakla kapanır. Sonra bu altına ateş verilir ve günlerce bu yanar. Sonunda bu eritilir falan. Bütün bunların tanrılarla ilişkili olduğunu düşünürler. Ve bütün bu işlemin yapıldığı yere de Tatara denir.
1: Aa, bu çok ilginçmiş.
0: Evet.
1: Peki bu kelime, hani Japonlar etimolojik olarak ne diyorlar bu kelimeye?
0: Bir şey söylemiyorlar açıkçası. Bir kelime gibi ama Japonca değil.
1: Ses yapısından Japonca olmadığı mı anlaşılıyor?
0: Yok, aslında oradan da değil ama biliniyor yani o tam bir şey değil. Japonca değil çünkü teknolojinin kendisi dışarıdan
1: zaten
0: gelmiş.
1: Zaten Japon değil.
0: Şeye de unutmamak lazım. Mançurya'nın Japon denizine bakan kısımlarında haritaya baktığınızda oralara ne diyorlar biliyor musunuz? Tatar düzlükleri.
1: Mançurya'ya Tatar düzlükleri.
0: Mançurya'nın şey tarafı, doğu tarafı. Doğu tarafı. Japon şeyle. Mesela orasıyla ki şeyin Orta Asya'nın doğuya doğru uzandığınızda o düzlükler tabii biraz daha balçık ve bataklıklarla dolu. Daha nemli ve sulak bir araziden, büyük geniş arazilerden bahsediyoruz. Çin'in kuzeyi, Mançurya bölgesi özellikle önemli olmuş bir alan. Japonya'yla da ilişkileri çok yoğundu. Çünkü orada akıntılar var.
1: Çok da mühim bir konu aslında hocam bu. Yani bir hani ara bir konu olarak bu Japonca-Türkçe ilişkisine ne diyorsunuz? Yani dil grubu vesaire değil mi? Ama temel tartışmalarda hani Turani olmasa da işte bir Ural Altay dil grubunun devamı olarak mı kabul ediliyor? Nedir o? Yani nasıl
0: şimdi,
1: bir iddiadır bu?
0: Bu dil gruplamaları 20. yüzyılın başlarında böyle bir pek bir popüler oldu. Ve Ural Altay dil ailesi ne dahil edildi? Japonca, işte Kore, Moğolca, işte oradan gelelim tabii ki Türkik diller. Ve Macarca ve Fince biliyorsunuz bunlar kabul edildi. Fakat sonra bunlar sulandırıldı. Başka görüşler çıktı. Öyle değildi, böyle değildi falan diye. Şimdi iki tarafın iki görüş temel olarak var birbirinden ayrı. Hayır öyle değildir. O da kendi içinde gelişmiştir falan diye. Ama hala daha eski gruplamalara bağlı olanlar da var. O anlamda kesin bir yargı söylemek anlamlı değil bana kalırsa. Ama şunu söyleyebiliriz. Türkçe ile oldukça benzemektedir. Yani sesli sessiz düzeninde yürüyor olması, heceli bir yapısının olması, Türkçe'ye göre daha az sesli harfe sahip olmuş olmasına rağmen son eklerle büyüyor olması birçok açıdan benziyor. Zaman konusunda mesela Türkçe daha gelişmiş bir dil olarak görülebilir. Şöyle bir şey yok yani fazla kanıt bulunamıyor. Mesela ilk dönemlerde 20. yüzyılın başlarında Japonya'da bir Asyacılık görüşü hakim olmaya başlayıp Japonya yavaş yavaş Asya'ya daha büyük bir ilgi duymaya başladıkça, Anakara ile ilişki kurmak istemeye başladıkça bu görüşler de gelişti mesela. Japonya'da da gelişti. Kuzey bölgesindeki bazı mağaralarda runik, yani Göktürk runiklerine benzer izler bulundu. İşte bunlar Göktürklerin buraya geldiğinin kanıtıdır filan dendi. Ama sonradan bakıldı ki onlar tam olarak runik olmayabilir gibi. şunu söylemek lazım. Bu konuların daha çok çalışılmaya ihtiyacı var.
1: Henüz bu çok da siyaseten de çok zor konular.

aslında hocam. Yani çünkü değil mi, Japon milli kimliği açısından da baktığınızda, hele ikinci harp sonrası zaten o Japonya'nın içine kapanıklığı, bir suçluluk duygusu ama bir yandan da mağduriyet.

0: Ama bir de samuray var. Samuray ve Bushido kavramı mı bu kadar içli dışlı?
1: İşte benim hayatımın önemli bir kısmını vakfettiğim ve cevabını bulmaya çalıştığım şey, yani kıt kaynaklara sahip olan bir ülke nasıl kendini geliştirmiş ve bu seviyelere taşımış sorusunun cevabını yıllar sonra bulduğumu düşünüyorum. O da açıkçası Bushido dediğimiz kavramın içinde yatıyor. Yani samurayın yolu veya savaşçının yolu düşüncesinin içinde yatıyor. Bu bir dünya görüşü, bu bir dünyaya bakış şekli. Ve uzun yüzyıllar boyunca Japonya'yı örgütlü olarak yönetmiş olan bu sınıfın temel şeyi, bakış açısı, dünya görüşü dediğim gibi. Bu nedir? Japonya'da Do kelimesini duyduğumuz çok sayıda, mesela Uzak Doğu sporu olarak bildiğimiz Karate Do, Iai Do, Ken Do, buradaki Do'ların hepsi
0: Tekvando.
1: Tekvando, Kore olduğu için
0: Kore
1: önce
0: olanı.
1: söyledim ama aynı anlama geliyor gerçekten. Veya Kado, kokunun yolu, efendime söyleyeyim, vesaire vesaire bir sürü. Yani Kodo, saymakla bitmez öyle söyleyeyim, yani bir sürü Do var. Bu Do'lar aslında Tao anlamıyla aynıdır, yani yol demektir. Ben Samuray diye bir yazdığım kitap içerisinde yarısını Japonya'nın organizasyonel devlet mekanizmasının evrimi üzerine ayırdım. Diğer yarısını da yol düşüncesi üzerine ayırdım. Çünkü yol gerçekten belirleyici bir kavram Japonya'da. Dolayısıyla Bushido dediğimiz zaman samurayın yolu, savaşçının yolu demiş oluyoruz. Neden önemli? Çünkü bir toplumu, bana kalırsa, ben tarihçi olarak geçmişe baktığımda bütün tarihte boyunca bunu görüyorum. Biraz önce çok isabetli bir şekilde söylediniz zaten. Yani örgütlenmedir toplumlar, devletler bundan ibarettir. Aslında dünya tarihi de örgütlenmeler tarihi üzerinden yazılabilir. Bir çete olarak başlayan bir hareket daha sonra eğer kazanabilirse devlete dönüşebilir. Ha, şirketler de örgütlenmelerdir. Üniversiteler de, bildiğimiz her tür kurum değil mi? Aslında bir sürü örgütlenme, yani spor takımları da buna dahil olmak üzere. Dolayısıyla örgütlenme önemli. Bu samuraylar da Japonya'nın yönetici sınıfı olarak örgütlüydüler. Ve bunların eğitimlerine, yeme içmelerine her zaman ihtimam gösterildi. Eğitimleri okuma yazma öğrenmek. Ama ciddi ciddi, sadece okuma değil, yazmayı da öğrenmek. Den tutalım da savunma sporları, yani kılıç kullanma, her türlü silah kullanma, bunlar. Bu eğilim 16. yüzyıl boyunca savaşan beylikler dönemi olarak benim adını koyduğum Türkçesini, 100 yıllık bir iç savaş döneminden sonra 1600 yılında yapılan Sekigahara Savaşı'nın ardından, tam böyle Japonya'nın tam ortasındadır, böyle belinde gibi bir yerdir orası. Orada yapılan savaşla Tokugavalar hakim olunca, ondan sonraki 250 yıl boyunca her şey durunca, savaşlar olmayınca ve Hristiyanlar başta olmak üzere bütün yabancılar ülkeden tırnak içinde def edilip, yani onlara bakışından çıkarılınca, Japonya artık samuray sınıfının hakimiyetini tam olarak kabul ettirdiği, çiftçi sınıfını ve diğer bütün sınıfları da kendi altında hareketsiz kıldığı ve Japonya'nın kaderini bellediği bir döneme girer 250 yıl boyunca. Burada artık savaş olmamasına rağmen samuraylık, yani savaşçı ruhun yaşatılması her zaman şogunların, yani general, büyük general değil mi? De facto yöneticisi Japonya'nın ve ona bağlı çalışan tüm daimyoların, yani derebeylerinin ve onlara bağlı çalışan bütün samurayların bu örgütlenme içerisinde kendi fonksiyonları vardı. Savaş yapılmayacaksa savaşçı ruhu nasıl korunacak? İşte bunun temellerini, en temel öğretisini atan kişi hem 16. yüzyılın sonunda doğduğu için bu savaşan beylikler döneminin kargaşasını ve savaşını gençken yaşamış, ama sonradan barış dönemini de yaşamış, savaşçı ruha sahip, ama barışçı yeni nesilleri de o ruhu unutmamalarını sağlamayı kendine görev edinmiş bir adam vardı.

0: Musashi. Buna Miyamoto Musashi'ye kılıcın tanrısı adını da verdiler. 13 yaşında başladığı duello kariyerine 60 küsur yaşında ölene kadar yaptığı 60'a yakın duello da hiç yenilmeyerek devam etmiş bu adam. Yenilgisiz bir adam. Fakat yazdığı Beş Çember kitabı işte hani biliyorsunuz zaten bu kitabı da ben bunu işte orijinalinden 1643 yılında yazılmış orijinalinden onu gösterelim evet. Çevirdim. Şimdi bütün dünya dillerine çevrilmiş. Ama Türkçe'ye İngilizce üzerinden, Fransızca üzerinden, farklı ikinci diller üzerinden çevrilmişti. Haksızlık olarak düşündüm yani dilimize haksızlık. Dolayısıyla eğer okunacaksa bu kitap mutlaka bu çevirden okunması lazım. Onu bir söylemiş olayım. Şimdi neden önemli? Çünkü burada Bushido'nun temellerini anlatıyor bize. Ve bütün samuraylara bunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor toplumunuzun lideri, çevrenizi aydınlatacak insanlar olacaksanız şu kurallara uyacaksınız. Şunları şunları yapacaksınız. Şöyle şöyle davranacaksınız. Ama özetleyecek olursak söylediği şey şu. Biraz hap gibi anlatmak lazım. Hem seyircilerimize farklı bir bakış açısı vermiş oluruz belki bu vesileyle. Diyor ki samurayların değerlerinden en önemlisi Bunbu Ryodo. Yani Bunbu demek bunlar kanji karakterleri harf diliyle yazılan şeyler. Bun demek kültür, sanat, güzel sanat. Bu silah demek. Yani savaş sanatı, strateji. Bir samuray diyor bu ikisine de sahip olmalı. İkisi bir arada anlam ifade eder. Dolayısıyla her liderin kendi alanında işini iyi yapan herkesin bu ikisine de sahip olması gerektiğini düşünüyor. Güzel sanatlardan anlamayan, estetik değeri olmayan, işte azla yetinirken azın içerisindeki güzelliği, gücü göremeyen, göze sahip olan zayıftır. Başkalarının göremediğini gören, görünenin ötesini anlayabilen samuray güçlüdür. Buna Japon estetik anlayışına Shibumi deniyor. Shibumi. Hatta Trevanya'nın da bir romanı var öyle.
1: Çok da güzel bir romandı.
0: Evet, Japonya'yı anlattı. Yani o kavramları anlattığı bir romanı var. Güzel bir roman. Shibumi böyle bir şey. Yani buraya böyle gösterişli kocaman bir altın bir küp koyalım. Kim baksa muhteşem diyebilir. Ama buraya Japon usulü zen anlayışında yapılmış, kırık dökük ama yeniden kırılmış ama yeniden altınla birleştirilmiş basit görünen bir çay kasesi koyalım. Buradaki güzelliği herkes göremez. İşte çay seremonisi, çayın yolu, bak orada da aynı şey. Çayın yolunun özelliği sadelikteki güzelliği anlayabilmek. Wabi sabi deniyor buna.
1: Sabi sabi.
0: Wabi sabi. Wabi sabi demek zaten wabi geçicilik. Öteki de natamamlık.
1: Her şey bitmemişlik.
0: Bu iki kavram çok önemli. Ama şunu bilmek lazım. Yani bu kavramları ortaya koyan İşte samuray sınıfından yetişen düşünürlerdi. Meiji modernleşmesiyle birlikte yazım bu tip düşünür ürünleri çoğaldı.
1: Hocam, Shibumi'de de altını çok çizer ya Japon feodalizminin farklılığı der. Savaşçı filozof yetiştirmiş olması.
0: Evet.
1: Bu değil mi aslında bahsettiğimiz
0: kavramdan? Aynen öyle. Aynen öyle. Onu söylemek istiyorum. Onu söyleyeyim. Yani geleceğimiz nokta o. Hatta buna Odo da denir. Odo da şu yani kralın yolu olarak. Çin'den çıkmış aslında bütün bunlar bu arada. Ama Japonlar bunları çok güzel hazmetmiş ve rafine etmişlerdir. Ona göre de aslında veya centilmenlerin yolu, savaşçıların yolu diye de farklı şeyleri var, anlatımları var. Bilge olmak zorunda. Bilge kral, bilge savaşçı. Bu hep şey yapılmış, önemsenmiş. Dolayısıyla samuray dediğimiz şeyin, figürün, imajı yine samuray sınıfından çıkan düşünürler tarafından etiketlenmiş, tanımlanmış, sıfatlarla teçhiz edilmiş ve halka sunulmuştur. Halka değil sadece, bütün dünyaya sunulmuştur. Bakmayın siz yani bu samuray imajı kafamızdaki Kime sorsanız disiplin diyor, işte saygı diyor, şudur budur.

0: Japonları hatırlarken bunları söylüyor. Bunların hepsi samuray değerleriydi, savaşçı değerleriydi. Onu söylüyorum. Yani bir toplumun önemsemeyi tercih ettiği değerler önemli. Ben Japonya'da bunu buldum ve Japon gelişiminin arkasında da bu mentalitenin olduğuna ikna oldum yani.
1: Hocam şöyle bir araya gitmemiz gerekiyor ama o çok etkileyici oldu bu son bölüm. Hani Shibumi kavramı, Sabiwabi kavramı bunlar gerçekten hani tasavvufi tarafları da olan aslında. Hani bir şekilde hakikate dair, insanın iç huzuruna dair, estetiğe dair, etiğe dair değil mi? Ama ontolojiyi doğrudan merkeze alan kavramsallaştırma çabaları. Valla bunlar hani bir yandan böyle dışarıdan baktığınızda çok cazip. Ama biraz daha realist bir açıdan baktığınızda da şu soruları da akla getiriyor. Şimdi bir ulusa ait bir tanrı, tanrının seçtiği bir ulus, içinde militer bir örgütlenme ve militer örgütlenmeyi estetize eden bir militer sınıf. Ya bu tarihte hocam korkutucu bir şey aslında baktığınızda.
0: Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda patlayacak.
1: Yani hatta belki Meiji reformları bile
0: tabii.
1: Bir yandan bunu taşıyor ama bir yandan da bu sınıfı yok ediyor, öyle değil mi? Yani
0: evet, de mentalite bu sefer yayılacak. Halkın tamamına yayılacak.
1: Kitlenin tamamına yayıyor. Evet. Yani evet. Sınıfın bizzat kendisini alıyor ama fikirlerini ahaliye yayıyor.
0: Ahaliye yayıyor.
1: O da ilginç bir şey. Bir kısa ara verelim hocam, oradan devam edelim, olur mu? Efendim çok kısacık bir aramız var, sonra geri geliyoruz hemen.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bu bir tekrar programdır.
2: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Hocam aslında bir şekilde 5 çemberde kaldık biz, değil mi?
3: Tabii yani 5 çemberin içeriğini biraz açsak güzel olacak galiba.
2: Yani oradan bir devam edelim istiyorum. Onu şeye bağlayalım, hani karşılaştıralım istiyorum ama tabii. Karşılaştırılmak için önce bir orayı bir bitirelim derim. Ne dersiniz?
3: Tamam. Tabii memnuniyetle. İşte dedim ya, yani bütün bu araştırmaların sonucunda ulaştığım nokta 5 çember kitabı. Miyamoto Musashi'nin yazdığı bir kitap. Ölmeden 1-2 sene önce bir mağarada üstelik de yazdığı, bir topluma bir miras gibi bıraktığı, yenilmezliğin sırrını verdiğini düşündüğü bir kitap bu. Adı 5 çember ama 5 tane çemberi anlatmıyor. 5 bölümü ayırmış, bu bölümleri gösteriyor bu. Hemen orada zaten bir sembolik katman bilgisi insana gelmeye başlıyor. 5 çember aslında bir Zen Budizmi kavramı ve ifade ettiği şey de çemberler değil, dediğim gibi elementler. Hı hı. Yani toprak, su, ateş, rüzgar ve boşluktan oluşur bu.
2: Boşluk var.
3: Boşluk var. Yani mesela Çin'den farklı.
2: Cem Yılmaz'ın o önemli filminde tahta diyordu. O
3: tahta
2: değil,
3: diyordu. Burada ama yok, o Çin'de öyle. Tahta Çin'de. Japonya bunu rafine etmiş, başka bir şey.
2: Boşluk.
3: Zen Budizmi üzerinden alıyor bunu. Bunun aslında kökenleri aslına bakarsanız Hindistan'ın şeyine, Hinduizm'in felsefi kökenlerine, hatta oradan da devam ederseniz ta Ege kıyılarına kadar gelirsiniz. Çünkü Aristo'nun da bu konuda şeyde eter deniyor. O boşluğu ifade eden bir şey var. Bu bir şekilde Japonya'ya kadar ulaşmış. Ama Japonya'da tekamül etmiş bir düşünce sistemi ve tam onlara belki de uygun gelmiş. Zaten samuray sınıfının da dünya görüşünü büyük oranda bu Zen Budizmi. Yani azla yetinmek, bunun değerini bilmek gibi öğretiler nedeniyle ve biriktirmemek, tam tersine birikenden kurtularak sadeleşmek temeline dayalıdır. Çünkü bu inanca göre ölümle yaşam, gündüz ile gece, kadın ile erkek, bütün zıtlıklar birbiri içerisinde erir, birbirini tamamlar. Buna yin yang düşüncesinin de etkisi olarak bakabiliriz. Fakat bu kitap özelinde söyleyeceğimiz şey şu: toprak, su, ateş, rüzgar ve boşluğu birer metafor olarak, birer sembol olarak kullanmış ve içinde ona uygun şekilde anlatımlar yapmış.

0: Şöyle, Toprak kitabında diyor ki, nasıl ki her şey topraktan neşet eder. Ondan geliyoruz, bir anlamda ona dönüyoruz. Ve bütün hayatın kaynağı odur, ama en temelde üzerinde duracağımız katı zemini de ifade eder. Yani biz katı bir zemin olmadan, temelimiz olmadan ilerleyemeyiz, adım atamayız insan olarak. Yani bir boşlukta olduğumuzu varsayalım, toprak zemin olmadığını varsayalım, ilerleyemeyiz. Dolayısıyla öncelikle sahip olmamız gereken şey, hiçbir şey yoksa bile katı bir zemin. İşte bu katı zemin tarihtir, kimliktir. Seni sen yapan şeydir. Bir ülkeyi ülke yapan şeydir. Bir toplumu o toplum yapan şeydir. Bir kurumu o kurum yapan şeydir. Dolayısıyla kişisel tarihi ve toplumsal tarihi ve iyi bilmenin her şeyin bir başlangıç, her şeyin başlangıcı olduğunu ifade etmeyi ediyor burada. Su diyor ki, nasıl ki su şekil değiştirir. Bir buhar damlası olur, bir yağmur damlası olur, bir okyanus olabilir. İçine girdiği kabın şeklini alır. Dolayısıyla esnektir. Adaptasyon gücü vardır. Katılaşmaz. Zaten Musa Şişer diyecek ki, sabitlik ölümdür. Hareket eden yaşar. Sürekli olarak adapte etmesi gerekiyor insanın kendini yeniliklere.
1: Esneyebilmek,
0: Esneyebilmesi, katılaşmaması gerekiyor. Katılık kesinlikle ölüm.
1: Yani toprak katılığı bize lazım,
0: Evet.
1: üstünde var olabilmemiz
0: Evet.
1: için, ama sıvı kadar da akışkan olabilmeli,
0: Evet.
1: esneyebilmeli. O Tarkovski'nin,
0: Şimdi biraz
1: Stoker'ın
0: önce şey
1: söylediği
0: demiştiniz ya,
1: şey.
0: filozof savaşçı, bilge savaşçı. Bu düşünce sistemini bütün samuraylar eşit bir şekilde tam benimseyebilmiş ve her biri bir filozofa dönmüş müdür? Böyle bir şey beklenemez.
1: Tabii ki.
0: Yani samuraylar içerisinde bu tip şeyler de gördük. Yani günlükler var mesela. Bazı samuraylar diyor ki, ben diyor herkes diyor eğitime gidiyor, gitmiyorum diyor. Dojo dedikleri okullara kılıç öğrenmeye gidiyor. Aman diyor içki içerim onun yerine, işte bilmem ne yaparım falan diyor. Yani böyle şeyler de var. Hepsine şamil değil. Ama bunun öne çıkarıldığı, bunun özendirildiği, bunun önemsendiği bir toplum yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla evet katılık, evet esneklik, sonra ateş. Ateşte ne diyor? Nasıl ki diyor, eğer sen buna ateş güçlüdür, şiddetlidir, savaş gibidir, mücadeleyi ifade eder. Ama diyor, eğer diyor hakim olamazsan, kontrol edemezsen yıkıcıdır. Kontrol edebilirsen tam bir güce dönüşür. Dolayısıyla diyor, eylemdir bu diyor. Harekete geçmektir diyor. Yani sen kim olduğunu biliyorsun, kendi koordinatlarını dünyadaki biliyorsun, kendi yönünü tayin edebiliyorsun. Yeni şeyler öğreniyorsun, hedeflerini tayin ediyorsun, yeni şeyler öğreniyorsun, sonra bunları hayata geçir diyor. Yani çoğu zaman mesela akademisyenlerde bu şey olabiliyor, zaaf diyelim ki. Çok şey öğreniyoruz ama bunu anlatmakta eksik kalabiliyoruz. Anlaşılabilecek şekilde anlatabilmek, yani kendi içinde bu düşünceyi harekete
1: Harekete
0: geçirebilmek,
1: geçirmek.
0: bir enerji olarak aktarabilmek de önemli. Çünkü samurayın yolunun bir kuralı da Chigyo Goitsu deniyor buna. Yani bilgi eylem birliği. Biliyorsan anlatacaksın, harekete geçeceksin,
1: Harekete geçeceğim.
0: anlatacaksın. Harekete geçiyorsan da biliyorsundur. Temeli bunun Konfüçyüsçülük aslında. Konfüçyüsçülük söylüyor bunu. Bilge insan harekete geçmeli. Ama bilge insan nasıl ki nezaketi bilir, özür dilemeyi bilir, takdir etmeyi bilir. Bunları da yaparsan, yapan insan da bilgeleşir diyor. Dolayısıyla halka bunu öğreterek, geniş kitlelere bunu paylaşarak, bir davranış kalıplarına bunları dönüştürerek onları bilgeleştirmenin de mümkün olduğunu söylüyor Konfüçyüs. Samuraylar da bunu bildikleri için modernleşme ile birlikte milli eğitimin, yaygın eğitimin içerisine bu değerleri yükleyerek aslında samurayın bir sınıf olarak kaybolduğu, fakat ruhunu bütün topluma yaydığı bir değişim dönüşüm sürecidir. Aynı zamanda Meiji modernleşmesi. Şimdi üçüncü şey dedik, ateş.
1: Ateş.
0: Dördüncüsü rüzgar. Rüzgarda da diyor ki, nasıl ki rüzgar uzaklardan bize sesler, kokular getirir. Başkalarını bilmek, başkalarından haberdar olmak senin için önemli olmalıdır diyor samuraya. Çünkü diyor, hiçbir zaman tek bir doğru yol yoktur. Başkalarının da doğru yolları vardır. Onlardan da öğrenmen lazım. Dinle, araştır ve dön kendine bak. Kendi yolunu düzelt, ayarla, yeniden ayarla. Dolayısıyla mesela şeyde bu Rüzgar kitabında şeyi yazmıştır. Diğer bütün dojolar, kendisinin bir kurduğu bir dojo, yani kılıç kullanma teknikleri var. Bütün samuraylar çift kılıçla gezerlerdi. Birisi daha uzun katana, birisi de daha kısa wakizashi. Bunların her ikisini de kullanmayı öneren bir kılıç kullanma metodu geliştirmiştir. Ama diğer bütün kılıç kullanma metotlarını bildiği gibi aynı zamanda diğer bütün silah kullanma tekniklerini de öğrenmelisin der. Hiçbir zaman favori silahın olamaz, her türlü silah kullanmalısın der. Ve döner der ki bir samuray bir ahşap ustası gibi olmalıdır. Hatta marangoz içinde kullanılan bir şey kullanıyor. Yani ahşapa şekil veren, o dönem için onlarda hep ahşap tabii binalar, mimar anlamına gelecek şekilde de kullanıyor. Ki mimar kelimesi Japonca'da büyük ve tasarım veya plan olarak yazılır. Büyük plan yapabilen kişi olmalısın diyor. Layık olanı layık olduğu yerde kullanmalısın. Yani meritokrasiden bahsediyor. Doğru insana, doğru işe koşarsan hiçbir zaman başarısız olmayacaksın diyor. Mesela tarif eder uzun uzun budaklı ağacı şöyle bir yerde kullan. İşte düzgün keresteleri kapılarda kullan. İşte vesaire vesaire. Hiçbir şey yapamıyorsan sonunda kalan keresteleri de mutlaka yakacak olarak kullan. Yani hiçbir şeyi israf etme. Çünkü diyor ki bugün yapacağın küçücük bir sapma zamanla büyük bir sapmaya dönecektir. Yani hiçbir şekilde boş vermez Japonlar. Hala da öyledir. Detaycılıkta konusunda dünya lideri sayılabilirler. Çok fazla hazırlık yaparlar ama o da işte yine samuray düşüncesine dönüyor. Çünkü strateji dediğimiz şey bu düşünceye göre hazırlıktan ibarettir. Yani bir insan ringe çıktıktan sonra nasıl olsa kazanırım diyerek ringe çıkamaz. Kazanmış olarak ringe çıkmak zorunda. Yani kendini tanıyacak, rakibini tanıyacak, sahayı tanıyacak. Ve onun zayıflıklarını, kendi güçlü yönlerini, kendi zayıflıklarını da bilerek kazanmış olarak çıkacak. Hatta bir söz var, muzaffer general zaferi sahaya çıkmadan önce aklında görebilendir diye. Savaş sanatı diyoruz buna. Bushido aslında savaş sanatı ve strateji sanatını veya bilimini de ifade ediyor. Özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde vallahi ilginç bir düşünce ve çalışmayı
1: kapasitesi
0: şey yapar.
1: Diyor değil mi yani? Efendim? Hocam, öngörü kapasitesi yani, evet. İyi bir general öngörebilmeli. Onu nasıl kazanacağını senaryolaştırabilmeli.
0: Evet.
1: Teknik detaylarına sahip olabilmeli.
0: Tam da söylediğiniz gibi bence yani işin özü de bu. Öngörebilmek için bir bütünü oluşturan tüm alt bileşenleri, parçaları biliyor olması gerekir. Bunu yapacak olan kişinin. Yani büyük resmi tırnak içinde veya yukarıdan bakabilmeli ki buna da Japonların bir sözü var. Buna kuş gözü, karınca gözü diyoruz. Her ikisine birlikte sahip olabilmek. Bu hani zıtların birliği meselesi görüyorsunuz farklı farklı şekillerde hep önümüze geliyor.
1: Teleskopla bakmak, mikroskopla
0: evet.
1: bakmak.
0: Zaten Musaş da diyor ki
1: karıncanın gözüyle.
0: Evet, bir komutanın diyor, bir liderin diyor yapması gereken şey diyor uzağa yakın, yakını uzak yapabilmektir. Yakın olan şeyleri belli bir mesafeden görebilmek, uzak olan şeyleri de bir şekilde yakından detaylarına kadar görebilmektir. Bu ikisine birden hakim olduğunuzda aslında gerçek bir stratejist oluyorsunuz. Yani bunu zamanda öteleyerek uzun vadeli planlar yapmakla ilişkilendirebilirsiniz. Bunu şahsi hayatınızda bir kitap, yani bizler kitap yazan insanlarız. Bence mesela içindekiler şeyini çok önemserim. Tezler de aynı şekilde. Çünkü onu yazan kişi acaba konusunu gerçekten biliyor mu bilmiyor mu ben oradan anlarım.
1: Tabii.
0: Bütün alt başlıkları koydu mu hiçbir eksik kalmadı mı orada? Fazla bir şey var mı? Bunu düşünebilendir gerçek stratejist. Musashi de bunu kastediyor zaten. Ve diyor ki bugün dünkü kendini yenersen yarın acemileri, ertesi gün ustaları yeneceksin, çalış. Kitabın içerisinde her bölümün sonunda neredeyse çalış, çalış, düşün, çalış diyor. İşte yani buradan geleceğimiz mesele şu. Aslında bir örgütlü bir elit sınıfından, bir okumuş insan sınıfından bahsediyoruz. Bakmayın siz yani tamam polislik görevini de yapıyor, zabıta görevini de yapıyor ama katiplik de yapıyor bu adamlar. Hepsini bir arada yürüt.

0: bilen ve bölgesel olarak da, lokal olarak da örgütlenmiş bir savaşçı sınıf. Ama okumuş bir sınıf. Bu örgütlülük işte şeyden sonra 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra artık modernleştirmek için ülkelerini güçlendirmek için müthiş bir atağa kalkacaklar. O atağa girmeden de şunu da söylemeden
1: Boşluk kaldı hocam.
0: Ha?
1: Beş çemberde bir de boşluk.
0: Boşluk, ha, çünkü boşluk bak şimdi, yani bakın şurada çok önemlidir. Ben de tercüme ederken çok şaşırdım. Tabii 17. yüzyıl Japoncasından tercüme etmek de öyle Japonların da yapacağı bir şey değil. Hani onu da söylemiş olayım bu arada. Bir sayfa. Tek sayfa. Boşluk kitabı. Niye? Arif olana tarif gerekmez. Buraya kadar gelebildiysen sen burada söyleyeceklerimi anlayacaksın diyor. Çünkü diyor ki boşluk boş değildir. Boşluk anlamı vardır. Şimdi bütün bunlardan geldik. Peki boşluğu nasıl anlayacağız? Boşluk her şeyin tümleyenidir. Birleştirenidir. Aslında ruhudur. Yani şimdi mesela değil mi? Kara maddenin, uzaydaki boşluğun aslında boş olmadığından falan bahsedilir oldu. Zen'de bu var. Boşluk boş değildir. Ama dolu da tam dolu değildir gibi. İşte bu zıtlıkların birleştiğini görüyoruz yine. Şuna geliyoruz nihayetinde. Eğer insan kendini bilirse geçmişiyle birlikte, kimliğine sahipse o zaman yönü belli olur. Hedef tayin ederse buna gitmek için bir yol haritası olur. Yol haritasını tamamlayabilmek için su gibi hareket ederek adapte olmalı, öğrenmeli, merak etmeli. Bakın şimdi bu merak çok önemli yani Japonya'da. Yaratıcılığın temelidir. Maalesef bakıyorum mesela bu coğrafya merakı ta şeyde bırakmış gerisinde Haçlı Seferlerinden önce. Yani İslam coğrafyasında bilimin ilerleyişinin ağırlıklı olarak o dönemlerden olduğunu biliyoruz. Yani Bağdat Kütüphanesi'ni biliyoruz değil mi? Bu bölgede antik Yunanca'dan farklı dillerden çevirilerin orada nasıl çalışıldığını biliyoruz filan. Bunlar biliyor yani bilim tarihçileri bunlardan bahsediyor ama sonra Avrupa bunu alıyor buradan bu merak meselesini götürüyor. Bütün bunları kendi dillerine tercüme etmeye başlıyorlar. İspanya'nın kuzeyinde başlayacak. Sonra İtalya'ya sirayet edecek. Müthiş bir hareketlilik olacak. Ama bu merak sonra keşifler çağına yol açacak.
1: Peki Japonya'da hocam kapalı bir yer. Meraktan bahsediyor. Çok da meraklılar mı gerçekten? Hani
0: meraklılardır. Çok meraklılardır.
1: Yani
0: bütün dünyayı öğrenmeye
1: Meiji
0: çok meraklılardır.
1: döneminde modernleşme sonrası bir Japon merakı mutlaka var. Çünkü
0: Evet.
1: dünyaya açık fakat hani bizim bildiğimiz şey hani 200 yıllık bir kapalılık dönemi değil midir Japonya?
0: Doğru ama kendi içinde çok merak etmişler. Mesela bu sanatlar nasıl gelişti zannediyorsunuz? Veya mesela sürekli olarak yazılı basınlar çok erken bir zamandan itibaren
1: Onu soracağım
0: gazeteler
1: hocam.
0: yazılıyor.
1: Neden peki? Bu bir şey çok garip gelir bana. Yani bir feodalizme çok benzeyen bir yapı.
0: Evet.
1: Fakat okuma yazma oranı çok yüksek
0: İşte bu
1: Japonya'da.
0: yüzden.
1: 18. asırda niye okuma yazma oranı o kadar yüksek olsun? Yani
0: Tam da bu yüzden şeyin de kadınların da büyük oranda mesela hiragana ağırlıklı alfabeleri öğrenerek okuma yazma bildiklerini ilk dünyanın ilk romanının bir kadın tarafından değil mi? Vaktiyle Japonya'da yazıldığını 11. yüzyılda yazıldığını biliyoruz filan. Yüksek olmuş. Neden böyle? Çünkü şey yapıyorlar. Okumaya meyiller. Yani meraklılar.
1: Peki hocam
0: Bu içerik, ya bir de onu da söyleyerek şey yapalım, onu toparlamış olalım. Merakla bu yerel örgütlenme dediğimiz şey, derebeyleri etrafındaki kültürel örgütlenmeler, yerel merakı da, yerel bilgi üretimini de teşvik ettiği için sonra diğerleri de birbirlerini öğrenmeye gayret ettiklerinden kolaylıkla bu tip şeylerin yayılması, baskı teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması, bunun bir metaya bir anlamda dönüştüğünün anlaşılması, medya olarak kullanılması, haberlerin verilmesi falan okuma şeyini artırmış.
1: Yani kendi içinde bir dünya aslında. Hani
0: Evet.
1: farklılıklar, çok fazla farklılık var. Çünkü bir merkezi iktidar zor kuruluyor. Fakat o farklılıklar bir şekilde bir dünya farklılığı gibi Japonların
0: Evet.
1: kafasında tahayyül edebiliyor. Şeyi
0: Kesinlikle.
1: aklıma geliyordu hocam. Mesela Norbert Elias'ın Almanlarını okuduğunuzda hani Almanlık, Cermenlik ve psikoloji arasındaki o ilişkiyi kurarsınız. Hani Alman'ın psikolojisi. Şimdi anlattığınız Japon da hani çok şık. Şimdi yani Beş Çember kitabına bakarsanız, samurayların işte Bushido'suna baktığınızda vesaire şık ama ya bende şüpheler de uyandırıyor. Mesela çok titiz, incelikli. Mesela bir Akdeniz insanının rahatlığı hiçbir zaman yok değil mi Japon'da?
0: Yok.
1: Peki bunun hani bir Japon psikolojisi, mesela depresif, intihara meyilli, efendim çalışkan ama kendini ifade etmekte zorlanan.
0: Doğru.
1: Toplumsal olarak beraber eğlenme kültürünün zayıf olduğu, çok erken zamanlarda kapitalizm öncesi dönemde bireyselleşmiş. Fakat böyle için için bir, nasıl söyleyeyim yani, mutsuz bir psikoloji yok mudur?
0: Doğru, ben tabii idealize etmek taraftarı değilim. Hı-hı. Yani söylediklerim biraz öyle duyulmuş olabilir ama...
1: Yok benim yok, hep niyetim... hiç öyle duyulmadı ama hani ha. Bir denge hani dışarıdan da bir baktığınızda değil mi?
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. İyi olan tarafları öğrenip ondan faydalanmanın anlamına inananlardır.
1: Tabii.
0: Kötü olan taraflar, negatif şeyler yok mu? Yani Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı şeylerden, acımasızlıklardan bahsediliyor ama... Ben de şey diyorum yani onlar yaptılar da başkaları yapmadı mı? Yani öyle, savaş böyle
1: öyle,
0: bir şey.
1: Öyle.
0: Korkunç bir şey. Dolayısıyla yani onlara odaklanmak yerine ben bundan ne öğrenirimin peşindeyim.
1: Tabii
0: ve kendi toplumuna, bizatihi kendi şahsıma ve yürüdüğüm yola ne fayda edinebilirim peşindeyim. Doğru. Bu söylediklerinizin hepsinde hemen hemen haklısınız. Yani toplumda endüstri yerleşme sonrası bir sıkışmışlık, bir darlaşma hissi, bir aile bireylerinin akrabalık ilişkilerinin birbirinden uzaklaşması, sevgisizlik, umutsuzluk, intihara meyil, çok aşırı çalışmaktan var mıdır? Vardır. Dünyanın en çok intihar eden ülkelerinden, toplumlarından başta gelir yani. Ama bunu bu kadar kolaylıkla anlatmak da mümkün değil. Mesela İntihar eder çünkü sorumluluk hisseder. Mesela hani sıkışmışlığın ötesinde
1: bir şey
0: de.
1: Değil mi bu?
0: Tabii şimdi Şintoizm'den bahsettik başta. Şintoizme göre biz hepimiz bir zincirin halkalarıyız. Yani geçmiş atalarımıza ve bizden neşet edecek diğer nesillere karşı da sorumluyuz. Dolayısıyla ismimizi, varlığımızı ve bütün o DNA geleneğimizi diyelim ki tertemiz teslim etmek zorundayız. Yani geçicilik duygusu olduğu için ben hep burada şey yapacağım, var olacağım diye bir duygu olmuyor zaten öyle düşünmeye başlayınca. Onlara karşı da sorumluyum, atalara karşı da sorumluyum.
1: Çok ilginç bir
0: öyleyse sorumluluğumu almam lazım.
1: Değil mi hocam? Yani bu Asya düşünce sistematiklerindeki bu mesuliyet, yani kişiyi mesul kılma hali. Gerçekten militer bir yapı bu. Fakat o çok zor, hani bireylerin onun içinde yaşaması çok zor. Bizim gibi hani Akdeniz toplumlarının anlamasının çok zor olduğunu düşünüyorum ama şeyi soracağım, hani onunla bitirelim istiyorum. Benim komşularım doktora yaparken Japonlar çok iki şeyi çok önemserdi Türkiye'de. Çok şaşırmıştım. Bir, Abdülhamit'i çok severlerdi. İkincisi de samuraylık ve yeniçerilik. Hatta bir tanesinin şey dediğini hatırlıyorum. Sizde Yeniçerilerin Bektaşiliği var, bizde Bushido var, samurayların. Bu ikisi aynıdır, onurludur. Çünkü Türkler de onurludur, Japonlar da onurludur gibi böyle bir ergen çocuk cümleleri yani. Basitlemeler. Ama böyle bir karşılaştırma gerçekten var mı? Yani savaşçılık ve felsefe, bunları yan yana getirmek. Hani bunun bir imparatorluk kurmak, devlet örgütlenmesi, bunun süreyenliği, bunun içerisinde bir, gerçekten bir karşılaştırma. Sizin yaptığınızı biliyorum çünkü onu. Yani oradan bir devam edelim istiyorum. Hani Türkiye ve Japonya dediğinizde Yeniçeriler ve samuraylar üzerinden nasıl bakarsınız?
0: Şimdi zaten işte söylemiş olduğunuz gibi benim bu konuda bir çalışmam var. Turna'nın Kalbi, Yeniçeri Yoldaşlığı ve Bektaşilik diye. Bunu neden yaptım? Çünkü Japonya'da bu yapılanları ve savaşçı sınıfa atfedilen özellikleri gördükçe ve dönüp kendi kültürüme baktığımda Yeniçerilerin tırnak içinde tukaka edilişi, işte ilericiliğin, modernleşmenin karşıtı isyankar bir güruh olarak görülmelerinin ötesine geçecek bir durum yok mu Allah aşkına diye düşündüm. Çünkü aynı şekilde Batılı Osmanlı tarihçileri, Osmanlı harp tarihi çalışan özellikle Ross Murphy'nin kitabını iyi hatırlıyorum. Osmanlı savaş tarihiyle ilgili kitabını bu konulara girmeden önce. Mesela şöyle diyor, bütün diyor dünyada diyor, savaşçı sınıfların diyor iyi savaşabilmelerinin arkasında bir dünya görüşü vardır. Hı hı. Ondan sonra bir kardeşlik teşkilatı gibi hareket ederler. Mesela şövalyelerden ve diğerlerinden bahsediyor. Samurayları da buna örnek verebiliyor yer yer, yer yer. Fakat Osmanlı'ya geldiği zaman diyor ki Yeniçeriler diyor sadece talan için çapulculuk yaparak şey yaparlardı. Onların özel bir şeyleri yoktu. Çıkar peşindeydiler. Şimdi yani oldu mu hani onlara yaptın buna niye reva görmüyorsun? Bunlar beni ufak ufak rahatsız ediyordu ama bir yandan da hani samuray örneğini görüyordum. Samurayı ele alan Japon düşünürlerinin nasıl onu bir imajını parlatarak bir toplum ikonu haline getirdiklerini, bunu daha sonra sinema filmleriyle, tiyatrolarla, kabukiyle, noyla, animeyle, mangayla yeni nesillere de anlattıklarını gördükçe dedim burada bir gadirlik yapılıyor bu adamlara. Yani denemez ki bunlar isyan etmediler. Tabii ettiler ama Japon samuray imajının içerisinde isyan yok mu? Doğru. Shiroyama Savaşı en son işte son samuray filminde değil mi? Tom Cruise'un oynadığı. Japonya'da da çok nadirdir batılı filmlerin sevilmesi. Japon bazı dostlarımızın seyrederken ağladıklarını falan gördüm. Oldukça gerçekçi, iyi yapılmış.
1: Diyeceğim hocam bir laf arasında ne olur izin verin. Yani ben de düşündükçe böyle şimdi Amerikan sineması ve oryantalizm kavramları hep zihnimizde var ya. Çok da ön yargılıyım işin açıkçası. Fakat o film gerçekten yani ne kadar içeriden bir ses gibi değil mi? Hani
0: evet, iyi çalışmışlar, iyi, çok, iyi öğrenmişler.
1: Gerçekten çok etkileyici yani.
0: Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Hani Yeniçerilerin vakayı tırnak içinde hayriye olarak bilinen o şeyin hakkında yapılan ve toplumun her kesiminin gözyaşı döktüğü yani modernleşmenin imkansız olmadığı ama modernleşmenin altında bazı fedakarlıklar ve zorlukların da yaşandığını her iki tarafa da diyelim ki hak ettiği değeri vererek filmler yapıldığını hayal ediyorum. Ne güzel olurdu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizdeki savaşçı sınıf, temel savaşçı sınıfta Yeniçerilerde onların bektaşiliği var. Ben görüyorum şeyde de samuraylarda da Zen, Bushido deniyor da Bushido'nun da arkasında Şintoizmi ve özellikle Zen inancını, Budizmini görüyoruz. Buradaki mesele bu dünya görüşlerinin savaşçı sınıflara ihtiyaç duymuş oldukları ölümle hemhal olmanın. Ölümü nasıl anlayacaklarını ve içselleştireceklerini konusunda bir yol göstermek anlamında bir şeyleri olduğunu, bir işlevleri olduğunu görüyoruz. Mesela şeylerde de aynı şekilde şövalyelerde de farklı şövalye tarikatları vardır.
1: Tabii.
0: Acaba ölüme çok yaklaşan, şiddeti kendi işi haline getiren bu insanların yaşadığı travmalardan kurtulmaları ve dinlerin genel itibariyle yasaklamış olduğu şiddet konusunda nasıl kendi içlerinde bir sükunete
1: değil mi? Ve bir telafi mekanizması yani o bir evet. Bütünsel bir ideoloji yahut bir inanç sistemi gerektiriyor.
0: Evet,
1: çünkü savaşabilmek.
0: Evet.
1: O gerçekten çok da ilginç bir şey ama hocam zamanımızı bitirdik. Evet, oradan bana
0: daha yeni başladık.
1: Bence de tam yeni başlamış.
0: Tam
1: el kol hareketleri yapıyorlar. Kızıyorlar artık
0: öyle
1: bize.
0: Peki, peki.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Efendim haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Eradyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bir an önce dursun her şey.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. How much do you love me? How much do you...

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.